0: Su bırakmadı. Hayırlı günler Kadir amca.
1: Hayırlı günler çocuklar. Yine rüzgar gibi geldiniz.
0: Çok özür dileriz Kadir amca. Arabana haşat ettik.
1: Olur böyle şeyler çocuklar.
0: Niyeyse söz konusu biz olunca böyle şeyler biraz daha sık oluyor.
2: Sen hiç merak etme Kadir amca. Biz bu parçaları kullanarak sana eskisinden daha iyi bir araba yaparız. Müsaaden varsa senin arabayı baştan yapalım mı?
1: Müsaade senin Furkan'ım. Ama zahmet olmasın.
3: Estağfurullah Kadir amca. Biz kırdık biz yapalım. Hem biz böyle şeyleri geri dönüştürdüğümüz parçalarla tamir ediyoruz.
1: Helal olsun çocuklar.
0: Hadi o zaman her şeyin başladığı yere gidelim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim çocuklar.
0: Bu parçalar iş görür. Belki biz de bir şeyler ekleriz.
3: Hiç değilse güzelce boyar süsleriz.
0: Sen hiç merak etme Kadir amca.
1: Etmiyorum çocuklar. Size güvenim tam.

0: pek olmadı galiba. Yerden bitme oldu.
1: Bir tane daha deneyelim.

0: Hayırlı günler muhterem arka...
1: Aman abi, aynı şekilde başlamayalım. Sonra olaylar karışıyor.
2: Bu benim arabam mı?
0: Evet, şey, beğenmedin mi Kadir amca?
1: Rengini değiştirebiliriz istediğin gibi.
2: Bilakis çocuklar, harika olmuş. Allah sizden razı olsun.
3: İyi ki çarpışmışız değil mi Kadir amca?
0: Son bir dokunuş kaldı Kadir amca.
4: Neyse, gelişme var. Şunu ben alayım. İşte şimdi oldu. Hayırlı olsun Kadir amca.
5: Selamün aleyküm çocuklar. Aferin, yine şaşırtmadınız.
6: Aleyküm selam Makbule teyze.
5: Nasıl gidiyor Furkan? Çufi konusunda ilerleme var mı? Geri dönüşüm fuarına hazır mısın?
4: Maalesef değilim. Birkaç parça eklemem gerek ama araya hep başka işler giriyor.
5: Trenini elden düşme malzemelerle geri dönüştürüp fuarda sergilemek istemen güzel Furkan.
4: Hı.
5: Ama bunun dışında kaybettiğin çufi ne çok hayra sebep oldu, farkında mısın?
4: Nasıl yani?
5: Düşünsene, en başında çufiyi kaybetmeseydin bu hurdalığı canlandırabilir miydiniz?
4: Haklısın. Burayı yakmamıza çufi sebep oldu.
5: Bu sayede hem Kadir amcan gibi insanları hem de oyuncakları olmayan birçok çocuğu mutlu ettiniz. Ve edeceksiniz de, hem de hiçbir şeyi israf etmeden.
4: Haklısın Makbule teyze.
5: Önceliğin bu hayır işi olsun. Çufi zamanla tamamlanır. Fuara daha var.
2: Elinize sağlık çocuklar. Beni mahcup ettiniz. Şimdi düşünüyorum da Furkan, belki ben de senin için bir şey yapabilirim.
4: Ne gibi Kadir amca?
2: Gelin benimle.

0: İşte tam da düşündüğüm gibi.
1: Ama sen bunların burada olacağını nasıl bildin?
0: Bizim de işimiz bu Furkan'ım. Burası mahallemizin anaokulu çocuklar. Belki kendinizden hatırlarsınız. Küçük çocuklar oyuncaklara biraz sert davranırlar.
2: Hatırlarım.
1: O yüzden bu anaokulunda böyle artan parçalar sokağa atılıyor demek. Bu parçaları kullanarak çufiyi tamamlayıp geri dönüşüm fuarında sergilenmeye hazır hale getirebilirim. Allah senden razı olsun Kadir amca.
0: Sizden de çocuklar. Arabamı son model yaptınız baksanıza.
2: O zaman bize de bir tur attırmaya ne dersin Kadir amca?
3: Sanırım böyle bir yarışa hazır değiliz abicim. Baksana araba bile seni üstünden attı at gibi.

0: Ali layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: Şunların güzelliğine bakın.
3: Mavisi çok güzelmiş.
2: Bizim kırtasiye kendini aşmış. Hizmeti ayağımıza getirmiş. Mutlaka almamız lazım.
4: Oo, bu fiyata babam hayatta almaz.
0: Gerçekten pahalıymış. Aman neyse, çocuk işi zaten. Biz mahallenin abileri sayılırız.
3: Doğru diyorsun. Hadi oyalanmayalım.
5: Şimdi işini bitireceğim.
6: Senden daha güçlüyüm.
3: Ya hay!
0: Hemen de almışlar.
4: Biz de alalım.
3: Of! Şimdi alsak kıskandı olacağız.
6: Hepinizi vuracağım.
4: Bebek oyuncağı ya. Boş verin.
6: Bak, nasıl da güzel değil mi?
0: Çok güzel.
6: En güzellerini hemen kaptık. Sizin de olsa güzel güzel oynardık.
4: Tabii tabii. Çok güzel oynardık. Çocuk işi ama.
7: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
8: Ve huvel aliyyül azimi zül celali sübhanallah.
0: Nereye bakıyorsun Salih?
4: Hiç. Amcanın elleri kaşınıyor sanırım.
0: Solgun var herhalde. Baksana, Tahsin amcanın da elleri kaşınıyor.
4: Aa, çok ilginç ya. Bize de bulaşmasa bari.
0: Bulaşmaz, bulaşmaz. Korkma.
4: Komik mi? Neden gülüyorsun?
0: Senin yüzünden güleceğim diye hocayı da takip edemedim.
4: Gül gül. Başına gelirse görürüm ben seni.
0: Korkma kardeşim. Bir şey olmaz.
3: Ne olmazmış? Hala kılıç meselesi mi?
0: Yok. Kaşıntı meselesi.
3: Anlat Salih'cim, ne oldu?
4: Ben tam sup sup diye tesbihimi çekiyordum.
0: Ne diye ne diye?
4: Sup sup.
8: Hayırdır çocuklar? Neye gülüyorsunuz bakayım?
4: Bana gülüyorlar hocam. Ama neden güldüklerini anlayamadım.
8: Sen anlat bakayım, ne oldu? Ben anlarım.
4: Hocam, ben tam sizinle birlikte sup sup diye tesbihimi çekiyordum ki...
8: Ne diye?
3: Sup sup!
4: Bakın hocam, yine gülüyorlar.
8: Anlaşıldı Salihciğim. Hemen açıklıyorum. Namazdan sonra çektiğimiz tesbihte biz sup sup demiyoruz ki.
4: Nasıl olur hocam? Ben hep Kamil amcanın yanına otururum tesbih çekerken, o hep sup sup diyor.
8: Subhanallah diyor. Hızlı söylediyse yanlış anlamışsındır.
4: Hay Allah. Ben de hep sup sup anladım.
8: Namazdan sonra 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 33 kez de Allahu Ekber diyerek tesbihimizi çekiyoruz. Anlaştık mı?
4: Anlaştık hocam.
8: İyi maşallah. Mesele hallolduysa ben çıkıyorum.
0: Yok hocam, esas mesele aslında bu değildi. Anlasın.
4: Sırada Galip Tahsin amcayı gösterdi. Aynı şekilde onun da elleri kaşınıyordu. Bize de bulaşmasın hocam.
8: Yok yok, bulaşmaz. Korkma.
4: Emin misiniz hocam?
8: Eminim tabii. Tesbih çekmek bulaşıcı değildir.
4: Nasıl ya?
3: Elleriyle tesbih çekiyorlar Salih.
8: Bak şimdi. Her parmağımızın 3 boğumu var.
4: Evet hocam.
8: Tesbihlerimizi kaç kere söylüyorduk?
4: 33.
8: Parmaklarımızın her boğumuna dokunarak 2 turu tamamlayıp üzerine bir parmak daha eklersek kaç olur?
4: 15 artı 15, 30 eder. 3 daha, 33 olur hocam.
3: Bravo! Yaşa!
4: Aa, bu çok iyiymiş hocam. Yanımızda tesbih olmasa bile... Doğru sayıda tesbihimizi çekebiliriz.
0: Çözüm de Galip.

0: İşte mülayim. Tebrik ederim kardeşim. Bunlar da sıktı. İki gündür içimiz dışımız kılıç oldu.
1: Filleri ne kadar dayanıyor acaba?
2: Çok güzel ama ya. Hadi itiraf edin.

0: Cucu! Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah! Işığın kılıcı!
1: Hem de 4 tane!
0: Nereden aldın?
2: Kendim yaptım!
0: Hadi canım!
2: Vay! Sende ne cevherler varmış da bilmiyormuşuz Selim!
1: Canım kardeşim!
0: Yeşilini alabilir miyim?
2: Olur! Mavisi benim! Kırmızıyı da ben alayım!
1: Sarı da benim olsun!
2: Beğendiniz mi?
0: Beğenmez olur muyuz? Nasıl yaptın anlatsana!
2: Biraz internetten baktım, biraz da...
1: Biraz da?
2: Cemre yardım etti!
0: Aman!
1: Of!
0: Yo!
2: Abartmayın! Yardımlaşmak güzeldir! Bak ne kadar sevindiniz!
0: Bize desen biz de yardım ederdik!
2: O zaman sürpriz olmazdı ki!
0: Aa, kılıç mı aldınız?
2: Almadık, yaptık!
0: Gerçekten mi? Olmuş ama!
2: Fikirde galip, beceride mülayim! Tekrar bravo canım karşım!
1: Hadi oynayalım!
0: Hepimiz de kılıç olduğuna göre iki takım olabiliriz ama...
2: Senin arkadaşların nerede Ali?
0: Buradaydılar! Allah Allah! Su içmeye mi gittiler acaba?
2: Çok güzel olmuş ya!
1: Bana bakın bana! Oh! Kırılıyor!
0: Kırıldı!
2: Neden böyle oldu anlamadım!
0: Kılıcı neyle yaptın?
2: Pişirme kağıdıyla!
0: Pişirme kağıdı mı?
2: Hem içini gösteriyor hem de hafif!
0: Olsun kardeşim! Yan yatsa da tekrar doğruluyor. Hadi hadi oynayalım. İçine poğaça falan da koysaydın Selim abi.
2: Ali.
0: Pişirme kağıdı boşa gitmesin diye dedim ya. Hemen de kızıyorsun.
2: Dalga geçme Ali. Bu doğru bir davranış değil.
0: Ama çok komik, ne yapayım?
1: Çamur.
2: Sakin olun. Ani hareket yapmayın.
0: Gerçek ışın kılıcımla çamuru bile etkisiz hale getirebilirim.
3: Ayı arkana bakma. Bak.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: 뭐긴 야무리하지 않기비.
1: Dostum, bugün yağmuryağacağına beni inandıramazsın.
2: Ah sen diyorsa yağar.
1: Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak.
0: Yağmur sıcağı bu mu?
1: O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... acı şekerpare. Kaynar dondurma. Kare futbol topu. Ya da şey gibi, gözlüksüz Han, takısız Ahsen, kitap okumayan İkbal.
3: Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık.
1: Dur dur, şunu dinle. Şey gibi, Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi.
4: Mo, yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir.
1: Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü.
3: Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. Çocuklar şuna bakın.
4: Bu çocuklar bir harika.
3: Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak.
5: Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum.
0: Adres alındı. Buluşma ayarlandı.
2: Hadi hemen gidelim.
4: Çocuklar, bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han, bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin?
0: Olmuş bil.
4: İkbal, sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul.
6: Hayır, siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sırılsıklamsınız.
4: Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ahsen, bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler.
0: Merak etme Mehmet.
1: Hadi dostum, görev beklemez.
3: Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı.
4: Hadi bismillah.
7: İyilik için.

0: İmam amca!
1: Dur dur, koşma İkbal. Ne oldu kızım?
0: Hocam, dalda, dalda.
1: Ne var dalda?
0: Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum.
1: Tamam tamam, şimdi buluruz bir yolunu.

0: İmam amca, şimdi ben bu tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız.
1: Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur.
0: Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah.
1: Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var.
0: İmam amca, çok teşekkür ederiz.
1: Güle güle İkbalciğim.
2: Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar.
3: Dostum, bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman, adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı.
2: Alparslan, Sultan Alparslan.
4: Tamam çocuklar, hadi oyalanmayalım.
5: Hoş geldiniz arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım.
6: Bunu yapmak nereden aklınıza geldi?
7: Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık.
5: Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik.

0: duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış.
1: Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama.
2: Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak.
3: Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet?
0: An burada işler karıştı. Tamam.
3: Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam.
0: Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme engelli çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam.
3: Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet 4 tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı?
4: Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar.
5: Arkadaşlar bakın, İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım.
3: Çok tatlı bir şey bu.
4: Ne kitaplar getirdin?
3: Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ahsen'le birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım. Siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar.

0: Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar.
1: İyilik için!
0: Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim.

0: Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik.
1: Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. 7 kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz.
2: Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız.
3: Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz.
4: Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin.
2: Mo, zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim.
4: Haklısın galiba. Tamam, geliyorum.
1: Sen bırak, biz hallederiz Mo.
4: Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor.
3: O yüzden yani.
1: Han, çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberi Mo'yla bitirmen de harika olmuş.
3: Hızlı, yerinde ve şeffaf haberciliği.
2: Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han?
5: Evet, yükledik. Han, çok güzel bir

0: yerleştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler.
1: Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah.
0: Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış biliyor musunuz?
1: Sadaka bir şey vermek değil mi?
0: Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz.
2: Sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.
4: O zaman yaşasın iyilik yapmak.
5: İkbal, sen de günü bir maniyle özetler misin?
0: Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister?
6: O artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar?

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım bir dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanında kendileriyle buluşulacak.
1: Oh, Miço, birken iki oldu.
0: Olmadı, olmadı. Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.
1: Oho! Bu Fiko'nun tepesine binmeyi alışkanlık ettiğinden beri bizim sırtımızın pabucu da mı atıldı?
0: Gördün mü Fiko? Agah dede seni kıskandı.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
3: Ama

0: Almadı ki.
1: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki 1 altına elimi sürdüm.
1: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum, demiş. Ona yapılanları içine sindiremeyen konu komşu, soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
3: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
1: Kadı Efendi, ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
2: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
1: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
1: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun, doğru mu?
2: Evet efendim, adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
1: O halde haklısın, doğru söylüyorsun.
3: Ama haklı değil ki.
2: Durun bakalım sonu nereye varacak?
1: Kadı, hizmetçi kıza dönüp, sen de bu keseyi bulduğunu ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
2: Evet efendim.
1: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun, demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
2: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun, lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi, demiş.
1: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim, nasıl olur, kese benimdir, deyince kadı ona, mahkemeyi mi oyalıyorsun, bizi mi kandırıyorsun, diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
2: Aman efendim, bir hata ettim, yanıldım. Kese benim kesemdir. İçinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum, açgözlülük ettim,
1: demiş. Kadı Efendi de adamlarına,
2: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin,
1: demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
2: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
3: Fistanının.
2: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
1: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
3: 10 altın.
1: Tebrikler, bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
2: Peki Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
3: Kadı.
2: Aferin sana, Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
1: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
3: Evet. Son soru şöyle.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Evet çocuklar.

0: Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
1: Bu en meşhur Gugu eğlencesi. Oh, çarpışma kısmı oyuna dahil değil.
2: Gogola.
1: Degu yeni bir görev veriyor. Acaba ne?
3: Degu.
1: Ya şunların yürüyüşüne tek bayılan ben miyim? Bilge Degu bildiği her şeyi minik Gugulara öğretmekte kararlı. Çiçek dikiyorlar. Birbirinden güzel çiçekler.

0: Kijk.
1: Aferin, ik heb de tatle googelaar. Ah, Behago, hemen koş oyuna. Bak, bak, bak. Şimdi de Çogu'yu çağırıyor. Fakat Çogu'nun işi henüz bitmedi. E tabii ya. Çiçek diktiysek onunla ilgilenmemiz de gerekir. Güzelce sulamamız. Onu sevmemiz. Ona şarkılar söylememiz. Hago'nun çiçeğinde bir gelişme yok. Kutuplardaki bütün kitapları okudun Degu. Durmak bilmez Hago'nun eğlencesi asla bitmiyor. Koş Çogu, koş. Ben olsam ben de merak ederdim son durumu. Sen de anca zıpla be Hago. Aşk olsun. Eyvah! Bu Çogu'nun sesi. Neler oluyor? Aman Allah'ım! Çogu! Çok güzel bir çiçek olmuş. Gayretlerinin sonucu. Alkışlar Çogu'ya! Çocuklar, Hago'nun çiçeğinde neden hala bir değişiklik yok sizce? Degu sorunları hemen yakalar. Çözme işini de hep şefkatli Çogu'ya verir. Çünkü Çogu hiçbir zaman kardeşine kıyamaz. En önemli kısım sulamak olmalı. Başka ne vardı, ne vardı? Evet, sevgi. Gugu ailesinde fazlasıyla olan şey. Doğru, şarkı da söylemeli onlara. Bagu, sen ne kadar merhametlisin. Agu'ya her işte yardım ediyorsun. Allah'ım yine o dünyanın en tatlı yürüyüşü. Herkes son durumu merak ediyor. Biz de öyle değil mi çocuklar? Muhteşem! İşte Hago ve işte Çogu. Birlikte başaramayacakları hiçbir şey yok. Minik Gugular, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde sonuçlarının herkes için mutluluk verici olduğunu öğrendiler. Ne demişti atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Şimdi eğlenceyi hak ettiniz işte tatlı Gugular.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta.

0: parçalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar. Aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana. Tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda. Ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola. Fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula. O küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Miş, mış, mış, miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Miş, buradaymış. Miş,
0: ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
3: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
4: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Nerede bu ya? Bugün hiç görmedim ben.
1: Ama ben hep aynı yere koyardım.
0: Nereye mesela?
1: Kapının girişindeki merdivenin yanına.
0: Ha?
1: Ne oldu? Söylesene Eymen ya.
0: Dün ben onu oradan aldım galiba.
1: Peki geri nereye koydun?
0: Şuraya olabilir.
1: Nereye? Hani?
0: Oraya koymamış da olabilirim.
1: Of Eymen ya. Hiçbir şeyi eski yerine koymuyorsun.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Kaybettiğin şeyi bulmaya Eymen.
0: Ama ben kaybetme...
1: Ay!
0: Ne oldu?
1: Gördün mü? Senin düzensizliğin yüzünden düştüm.
0: Özür dilerim.

0: yerine koysaydın özür dilemene de gerek kalmazdı Eymen.
1: Ama abarttın ya. İyi ki toprağa düştün. Daha sert bir yere düşseydin sabaha kadar konuşurdun.
0: Öyle olsun bakalım Eymen.
2: Ha,

0: biraz.
1: Bulamaman normal.
0: Niyeymiş?
1: İbriği koyduğun gibi altını da her seferinde farklı bir yere koyuyorsun da ondan. Zararı sana dokununca böyle üzülüyorsun, değil mi?
0: Doğru aslında. Özür dilerim.
1: Neyse, üzülme. Hadi gidip arayalım.
0: Yaşa be. Hadi gidelim.
1: Eymen!
0: Ne oldu?
1: Burayı bu halde mi bırakacaksın?
0: Ama oltayı acil bulmam lazım.
1: Canım, balıklar kaçmıyor ya. Yarın da bu defteri arayacaksın muhtemelen.
0: Haklısın aslında. Ben bunu yerine koyayım o zaman.
1: Sadece onu mu?
0: Yarın bu lazım olabilir dedin ya.
2: Olabilir dedi Eymen. Belki de bu kalem lazım olacak.
0: O zaman onu da yerine koyayım.
2: Eymen'cim, sadece bizim söylediklerimizi değil, her şeyi yerli yerine koyarsan sana ne lazım olursa olsun istediğin zaman bulabilirsin.
1: Evet. Üstelik bizlere de düzenli ve temiz olmak yakışır.
2: Kesinlikle.
0: Doğru söylüyorsunuz aslında. Allah razı olsun.
2: Senden de Eymen'cim.
0: Asya bak, ne buldum?
1: Nerede buldum?
0: Odada eşyaları düzenlerken buldum.
1: Bak, düzenli olmanın faydası işte.
0: Doğru. Hey, balık tutalım mı?
1: Olur.

0: Çocuklar kampa iyice alıştılar.
1: Evet kızım, baksana harika. Nasıl da eğleniyorlar. Anneanne. Buyur benim aslan torunum. Bu yeni mi? Ahududu bu. Tabii ki yenir. Çok lezzetlidir. Eskiden ahududu toplayıp dondurmalar, pastalar, meyve suları yapardık.
2: Cidden mi? Ha?
1: Yine yapalım. Bir taneden olmaz aslanım. Çok olması lazım.
3: Ben yevini biliyorum. İstediğin kadar toplarız.
4: Yalnız duymamış olayım. Karşınızda dünyanın en büyük ahududu toplayıcısı duruyor. Ben ahududu standdayken şöyle bir olay olmuştu. Şimdi...
5: Zeki, öyle bir ülke yok.
4: Olur mu baba ya? Ahududunun yetiştiği her yer ahududustandır. Ayrıca bize her yer ahududustan. Abi.
3: Ben de ahududu toplamak istiyorum. Ben de.
4: Ah çocuklara. Ha? Hiç akıllanmayacaksınız değil mi? Tamam o zaman yarışma yapacağız. En çok ahududu toplayan kazanır.
6: Niye sürekli yarışmak zorundayız ki?
4: Ne o? Korktun değil mi? Tabii.
3: Korkmadım dayıcığım. Sadece gerek yok diyorum.
4: He, olsun. Ha? Yarışınca daha eğlenceli oluyor. Bir, iki, üç, başla!
3: İşte bu ağaç.
4: Bu ağaç daha olgunlaşmamış. Ha? Ben daha güzelini bulurum.
3: Çok güzel.
7: Oh, gelsin pastalar, dondurmalar.
4: Saçma.
7: Bu da çok güzel. Aa, çok da güzel kokuyorlar.
4: Hadi çocuklar, bu kadar ahududu yeter. Ben kazandım. Abi.
1: Aferin çocuklar.
4: Anneciğim, bir de oğlunun topladıklarına bak.
1: Sana da aferin Zeki.
4: Ne? Sadece aferin mi? Hani ödülüm?
1: Ne ödülü?
4: Birinci oldum ya.
0: Dayıcığım, sen kendi kendine yarışmış olabilir misin?
1: İlahi Zeki, ne istiyorsun ödül olarak?
4: Ne bileyim, altın madalya olabilir mesela ya da ev, araba.
8: O kadar uçma istersen.
5: Pastadan bir dilim fazla yersin, olur biter.
1: Hadi bakalım, yardım edin bana. Aslan Yusuf'um, güçlü kollarınla ezip karıştır bunları. Yavuz'um, sen kek hamuruna istediğin kadar ahududu at bakalım. Zeynep'im, sen de hamurumuzu karıştır.
4: Ben ne yapacağım anne?
1: Sen de eniştene yardım et. Ateşi yakın, kekimizi pişirelim.
4: Tamam, o iş bende. Tabii. Ya bir dakika ya. Yarışı ben kazandım. Niye ilk ona veriyorsunuz?
1: İlk hak çocukların.
5: Peygamber Efendimiz de baharda ilk çıkan meyveleri çocuklara verirmiş.
4: Yani peygamberimiz de öyle yapıyorsa kabul. Tabii.
1: Al bakalım.
3: Anneanne, bu harika. Eline sağlık anneanne.
1: Afiyet olsun.
7: Çok lezzetli.
1: Buyur bey.
5: Eline sağlık sultanım.
8: Eline sağlık anneciğim.
3: Çok güzel.
8: Çok güzel olmuş anne.
1: Al bakalım, senin de canın çekti.
4: Arkadaş, gümbene kadar değerimiz yok ya. En sona kaldık.
1: Al bakalım şampiyon. Sana ödül olarak fazladan bir dilim.
4: Olmaz. Geri kalanın hepsini istiyorum ben. Tabii.
1: Sen bilirsin ama o kadar çok yersen hasta olursun.
4: Bana hiçbir şey olmaz anne. Taş gibiyim ben, taş.
2: Hadi bakalım, şimdi herkes dişlerini fırçalasın.
4: Saçma. O zaman ağzımdaki pastalar gider. Tabii.
2: Zaten amaç da bu ya dayıcığım.
4: Ben yemeklerin tadını kaybetmek istemiyorum Zeynep'ciğim. Dişlerimi fırçalayacaksam niye yemek yiyeyim ben?
2: Bak Zeki'cim, dişlerini fırçalamazsan ağzındaki yemek artıkları bakteri üretir. Bu bakteriler dişlerine zarar verir, dişlerin çürür.
4: Ablacığım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Benim dişlerim çelik gibidir, çelik. Asla çürümez. Tabii.
9: Ablacığım, yetiş, yetiş ablacığım. Ağlar, yetiş ağlar.
10: Ne oldu?
9: Abla çok acıyor.
2: Of, dişin çürümüş Zeki.
5: Dedik ama dinleyen kim?
8: İstersen penseyle çekip çıkarabilirim dişini.
9: Abla! Kurtar beni abla!
2: Tamam, önce biraz tuzlu suyla ağrıyı dindirelim. Zeynep, biraz tuz ve bir bardak su getirir misin? Bu suyla ağzını çalkala.
9: Ay, abla tadı çok kötü falan.
2: Ağrının dinmesini istiyorsan devam et. Yusuf, sen de biraz sarımsak getir oğlum.
7: Tamam anne.

0: Sarımsak iltihabı dindirir.
1: Ne güzel. Allah her derdin şifasını da yaratmış.
2: Bu seni biraz idare eder. Ama dişlerini fırçalamazsan daha kötü olur.
3: Dayı, ne yapıyorsun?
4: Dişlerimi fırçalıyorum.
3: O benim fırçam.
4: Paylaşmak iyi bir davranıştır yeğenim. Öğrenin bunları. Yusufcığım bari sen ver fırçanı ya. Bir kere fırçalayıp geri vereceğim. Tamam mı?
5: Olmaz dayı. Daha neler?
4: Yavuzcığım sen ne dersin?
3: Olmaz.
4: Abla ya şu çocuklarına bak. Hiç paylaşmayı bilmiyorlar.
5: Anne diş fırçamızı istiyor.
0: Zekicim, diş fırçası, tarak gibi özel eşyalar paylaşılmaz. Yoksa bir kişinin hastalığı diğerine geçebilir.
4: Ne yani? Dişlerim bari sen yine.
5: Sana o kadar dedik sünnete uy diye. Dinlemedin.
4: Bir dakika ya. Bunu da kaç gündür düşünüyorum. Peygamberimiz zamanında diş fırçası mı vardı?
0: Günümüzdeki gibi diş fırçaları yoktu. Ama peygamberimiz misvak

0: ağacının dallarından kendine bir diş fırçası yapar, onunla dişlerini fırçalardı.
1: Cidden mi? Abla, bana da bir misvak yapsak ya. Hadi ne olur, ne olur, ne olur.
0: Olur, yarın enişten sana yapsın.
2: Ben bugün bir misvak ağacı buldum ve Zeki için bir diş fırçası yaptım bile.
1: Aslan eniştem benim, harikasın. Tabii. Haşlanan yedim, meyve suları içtim. Bakteriler birikti, hiçbirini göndermedim. Bana bir şey olmaz sandım, dişlerime aldandım. Ağrıdan duramadım, misvakla rahatladım. Akıllı olun çocuklar, dişleri fırçalayın. Benim gibi aldanmayın, acılarla kıvranmayın. Tabii.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: aldım.
1: Verdim.
0: Ben seni
1: yendim.
0: Sarı kızın
1: saçını
0: örmeye
1: geldim.
0: Elinden
1: bir tas su

0: mi?
1: Geldim. Oy.
0: Hey, ben kazandım. Bu kadar sevinme ablacığım. Gören de maçı kazandığı sanacak.
1: Olsun. Bunu kazandım ya, ona bak. Takımım için ilk oyuncuyu ben seçiyorum. Ve babamı seçeceğim.
0: Tamam, ben de garip abiyi seçtim.
1: Annemi seçtim.
0: Bana da boncuk kaldı.
2: Evet, herkes hazırsa hava atışını yapıyorum.

0: Ömer ve topu aldı, babasıyla paylaştı. Garip topu Abidin'den kaptı. Boncuk potu altında bomboş durumda. Sefa biraz uzakta ama pas istiyor. Bu top sayı olursa maç berabere bitecek. Garip son topta Boncuk'a bir pas çıkarttı. Boncuk fırladı, gagasıyla topu potaya yönlendirdi. Ancak top çemberde bir daire çizdi ve dışarı düştü. Maç bitti. Kazanan takım Merve Spor.
1: Oley, oley, oley, oley. Şampiyon, şampiyon.
2: Of, Garip abi. Neden bana değil de Boncuk'a attın topu?
3: Pot altında bomboştu Sefa, bomboştu.
2: Boştu da ne oldu gördük işte. Tavuk ne anlarmış basket oynamaktan, hep senin yüzünden.
0: Aa Sefa, ne kadar ayıp. Boncuk sizin takımın en çok sayı atan oyuncusu oldu. Ayrıca bir sürü top kaptı bizden.
2: Bana ne? Son topu da harcadı ama harcamasa yenilmezdik.
4: Oğlum, spor bu. Yenmek de var, yenilmek de.
5: Önemli olan centilmence mücadele etmek.
2: Siz yendiğiniz için konuşması kolay.
3: Bir dahakini de biz yeneriz Sefa.
2: Ben sizinle bir daha oynamam Garip abi. İkinize de küstüm.
5: Sefa'nın yaptığı çok yanlış değil mi baba? Bir sayı kaçırdılar diye küsmek doğru değil ki.
4: Hiçbir koşulda küsmek doğru değil kızım. Bunu Sefa'ya da anlatmamız gerek. Sefa, ne yapıyorsun burada tek başına? Gidip takımını teselli etsene. Takım kaptanları böyle yapar.
2: Ben o takımın kaptanı falan olmak istemiyorum baba. O son topu Garip abi bana atsaydı yenilmezdik. Varsa yoksa boncuk da boncuk. Bir de asla konuşmayacağım onunla. Abla, sen ortaya geçer misin? Ben Garip abinin yanında oturmak istemiyorum.
5: Sefa, hata yapıyorsun kardeşim. Bunu daha fazla uzatmamalısın.

0: Ey ahali, heybeli tiyatro köyümüzdedir. Meydanda toplaşalım.
1: Baba, Düttüt'ü sahneye ben dönüştürebilir miyim?
2: Tabii oğlum. Garip, şu kumandayı Sefa'ya verir misin?

0: Sen canını sıkma garip. Sefa şu an öfkeli olduğu için hatasını fark edemiyor. Birazcık sakinleştiğinde onunla tekrar konuşacağım. Hata yaptığını fark edecek.
1: İnşallah usta. Ben onu çok seviyorum usta, çok seviyorum. Böyle olunca üzülüyorum usta.

0: Bugünkü konumuz yardımlaşma çıktı.
1: Abla, ikili sahneler olduğunda benimle sen oyna. Ben garip abiyle oynamam.
2: Hayır Sefa. Dışarıda böyle çocukça davranabilirsin. Ama burası sahne. Sahnede böyle bir şey yapamazsın.
1: Tamam peki. Of, nasıl bitecek bunca iş?
2: Büyütme gözünde komşum.
1: Nasıl büyütmem? Bütün tarlayı ekmem gerek. Ama eşim hasta. Oğlum annesine bakmak için evde kaldı. Ben bir başıma nasıl yetiştireceğim bu işi?
2: Ben ne güne duruyorum komşum. Sana yardım ederim. El birliğiyle bitiririz.
1: Sahi mi?
2: Sahi ya. Hadi nerede kazma? Ben çukur açarım. Sen de tohum atarsın.

0: Sefa, iyi misin oğlum?
1: İyiyim anne. Ama eğer garip abi son anda yetişmeseydi.
0: Oh, çok şükür ki yetişti.
1: Tarlayı ektik bir şekilde ama bunun bakımı, sulaması var. Ben bir başıma bunun altından nasıl kalkarım?
2: Heybeli tiyatro, oyununuz güzel. Oyuncularınız pekala. Ama hiç şarkı yok mu bu oyunda?
3: Öyle ya, yardımlaşma konusunda doğaçlama bir şarkı söyleyin de kulaklarımızın pası silinsin.
2: Sefa, hadi bize bu kısmı şarkı söyleyerek oyna.
1: Ama...
3: Hadi, bir şarkı isteriz.
4: İsteriz, isteriz, isteriz, isteriz.
5: Tamam, tamam. Madem şarkı istiyorsunuz, biz de söyleriz.
1: Ama baba benim sesim çok kötü. Şarkı söyleyemem ki.
6: Pişt, Sefa, sen ağzını oynat. Gerisini bana bırak.
7: Eşim, dostum, komşularım, kim ne zaman düşerse dara, bir telefon uzaktayım, hiç çekinmeyeyim.

0: oturabilir miyim?
1: Ama sabah istemiyordum.
0: O zaman hata ediyordum. Şimdi hatamı telafi etmek istiyorum.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya. Bugün sahnede iki kez zor duruma düştüm. Garip abi ikisinde de yardımıma koştu.
2: İlkinde beni Boncuk uyardı. Sefa o gösterdi.
0: İkinize de çok teşekkür ederim. Basit bir yenilgiyi kabullenemeyip kalbinizi kırdım. Oysa ki siz zor durumda yardımıma koştunuz.
2: Elbette koşarız Sefa. Unuttun mu? Biz bir takımız.
0: Sanırım bugün biraz unuttum bunu Garip abi. Hırsıma yenik düştüm. Sizi üzdüm.

0: dürüstlük kalmadıysa sorun değil.
1: Kalmadı abi. Hatamı anladım. Bir daha asla küsmem.
2: Aferin benim aslan oğluma.
3: Sevdiklerimizle güzel vakit geçirip beraberce eğlenip gülmek varken birbirimize küsmeyelim.
1: Hem ne olmuş bir kere yenilmişsek, yarın da biz onları yeneriz.
4: Hiç.
1: Hadi bakalım, bizim takım toplansın. Takım kaptanınız konuşuyor. Alan savunmasını bırakıp adam adama savunmaya geçiyoruz. Boncuk, sen de oyun kurucumuz olacaksın.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii. Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden geç kaldım.
1: Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla.
2: Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın?

fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur Kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediye ile gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: Evet Yavuzcuğum, aynen öyle. İnşallah dünyanın en önemli icadı olacak. Değil mi?
1: Niye öyle konuşuyorsun dayı? Ben bu taraftayım.
2: Şşş, çaktırma. Yeni yatırımcılar buluyorum.
0: Evet, evet, haklısın. Hatta uzayın en önemli icadı olacak. Uzaylılar bile satın almak için gelecek, değil mi?
3: Ha, ne? Uzaylılar mı?
0: Evet, uzaylılar. Hem de en hakiki uzaylılar.
4: Ne yapıyorsun? Seni yanına almak için öyle söylüyor.
3: Ama ya uzaylılar varsa?
4: Varsa da dayımın icadını görmek için dünyaya gelmezler, merak etme. O kadarcık akılları vardır herhalde.
5: Doğru diyorsun. Yıldızlar arası seyahat edecek akılları varsa dayımın icatlarının işe yaramadığını da akıl edebilirler.
0: Evet Yavuzcuğum, tabii ki doğal.
1: Dayı, ben buradayım.
2: Şş, sessiz ol, müşterileri kaçıracaksın.
1: Ne müşterisi?
0: İcat müşterisi, tabii. Yani diyorum ki çok doğal bir icat. Tamamen organik, tabii.
5: Bu sefer de seni kendine çekmek istiyor.
4: Anladım zaten.
0: Doğa severler mutlaka görmeli bu icadı. Mutlaka yapımına yardım etmeli. Tabii.
4: Neyse boş ver, hadi gidelim biz. Faydalı bir şeyler yapalım.
0: Canım yeğenlerim benim. Dayanamadınız, yine şirketime katılmak istiyorsunuz, değil mi? Tamam canım, özür dilemenize gerek yok. İlk icatta şirkete katılmamış olabilirsiniz ama fırsatı kaçırmadınız tabii.
4: Aslında biz...
0: Tamam Zeynep ya, affettim işte. Size bir şans daha veriyorum. Ne de olsa en sevdiğiniz dayınızım ben.
5: Başka dayımız yok zaten, o yüzden birincisin.
0: Şakacı seni. Çakkabık. Neyse, anlaştığımıza göre işe başlayalım.
4: Neymiş bu muhteşem icadımız?
0: Önce tahminleri alalım.
5: Uzay mekiği.
0: Bunun da aklı fikri uzayda.
4: Doğal dediğine göre... karbon salınımı yapmayan yenilebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir araç.
0: Çok uzunmuş ya. Dediğini söyleyemem bile. Nasıl yapayım? Başka?
1: Bilemedik dayı, sen söyle.
0: Sıkı durun. Açıklıyorum. Müzik sandı.
5: Dayıcığım yalnız o zaten icat edildi. Adı da müzik kutusu.
0: Yanılıyorsun çocuk. Benim aletim müzik kutusundan farklı.
4: Piyano gibi mi?
0: Alakası yok.
1: Ok gibi mi?
0: Hayır. Bir kere benim icadımın eşi benzeri yok. Tamamen doğal. Canlı seslere dayanıyor. Tabii.
4: İçimden bir ses bu icadı kullananların canı çok yanacak diyor.
5: Hadi hayırlısı.
0: Neyse, gevezelik et benim de icada geçelim lütfen. Hadi bismillah, çelik saç. Pervane. El. Of ya, kendi elini değil masanın altındaki oyuncak eli vereceksin. Tüy.
5: Tüy ne alaka?
0: Tüy dedim. Mucidin işine karışılmaz.
5: İçimden bir ses yandık diyor.
0: İçinizdeki sese söyleyin. Mucidin işine o da karışmasın. Tabii.
4: Bitti mi dayıcığım?
0: Hayır. Son olarak biftek.
4: Biftek mi?
0: Tabii. Yoksa Gümbere'yi müzik sandığına girmesi için nasıl ikna edeceğiz? Ha?
3: Ne? Ben yokum arkadaş.
1: Gümbere'yi bu aletin içine sokamam. Bu çok tehlikeli. Biz yokuz.
0: Aman. Giderseniz gidin. Biz de Yavuz'la yaparız.
1: Ben de yokum dayı. Ne? İndir beni dayı.
0: Dur yeğenim. Önce tarihe tanıklık et, sonra gidersin. Tamam.

Hee hee hee.

0: doğal müzik bu. Canlı müzik. Harika performans. Tamam.
1: O kadar fazla ama.
0: La la la. La la la. La la la. La la. Müzik niye durdu? Dur yapma, kıçı kıçı. Anlaşabiliriz, tabii. Dur.
1: Dayı, yaşıyor musun?
0: Of, yaşamak budur işte. Allah ne lezzetler yaratmış.
1: Ne diyorsun dayı?
0: Köşeyi döndük diyorum yeğenim. Bu biftek kızartma makinesiyle zengin olacağız tabii.
1: Of dayı, sen uslanmayacaksın.
0: Hadi yeğenim, çağır abinin ablanı da yeni icadımızı tanıtalım.
1: Olmaz.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elindeki nedir baba?
1: Tarihi bir harita. Yol güzergahımızı gösterecek.
0: Sen daha orada mısın baba? Eski de o yöntemler. Tabletten 2 dakikada buluruz yolumuzu.
1: Öyle söyleme oğlum. Bu harita başka.

0: şu anda buradayız. Takip edeceğimiz rota ise şu çizgi. Yani tarihi Hicaz Demiryolu.
1: İnanmıyorum. Sürre alaylarının gittiği 100 yıllık yol bu. Harika.
0: Harika tabii. Ne sandın?
1: Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin babam. Zemzem dur yapma. Tamam tamam. En muhteşem sensin. Yapma ne olur. Navigasyona göre bu yol bizi bir baraja götürüyor babacığım.
0: Yollar eski haritayla uyumlu değil mi yani?
1: Hayır.
0: Bunu tahmin etmiştim.
2: O da ne?
1: Baba! Dikkat et!
0: Oğlum, Muharrem dedeye su getirir misin?
1: Hemen getiriyorum babacığım.
0: Az önce seni bayağı korkuttuk Muharrem dedem. Kusurumuza bakma.
3: Ne dedin? Benim kulak pek duymuyor da.
0: Hakkını helal et dedim.
3: Helal olsun. Kabahat bende. Sıkma canını. Böyle baba oğul yolculuk nereye?
0: Kısmetse kutsal topraklara. Hacca gidiyoruz.
3: Oo, ne kadar güzel. Selametle gidin gelin.
0: İnşallah.
1: Afiyet olsun Muharrem dede.
3: Sağ ol. Su verenlerin çok olsun.
1: Zemzem.
3: Yavaş sürseniz arkadaş.
4: Selamın aleyküm. Biraz tozu dumana kattım galiba.
3: Aleyküm selam. Boğulduk burada muhtar.
4: Kusura bakmayın. Benim emektar azıcık arızalı. Hoş geldiniz köyümüze.
0: Hoş bulduk.
3: Sen niye geldin muhtar?
4: Seni almaya geldim Nur Yüzlüm. Barajın orada hepimiz seni bekliyoruz.
3: Tabii ya. Bugün yarenim demir yolunun geçtiği yere gelecek.
1: Hı? Demir yolu mu?
4: Baraja gideceğiz Muharrem dedem.
3: Hayır, orası baraj değil, demir yolu. 85 yıllık tarih kitabı duruyor karşınızda.
4: Peki, tamam. Sen ne dersen o. İşiniz yoksa siz de bizimle gelin. Çok güzel bir etkinlik yapacağız.
5: Arkadaşlar, direkleri 10'ar metre aralıklarla dikelim.
1: Köylüler burada ne yapıyorlar muhtar amca?
4: Leylekler için yuva yapıyoruz.
0: Çok ilginç. Leylekler için yuva yapıldığını ilk kez görüyorum.
4: Köyümüz kuşların göç yolu üzerinde. Her sene burada konaklayan leylekler elektrik direkleri de yuva yapıyorlar.
1: Elektrik direği onlar için tehlikeli değil mi?
4: Evet. Biz de misafir kuşlarımızı korumak için yuva direkler dikmeye karar verdik.
1: Aa, çok güzel. Biz de yardım edebilir miyiz?
4: Tabii edebilirsiniz. Az kaldı. Hadi. Yakaladık.
6: Tamam, oldu.
1: Abi, sen gerçek misin?
6: Masallardan fırlamış dev gibiyim, değil mi? Muhtar emmi, son direk nereye dikilecek?
4: Oraya dikebilirsin.
6: İşte oldu. Yuvalar hazır.
3: Aferin size çocuklar. Çok yoruldunuz ama değdi. Birazdan misafirlerimiz de gelir.
1: Baba, Zemzem yok.
0: Buralardadır oğlum, telaş etme.
6: Direğin üzerinde leylekle kavga eden senin kuşun mu?

0: Aman Allah'ım, bu Zemzem.
1: İlk leylek gelmiş. Yarenim, sen nerelerdesin?
2: Kavga daha fazla büyümeden Zemzem'i oradan hemen indirmeliyiz oğlum.
0: İyi de nasıl?
3: Benim bir fikrim var.
0: Zemzem, hadi benim güzel kuşum, gel bana. Leylek kardeş, sen şuralarda gezinsen. Ben de o sırada Zemzem'i ikna etsem. Ne dersin? Allah'ım, iki inatçı kuşun arasında kaldım. Ne yapacağım ben?
1: Murat, indirmenin bir yolunu buldum.
0: Zemzem! Oh be, sonunda! Leylekle lak lak yarışına girince susadın, değil mi Zemzem? Ha? Zemzem? Ha? Tarihi demir yolu attığını bulduk. Baba, koşun, koşun. Hicaz demir yolunu bulduk.
1: Gözlerime inanamıyorum. Haç yolunu buldun Murat.
2: Demir yolu hikayesi gerçek miymiş? Bu haritaya göre barajın olduğu yerde eskiden bir demir yolu varmış.
1: Dedim size. Çocukken ne oyunlar oynardık bu rayların üstünde.
0: Nasıl oyunlar oynardınız Muharrem dede?
1: Anlatmakla olmaz. Göstermem gerek.
0: Lütfen göster, lütfen.
1: O halde... Oo, istasyona geldim. Biletimi aldım. Trene bindim. Mekke'de indim. Murat, sen çıktın. Hepiniz oyunda bir haç görevinin ismini aldınız. İsmi söylenen oyuncu ortaya gelip görevini bize göstersin. Hazır mısınız?
4: Evet.
1: Oyun başlasın. Vakfe, ortaya gel. Hareketin doğru. Vakfede dua edilir. Müzdelife, ortaya gel. Hareketin doğru. Müzdelife'de taş toplanır. Tavaf, ortaya gel.
0: 7 kere dönüp geliyorum.
2: Tam Murat'a göre bir görev vermişsin Muharrem dede.
0: Leylekler, leylekler geldi.
5: Tam zamanında.
1: Yarenim gelmemiş.
0: Muhtar amca, Muharrem dede neden üzgün?
5: Onun leyleği Yaren daha gelmedi. Bu yüzden biraz üzgün.
0: Yarenim, Yarenim diye sayıkladığı leylek miydi?
5: Evet, Yaren onun 20 yıllık dostudur.
0: Ya!
1: Geldi! Geldi! Yaren, buradayım, burada!
3: Bakın, bakın! Yaren leylek aile kurmuş.
2: Çoluk çocuk yola çıkmak kolay mı? Ondan geç kalmış demek ki kuşcağız.
0: Büyüyünce beni bırakıp gitmek yok, tamam mı Zemzemcik?
1: Bu yolun sonundan sağa dönerseniz... sınır kapısına ulaşırsınız evladım.
2: Teşekkür ederiz Muharrem dedem. Kalın sağlıcakla.
1: Kalın giyinmeyin, aman ha! Oralar sıcak olur.
5: Güle güle gidin.
3: Yolunuz açık olsun.
1: Bizim için de dua edin.
0: Aa, Zemzem bak, arkadaşın seni uğurlamaya gelmiş. Sınır kapısı.

0: geldik baba.
1: İlk kez yurt dışına çıkacaksın. Heyecanlı mısın?
0: Hem de çok. Tekrar kavuşmak üzere. Hoşça kal güzel ülkem.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Bumu. Hayır abi, yanındaki tombik olan. Üstteki dağda üç kardeş oturmuş bana bakıyor abi. Onları da isterim.
1: Hangi üç kardeş?
0: Tam kafanın üstündeki dağda üç kardeş.
1: Oo. Gelin bakalım kardeşler.

0: siparişlerim bitirse biraz da komşulara toplayayım. Oo, burada da 5 kardeş varmış. Siz de gelin bakayım.
1: Abi komşulara o kadar yeter. Biraz da bana kalsın.
0: Ne? Neredeyse 1 kilo erik topladım senin için. Ha? Erikler nerede? Hepsini yedin mi? Hem de yıkamadan. Ne yaptın Cemre? Meyveleri yıkamadan nasıl yersin?
1: Dedem dalından yiyebilirsiniz demişti ama.
0: Yine de yıkasak daha iyi olurdu. Belki benim elim kirliydi.
1: Ellerini yıkamadın demek. Seni anneme söyleyeceğim.
0: Sen şimdi hepsini yedin mi eriklerin kardeşim?
1: Bak bunları yemedim. Sana sakladım. Al.
0: Neden hepsini bir seferde yedin ki?
1: Ne yapayım abi? Ben ağaca çıkamıyorum.
0: Ben çıkıyorum ya senin için.
1: Her istediğimde çıkmıyorsun ki. Ne kadar canım çekiyor biliyor musun? Hep seni beklemek zorundayım. Sen de hep benden bir şey istiyorsun.
0: Yok canım. Ne istiyormuşum senden?
1: Dün musluğu yine açık unuttun. Anneme söylemezsen sana kayısı toplarım dedin. Bugün de ormana giderken peşinden gelmezsem erik vereceğini söyledin.
0: Of, haklısın. Gel otur bakayım şöyle. Aç karnına bu kadar meyve yenmez kardeşim. İnşallah karnın ağrımaz. İyisin değil mi?
1: Çok iyiyim. Bak kelebek gibi kanat çırpıyorum. Görüyorsun ya hiçbir şeyim yok. Şimdi de balerin oldum bak.
0: Dur başın dönecek. Cemre neyin var kardeşim?

dostum. Sen de sağ ol. Bugün hükümdarınız değilim sevgili halkım. Orman sizin. Buldum. Ha ha ha.

0: çok şükür. Sevgili halkım, ormana bakmaktan küçük kardeşimle ilgilenemedim. Tasarladığım merdiven sayesinde kardeşim Cemre de meyve toplayabilecek. Yeni merdivenimiz vatana, millete ve... hasta kardeşim Cemre, hayırlı olsun. Dede! Cemre'ye bir şey mi oldu dede?
1: Yok evladım, turp gibi maşallah. Midesini bozmuş sadece. Birazdan evde olacaklar.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun. O zaman neden ağlıyorsun dede?
1: Mutluluktan evladım. Seninle gurur duyuyorum. Ne güzel bir merdiven tasarlamışsın. Tüm hesaplamalar kusursuz görünüyor.
0: İnşallah becerebilmişimdir.
1: Sağlamlığını deneriz, merak etme. Bu haliyle mükemmel görünüyor.
0: Çok korktum dede.
1: Korkacak bir şey yok evlat. Cemre gayet iyi.
0: Benim yüzümden oldu dede. Ben Cemre'ye...
1: Cemre anlattı her şeyi. Hem de en ince ayrıntısına kadar.
0: Anlatmıştır tabii.
1: Geçti gitti çok şükür. Bundan böyle birbirinizin isteklerine ve ihtiyaçlarına karşı daha özenli olursunuz evladım.
0: Daha özenli olacağım dede, söz.
1: Hiç şüphem yok.

0: Yoksa sen mimar mı olacaksın evlat?
1: Olabilir miyim sence dede?
0: Elbette olabilirsin. Hem biliyor musun bana bu merdiveni neyi hatırlattı?
1: Neyi?
0: Edirne'deki muhteşem Selimiye Camii'nin minare merdivenlerini.
1: Mimar Sinan.
0: Evet evlat. Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii kubbesi ve minareleriyle görenleri hayretler içinde bırakıyor.
1: Ben de görebilir miyim dede?
0: Elbette evlat. Gel bakalım koca Sinan'ın küçük çırağı.
1: Çırap Çelebi.
0: Sıkı tutun evlat. Hadi bismillah.
1: Hadi bismillah.

0: Ne kadar güzel bir cami dede.
1: Öyle tabii.
0: Ha? Dede, bu minareler ne kadar da zayıf.
1: Zarif demek istedi değil mi evlat?
0: Evet, ne kadar da zarif minareler dede.
1: Uzunluğu ve inceliğinin yanında bu minarelerin çok önemli bir özelliği daha var.
0: Merdivenleriyle alakalı değil mi?
1: Bildin evlat. Bak bakalım bu minarenin kaç şerefesi var?
0: Şerefe minarelerin balkonu demekti değil mi?
1: Evet evlat.
0: Bu minarelerin 3 şerefesi var.
1: Peki bu ne demek?
0: Merdivenden 3 şerefeye birden çıkıyor demek. Bizim evdeki merdiven 3 kata da çıkıyor ya dede.
1: İşte bu minarelerin merdivenleri biraz farklı.
0: Nasıl yani?
1: Nasılını en sona sakladım.
0: Aşk olsun dede. Çırak çelebiye bu yapılır mı? Bir de kubbesi meşhurdu değil mi dede? Vay, sanki gökyüzüne dantel yapmışlar.
1: Hakkım ver evlat. Dantelden bir gök kubbe adeta.
0: Dede, bu kubbeyi taşıyan duvarlar nerede?
1: İşte bu da Mimar Sinan'ın büyük dehası evlat. Daha önce hiçbir kubbeli yapıda görülmemiş bir tasarıma sahip. Koca Sinan'ın taşıyıcı yarım kubbelerle desteklemeden 8 sütunlu bir kasnak üzerine yekpare kondurduğu muazzam bir kubbe.
0: Kubbe havada duruyor sanki. Vay!
1: Selimiye Camii'nin minberi ve mihrabı da mermer işçiliğinin şaheserleri arasındadır evlat.
0: Caminin her yeri lalelerle süslenmiş dede.
1: Burada 100 çeşitten fazla lale motifi olduğu söyleniyor. Selimiye Camii mimari özellikleri yanında iç süslemeleriyle de bir şaheser.
0: Ve tabii minareleriyle.
1: Pekala. Şu şaheser minareleri görmeyi hak ettin Çırak Çelebi. Bu merdivenden yalnızca 3. şerefeye çıkılıyor. 1. ve 2. şerefeye çıkış yok.
0: Nasıl yani dede? Çıkılmıyorsa o şerefeler neden var?
1: Sabırlı ol evlat. Bu merdivenlerden de yalnızca 1 ve 3. şerefeye çıkılıyor.
0: Bir merdiven daha mı var?
1: Evet evlat.
0: Peki, 2. şerefeye çıkılamıyor mu?
1: İşte bu merdivenden de yalnızca 2. ve 3. şerefeye çıkılabiliyor.
0: Vay, 3 merdiven mi?
1: Evet, 3 merdiven. Bu daracık yapıda birbirine girmeden iç içe tasarlanmış 3 ayrı merdiven.
0: 3 kişi ayrı merdivenden birbirini görmeden çıkarak 3. şerefe de buluşabiliyorlar. Uf, daha merdivenleri çıkmadan başım döndü dede.
1: Evet evlat, bu mühendislik gerçekten de baş döndürücü.
0: Çıraklıktan ustalığa geçmem için bahçedeki merdiven yetmez dede. Ormandaki kayın ağaçlarının tepesine çıkan bir merdiven yapmam lazım.
1: Yaşa evlat.
2: Hangisini diyorsun abi? Bunların hepsi tombik.
0: Sahilinin hemen yanında kardeşim.
2: Yeter artık abi, yoruldum ben.

0: Çok canım çekiyor ama Cemre.
1: Yeter ama. Bu kadar erik yenmez. Bak karnın ağrıyacak, uf olacaksın. Erikleri de ben topluyorum. Her işi ben yapıyorum.
0: Al. Hepsi senin olsun. Benim yapacak işlerim var.
1: Bir daha bahçeye inmeyeceğim.

0: Bu sabah çok erken kalkmışsın. Üstelik çok neşeli görünüyorsun.
1: Çünkü sürpriz yapmak istiyorum.
0: Kime?
1: Elbette anneme.
0: Nasıl bir sürpriz yapacağını merak ettim doğrusu.
1: Benimle mutfağa kadar gelirsen görürsün.
0: Kahvaltıyı sen hazırladığına göre annene hazırladığın sürpriz de bu olmalı.
1: Evet, nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
0: Çok beğendim. Eminim annen de bu sürprizi görünce çok sevinecektir.
1: Peki ben sofrayı hazırlarken sen bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
0: Bugün sana Nasrettin Hoca ile ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum.
1: Nasrettin Hoca'yı ve fıkralarını çok seviyorum. Çünkü o beni güldürüyor.
0: Nasrettin Hoca aynı zamanda bizi düşündürüp olaylardan ders çıkarmamızı da sağlar.
1: Hikayeyi anlatmaya ne zaman başlayacaksın?
0: Hemen başlıyorum.
1: Ay!
0: Ne oldu?
1: Az kalsın reçel düşürüyordum. Neyse ki yere düşmeden tutabildim. Sen nerede kalmıştın?
0: Nasrettin Hoca bir gün evinde hanımıyla otururken... Yarın güneş açarsa tarlaya, hava yağmurlu olursa oduna gideceğim demiş. Karısı da ona... Şöyle yaparım böyle ederim deme. İnşallah Allah nasip ederse yaparım veya ederim de demiş.
1: Peki Nasrettin Hoca ne yapmış?
0: Bunun inşallah maşallah olur mu? Yarın hava ya kapalı olur veya açık olur. Ben de ya tarlaya ya da oduna giderim diye karşılık vermiş. Daha sonra hocanın başına neler gelmiş bir bilsen.
1: Neler gelmiş?
0: Nasrettin Hoca sabah uyandığında havanın kapalı olduğunu görmüş. Eşeği Küheylan'a semeri vurduğu gibi ormanın yolunu tutmuş. Ormana gelince de ilk işi rüzgardan devrilen bir ağaç bulmak olmuş.
1: Peki aradığı ağacı bulabilmiş mi?
0: Hem de ormanın girişinde bulmuş. Çok yol yürümemiş yani. Hemen baltasını bilemiş ve o ağacın dallarını kesmeye başlamış. Tam odunları Küheylan'a yükleyeceği sırada...
1: O ağacın kökleri topraktan çıkıp Küheylan'ın ayağını mı dolanmış? Yoksa rüzgar başka bir ağacı daha mı devirmiş?
0: Bu söylediklerinin hiçbiri olmamış ama hocanın yanına eli silahlı bir eşkıya gelmiş.
1: Eşkıya mı? O da nedir?
0: Dağda kırda yol kesen hırsıza veya hayduta eşkıya deriz. İşte bu eşkıya Nasrettin Hoca'ya uzaktaki bir köyün yerini sormuş. Hoca da bilmiyorum deyince adam kaşlarını çatmış, süt gibi kabarmış, köpürmüş yani.
1: Eyvah!
0: Eyvah ki ne eyvah! Bu eşkıya hocayı önüne katmış ve o köyü birlikte aramaya başlamışlar.
1: Küheylan dağda tek başına mı kalmış?
0: Küheylan zaten evin yolunu biliyormuş. Yol kenarındaki otları yiyerek eve doğru gitmiş.
1: Nasrettin Hoca ne yapmış?
0: O eşkıya ile 3 gün boyunca yürümüş. En sonunda o köyü bulmuşlar da hoca eşkıyanın elinden kurtulabilmiş.
1: Öyleyse Nasrettin Hoca evine dönebilmek için de 3 gün boyunca yürümüştür.
0: Yürümez olur mu hiç? O kadar çok yürümüş ki hocanın ayaklarına kara sular inmiş.
1: Anlamadım.
0: Yani çok yorulmuş. Eve varınca da kapıya güçlükle vurabilmiş. Tak tak seslerini duyan karısı içeriden "Kim o?" diye seslenmiş.
1: Nasrettin Hoca ne cevap vermiş?
0: "Kapıyı aç hanım, aç. İnşallah ben geldim." demiş. Hocamız o günden sonra bir iş yapacağı zaman "İnşallah Allah nasip ederse" demeyi hiç unutmamış.
1: İğne miğne yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık. Nasrettin Hoca'nın evine dönmesine çok sevindim. Ayrıca bu hikayeyi de çok beğendim.
0: İnşallah daha ben sana ne hikayeler anlatacağım.
1: Hani sen bana bu hikayeleri kimden öğrendiğini söyleyecektin?
0: Ayşe, ben bu hikayeleri babamdan öğreniyorum.
1: Beni de babanla tanıştırır mısın? Ondan da güzel hikayeler dinlemek istiyorum.
0: Elbette tanıştırırım. Zaten kendisi de seninle tanışmak için can atıyor.
1: Yaşasın. Beni onunla ne zaman tanıştırırsın?
0: İnşallah yarın tanıştırabilirim.
2: Ne
1: oldu?

0: Sanki yanık kokusu alıyorum. Bir şeyler yanıyor ama ne?
1: Aynı kokuyu ben de alıyorum.
0: Yoksa...
1: Olamaz.
2: Oo, kahvaltı sofrası da hazırlanmış. Kim hazırladı bunları?
1: Ben hazırladım anne. Sana sürpriz yapmak istedim. Senin için ekmek bile kızartmıştım ama.
2: Yandılar galiba.
1: Evet, sürpriz yanığı oldu bunlar. Şimdi ne yapacağız?
2: Üzüldüğün şeye bak. Şimdi nasıl oldu?
1: Eski haline göre çok daha güzel oldu.
2: Şu pencereyi açalım ki hem içeri temiz hava girsin, hem de şu yanık kokusu dışarı çıksın.
3: Domates var, biber var. Gel vatandaş, gel. Rıfkı'nın bostanından bunlar.

Bize bir araba lazım.

0: destek yapıyoruz.
1: Ah! Burada da anneme pasta yaparken yardım ediyordum. Gerçekten mükemmel bir yavru yengeçtim. Tabii ya. Mesela şu fotoğrafa bakın. Henüz yavru bir yengecim.
2: Kupa tutuyorsun. Hangi yarışmayı kazandın ki?
1: Kupalarımdan sadece biri.
3: Aa, ne kadar çok başarın var. Kupalara bakın.
1: Benim adım Yengeç. Ve yavruyken mükemmel bir yengeçtim. Annem ve öğretmenim, hatta arkadaşlarım benimle gurur duyardı.
4: Bu ne kupası?
1: Sayıyorum. Yılın en başarılı öğrencisi kupası. Oo, bu da en iyi tenis oyuncusu. Bu da en iyi patates toplayan kupası.

0: bu en büyük kupa da nedir? Ha?
1: Aa, bu mu?
2: Ne kadar parlak.
1: Bu kupa her işi kusursuz yapabilir kupası. Biliyorsunuz kıskacımdan gelmeyen hiçbir iş yoktur. Bu kupayı kazanmak da oldukça zordur ama ben kazanmıştım. Ah, ah, ne günlerdi.
3: Bu nasıl olabilir? Her şeyin en iyisi olabilmek.
4: Lila, sen en iyi kuyruk balayıcısısın. Al bakalım.
0: Aa, ben en iyiyim.
5: Lila, en iyi çiçek yetiştiricisi seçilmişsin. Tebrikler.
0: Aa, evet tabii. Çiçekler.
3: Lila, sen Mercanya'nın en iyi pasta şefi seçildin. Bu kupa senin.
0: Lila, sen en iyisin. En.
2: Nasıl yani? Bu kupa en iyi kupası mı?
1: Evet Lila, bu kupa en iyilere veriliyor. Her konuda kusursuz olanlara. Önceden benimdi ama sen yaptığın her işte kusursuz olmayı başardın.
0: Artık benim öyle mi?
1: Senin.
3: Lila hadi artık gidiyoruz, okula geç kalacağız.
0: Güçlü, peki kupalarımı nasıl taşıyacağım?
3: Kupalarını mı?
0: Ha? Okul saati, çok geç oldu. Hadi geç kalamayız. Ben de en iyi ve kusursuz olmalıyım. Hayırlı günler öğretmenim.
6: Hayırlı günler incilerim. Hadi ders saati. Bu arada Lila nerede?
4: Bizden önce okula gelmiş olmalıydı.
6: Aa, sınıfı kim temizledi böyle?
0: Ben öğretmenim.
4: Bunca işi ne zaman yaptın?
2: Ben en kusursuz ve en iyi balığım. Hallettim.
6: Teşekkür ederiz Lila.
2: Rica ederim öğretmenim. Buyurun oturun.
7: Lila'da bir tuhaflık var sanki.
4: Ben de çözemedim.
2: Şşt! Arkadaşlar, ders başladı. Sessiz olun.
6: İncilerim, kil ve bu çarklarla istediğiniz eşyaları yapabilirsiniz.
3: Dönüyor.
6: Yüzgeçlerimizle dönen çarkların etrafındaki kile şekil vereceğiz. Herkes kendi çömleğini aynen böyle yapacak.
7: Ne yapacağız?
6: İstediğiniz şekli verebilirsiniz incilerim. Bakın, benimki bir küp oldu.
4: Bu çok eğlenceli.
2: Kusursuz bir çömlek olmalı. Ben bir vazo yapacağım.

0: Olmuyor, olmuyor. Daha iyi olmalı. Baştan yapacağım.
1: Lila, sakin olmalısın incim.
0: Ama öğretmenim, en iyisini yapmalıyım. En iyisini.
1: En iyisi elinden geleni yaptığında ortaya çıkacaktır.
0: İşte en iyi vazo.
2: Oo, tek bir çatlak bile yok.
3: Şekli de çok güzel olmuş.
4: Tebrikler Lila.
0: En iyisini yapmaya çalıştım.
1: Çok da güzel olmuş. Hadi şimdi çömleklerinizi alın, kuruması için dizelim.
0: Durun durun, hepsini ben götürebilirim. Bunu aldım, bunu da, bunu da.
5: Dur Lila, hepsini taşıyamazsın.
0: Ben yapabilirim. Yaptığım her işi mükemmel yaparım.
4: Dur Lila, dur.
0: Olamaz. Hayır, ben her işi en iyi yapabilen bir balıktım.
3: Sorun yok Lila, üzülme.
1: Lila, hiç kimse her işi en iyi şekilde yapamaz. Hiçbir şey mükemmel değildir. Mutlaka eksiklerimiz, hatalarımız olur. Önemli olan telafi etmek.
0: Ama yengeç her işi en iyi şekilde yapabiliyor. Birçok kupası da var.
6: Pek de öyle değil Lila. Bugün beni işten çıkardılar.
4: Seni mi? Bu nasıl olur?
7: Araba yıkama işine girmiştim. Su yerine hepsine boya sıktım. Hepsinin rengi karban çorman oldu.
6: Ve beni işten çıkardılar.
0: Yani hata yaptın öyle mi?
7: Evet yaptım. Özür diledim. Ama ben de bir yengecim sonuçta. Bazen yanlış anlayabilir veya sakarlık yapabilirim.
0: Haklısın sanırım. Önemli olan telafi etmeye çalışmak. Hiç kimse mükemmel değildir.
1: O zaman herkes çömleklerinin başına. Yeniden yapıyoruz.

0: Küçük Gazeteciler.
1: Gazete.
2: Teşekkür ederim yengeç. Sanırım bugünkü işin gazete dağıtımı.
1: Gazetecilik en büyük hayallerimden biriydi. Gençlik işte.
3: Senin de ne çok hayalin varmış.
1: Öyleydi. Yavru balıklar, siz de hayaller kurun. Gazeteci olamadım. Ama ben de gazete dağıtmaya karar verdim. Hadi görüşürüz.
4: Gazetede ne yazıyor ki?
2: Gazetede günlük haberler yazar.
1: Doğru haberler yazmak çok önemli.
5: Ay, gazeteciler de o zaman haberleri buluyordur.
2: Evet İncim, gazeteciler olan olayları araştırır ve en doğru şekilde aktarır. Burada Mercanya'ya yarın Japon balıklarının ziyarete geleceği yazıyor.
4: Gece mi oldu?
5: Bir anda ne oldu şimdi? Ama öğlen vakti nasıl olur?
2: Gazeteci olmak isteyenler burada mı?
6: Evet!
2: Hadi işte size bir olay. Güneş nereye gitti? Araştırın ve en doğru haberi yapın. Biz de okul gazetesinde yayınlayalım.
3: Önce bu olay hakkında diğer balıklara soru soralım.
5: Yengeç!
1: Yavru balıklar!
5: Biz gazeteci olduk. Bir olayı araştırıyoruz.
1: Hangi olaymış o?
4: Sence de bir tuhaflık yok mu?
1: Ne gibi bir tuhaflık?
3: Yengeç, öğle saatindeyiz ve hava karardı.
1: Öyle desenize. Bu konuyu aslında ben de hep merak etmişimdir. Acaba neden?
4: Sebebi çok basit. Bence bu olayın tek sebebi... Arada bir bulutların güneşi yutması olabilir.
3: Ne? Bulutlar güneşi nasıl yutar?
1: Hiç böyle düşünmemiştim.
5: Bu bilgi doğru olmayabilir.
7: Öğretmenimize soralım.
3: Öğretmenim, öğretmenim. Güneşin nereye gitmiş olabileceği hakkında güçlünün bir fikri var. Ama sanki bu biraz garip bir fikir.
2: Neymiş? Söyleyin bakalım.
4: Bence bazen bulutlar güneşi yutar. Böylece gündüz vakti hava kararır. Bu şekilde haber yapabiliriz.
2: Bu doğru bir haber değil incilerim.
3: Belki de güneş yorulmuştur ve saklanmıştır.
2: Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmış. Güneş bu nedenle yorulmaz. Işığını yaymaya devam eder.
7: O zaman nereye gitti bu güneş?
3: Buldum. Güneş bugün yıldız arkadaşları ile plan yapmış olabilir. Belki onlarla eğlenmeye gitmiştir.
5: Ama güneş canlı bir varlık değil ki.
3: bu güneş nerede şimdi?
6: Geri geldi.
5: Ama nereye gitmişti? Bunun cevabını çok merak ediyorum.
2: Olan bir olayın en doğru sebebini öğrenmek için bazı kaynaklardan faydalanabiliriz. Mesela işin uzmanı olan birilerine danışabiliriz. Ya da kütüphaneye gidip kitaplara bakabiliriz. Hadi benimle gelin.
3: Öğretmenim, işte bu kitabın üzerine güneş resmi var. İşimize yarar mı?
2: Güneş ansiklopedisi. Evet, elbette işimize yarar. İşte sorumuzun cevabı. Bazı dönemlerde dünyamızın etrafında dönen ay, güneş ve dünyanın arasına girer. Buna güneş tutulması denir.
3: Anladım. Hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Sen güneş ol Puf.
7: Yine mi ben güneşim?
3: Lila, sen de dünyasın.
8: Ben dünya. Böyle dönerim.
3: Ben de ay olacağım. Ve bazen Lila ile karşı karşıya gelirim.
8: Ve ben dünyayım. Ay önüme geçti, güneşi göremiyorum.
4: Böylece biraz önceki gibi hava kararıyor.
5: Evet, işte doğru haber.
2: Maşallah incilerim. Küçük gazeteciler, haberiniz okul gazetemizde çıktı. Bakın, dün yaşanan güneş tutulmasında Mercanya'da hava karardı. Bir olayla karşılaştınız, onu araştırdınız ve en doğru cevabı bularak haber yaptınız. Tebrikler incilerim.
5: Koş koş koş! Bir olay oldu!
4: Sebebi nedir?
5: Hangisi doğru?
4: Uzmanı bilir!
5: Araştır! Araştır!

0: doğru hangisi yanlış? İkisi de
1: aynısı.
0: Doğru haberi yakala. Gerçeği öğren ve anla. Öğrendikçe
1: anlayacaksın.
0: Doğruyu bilip
1: rahatlayacaksın. Hey hey koş koş koş. Bir olay oldu, sebebi nedir? Hangisi doğru uzmanı bilir. Hey hey koş koş koş.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata.

0: adamına 1000 altın var.
1: 1000 altın mı?
0: Aynen kardeşim, 1000 altın. Düşünsene, tamı tamına 1000. Yani 100 değil, 200 değil, 1000 yani.
1: Anladık, 1000. Ama bunu nereden biliyorsun?
0: Kardeşim, hiç mi film izlemedin?
1: İzledim.
0: Define haritası bu. Nerede görsem tanırım.
1: İlginç. Nerede buldun peki?
0: Ulu Cami'nin deposunu temizliyordum. Taşların arasında bir kutu buldum. İçinde de bu vardı.
1: Sen izinsiz oraları mı kurcaladın?
0: Yapma dostum. Başka türlü nasıl temizleyecektim?
1: O da doğru. Ama yine de izinsiz alman iyi olmadı.
0: Onu da nereden çıkardın? Selim Hoca'ya bunu ödünç alabilir miyim dedim. O da işine yarayacaksa al ama geri getir dedi.
1: O neden aramamış Define'yi?
0: Bizim gibi maceracı değil.
1: Altınları bulunca ne yapacağız peki?
0: Çoğunu hayır işlerinde kullanırız. Azını da kendimize ayırırız.
1: Kulağa mantıklı geliyor.
0: Benimle misin? Hadi!
1: Tamam.
0: İşte benim adamım. Maceracı hafız. Maceracı Kur'an talebesi. Maceracı...
1: Tamam, uzatma.

0: Allah Allah.
1: Ne oldu Fatma abla?
2: Bilmem. Harun ve Emin birbirlerine ıslık çaldılar.
1: Niye? Konuşmayı mı unutmuşlar?
2: Bu işte bir iş var.
1: Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben bu meseleyi çözerim.

0: Paşa'nda da tadilat yaparız.
1: Yaparız be kardeşim. Tenzilat bile yaparız.
0: Tenzilat mı?
1: Geçen gün Hakkı Baba konuşurken duymuştum.
0: Ya Harun, her duyduğun kelimeyi her yerde kullanma.
1: Niye? Kötü bir şey mi?
0: Tenzilat indirim demek.
1: O zaman teşkilat yaparız.
0: Of!
1: Tamam tamam. Tadilat yaparız. Ama Ulu Cami'de ve çifte minareli medresede de yapalım.
0: Yaparız tabii.
2: Ne yapıyoruz?
0: Zehra abla?
2: Evet benim.
1: Sen nereden çıktın abla ya?
2: Çıkmadım, girdim. Aha da şu kapıdan.
0: ne konuştuğumuzu duydun mu?
2: İşte, biraz kulak misafiri oldum.
0: Ne duydun mesela?
2: Ulu Cami'de, çifte minareli medresede ve Taşhan'da tadilat yapıyoruz. Hatta tenzilat ve teşkilat da yapıyoruz.
1: Of! Sen kulak misafiri olmamışsın ki abla. Bildiğin ev sahibi olmuşsun.
0: Hakikaten Zehra abla ya. Bu nasıl bir kulak?
2: Boşuna dedektif Zehra demiyorlar bana. Ay çok heyecanlı.
0: Aslında çok da heyecan meraklısı değilim. Ama sonuçta bulacağımız defineyle hayırlı şeyler yapacağız.
1: Biraz da kendimize ayıracağız tabii ki.
2: Gerçekten mi?
0: El emeği gibi düşündük.
2: Ben dikiş kursu açmak istiyorum.
1: Ben de çiftlik evi yaptıracağım. Her türlü hayvan besleyeceğim. İnek, koyun, tavuk, at.
2: Anladık, anladık. Emin, sen ne yapacaksın?
0: Anneme babama yardım edeceğim. Artarsa da dünyayı gezeceğim. Yani param yettiği kadar.
3: Ne oluyor burada?
4: Fatma abla!
3: Adımı bildiğinizi biliyorum. Burada neler dönüyor onu anlatın bakalım.
2: Hiç.
1: Sen ne duydun?
3: Hiçbir şey.
0: Neyse Fatma abla, işlerin vardır senin. Bize müsaade.

0: yumurta define mi aranır ya?
1: Aynen. Bir gören olsa ne diyeceğiz?
0: Pardon, biz bir define arıyoruz da...

0: Buralarda bir yerlerde olmalı. Nerede buluruz acaba?
1: Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Ortalık sakinken gelelim.
2: Ne kadar sakin mesela?
0: Çok sakin.
1: Öyleyse gece geliyoruz.
0: Sen var ya, çok akıllısın Emin.
2: Ben de tahmin ettim ki gece gelmemiz lazım. Öyleyse gidelim.
0: Sen o haritayı bana ver bence.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü sen eve gideceksin. Yolda başına bir şey gelir.
2: Sen taşana giderken de gelebilir.
0: Yok ya. Niye sende kalıyor?
2: Peki sende niye kalıyor?
1: Arkadaşlar! Ne yapıyorsunuz?
0: Baksana, güvenmiyor bana.
2: Neden güveneyim? Sen de bana güvenmiyorsun.
1: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir diyor Peygamberimiz. Sizin yaptığınıza bak. 3 kuruşluk define için düştüğünüz hale bak. Bir de öz kardeşsiniz.
2: Ne oluyor ya? Haritayı sana vermedik diye mi böyle ahkam kesiyorsun?
1: Harun, ben bu işte yokum. Define de sizin olsun, harita da.
0: Ayıp ettin çocuğa Harun.
2: Öyle oldu galiba. Of. Of.
1: Barışmanıza sevindim.
2: Senin de beni affetmene sevindim.
0: Evet ya, çok yanlış bir konuşmaydı.
3: Öpelim mi barışalım?
0: Hadi oradan.
1: Hadi çocuklar, bir an önce gidip gelelim.
0: Hadi.
1: Harun, emin misin doğru yerde olduğumuza?
2: Kesinlikle. Şimdi 30 metre daha ilerleyeceğiz. Sola dönüp 15 metre daha gideceğiz ve hedefe varacağız.
0: O zaman ilerleyelim. Ama nasıl hesaplayacağız kaç metre gittiğimizi?
1: Koca bir adım atarsak yaklaşık 1 metre ilerlemiş oluruz.
2: Çok iyi ya. O zaman başlayalım.
0: Hadi.
2: Hakikaten 30 metre gelince yol dönüyor.
0: Aferin Emin.
1: Teşekkürler.
2: Bir de dedektif olacaksın abla. Utan utan.
0: Asıl sen ablanla böyle konuştuğun için utan.
1: Hadi çocuklar, başlayalım saymaya.
2: İşte bu.
0: Evet, kesin bu. Harikasın Emin.
1: İnşallah doğru kutudur.
2: Doğrudur, doğru. Sayarak geldik. Tesadüf olamaz.
1: Hiçbir şey tesadüf değildir. Ama insan yine de emin olamıyor.
2: Ya sen emin olmayacaksın da kim emin olacak? Adın Emin bir kere.
4: İlahi çocuklar, demek define aradınız.
1: Evet Hakkı Baba.
5: Peki anladık. Elektrik şemasını harita, panoyu da define sandığı sandırız.
6: Dünden beri vardı bir haller sizde.
1: Ama biz...
4: Biliyoruz Emin'ciğim. Meseleyi yanlış anladınız. Fakat yine de parayı hayırlı işlerde kullanmak istemeniz çok güzel.
5: Bak, ona sözüm yok. Pırıl pırıl bir hareket.
6: Evet, 10 numara.
1: Allah razı olsun.
5: Madem define yok, öyleyse iş başa düştü.
1: Nasıl yani hocam?
4: Yani yapılacak tadilatları hep birlikte yapacağız.
6: Yani bedava.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Gibeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Civan, yerli malı haftası için iyi ki bütün malzemelerden ikişer tane getirmişsin. Bugün nasıl oldu da unuttum.
1: Öğretmenimizin dilinde tüy bitmişti halbuki. Defalarca bugün yerli malı haftasını kutlayacağımızı sınıfta söylemişti.
0: Aklımdan çıkıverdi işte. Ama yeni ödevimi eve gider gitmez hazırlayacağım. Dil ile ilgili deyim ve atasözleri araştırmamızı istemişti öğretmenimiz. Hemen bir tane söyleyeyim hatta. Dilimde tüy bitti.
1: Bunu biraz önce ben söylemiştim.
0: Bir tane daha buldum bile. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
2: hoş geldiniz çocuklar.
1: Profesör, ne oldu sana?
2: Sormayın çocuklar. Nasıl oldu da unuttum bilmiyorum.

0: Dün gece laboratuvara yıldırım düşmüş. Ben de fişleri prizden çekmemiştim. Bazı cihazlar yanmış. Neyse ki hallettim.
1: Çok geçmiş olsun profesör. Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?
0: Uzun bir macera bizleri bekliyor. Tüm sistem dün gece çöktü. Saatlerdir çalışıp simülasyonu yeniden düzenledim. Aslında çok daha fazlası.
1: Nasıl yani?
0: Size minik bir sır vereyim mi? Hı? Yaklaşın, yaklaşın.
2: Sırlara bayılırım.
1: Seni dinliyoruz profesör.
0: Tasarladığım yeni simülasyonla uluslararası bilim projeleri yarışmasına katılacağız.
2: Yaşasın!
0: Kaşifle tüm organların doğru çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor.
2: Bu çok heyecan verici. Önce hangi organa bakacağız?
1: bu macera dillere destan olacak desenize. Bak Civan, bir tane daha deyim buldum dostum. Dillere destan.
0: He?
2: Öğretmenimiz içinde dil kelimesi geçen deyim ve atasözlerini araştırmamızı istedi. Yaman bugünden başladı.
0: Hangi organdan başlayacağımızı Yaman söyledi.
1: Tabii ya, ben söyledim. Ne zaman söyledim ki?
0: Dil organına gidiyoruz. Dil birinci tatma organımızdır. Konuşurken sesleri çıkarmamıza da yardımcı olur. O halde hazırsanız hadi birlikte Kaşif'i çağıralım.
1: Kaşif!
0: Başlıyor yeni keşif.
2: Dil ne acayip bir organ.
0: Dil yüzeyi tat tomurcuklarıyla kaplıdır çocuklar. Ve en arka kısım...
2: Acı!
1: Acı biber mi yedin?
0: Doğru bilgi Civan. Dilin en arka kısmı acı besinleri daha iyi algılar.
1: Al Civan, limon belki acını hafifletir.
2: Çok ekşi.
0: Hah, yeri gelmişken dilin yan kısımlarında bulunan tat tomurcukları ekşi tatları daha iyi algılar.
2: Ağzım dilim kurudu.
1: İşte bir deyim daha Civan. Ağzı dili kurumak.
0: Ve dilin uç yan kısımları tuzlu besinleri algılar. Ve önemli bir bilgi daha. Dilin kemiği yoktur.
1: Hah, işte bir tane daha atasözü. Dilin kemiği yoktur.
0: Gerçek anlamda da dil kaslardan oluşur. Bu nedenle çok kolay hareket edebilir.
2: Dil organı gerçek bir mucize değil mi Yaman?

0: dilin ucunda kontrol ettiğimizde simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor demektir. Dilin ucu tatlı...
1: Yaman, fark etmedin mi? Bir deyim daha, dilimin ucunda.
0: Dilin uç kısmı tatlı besinleri daha fazla algılar.
1: Tatlı mı? İşte, nefis Türk lokumu. Hı? Aa, bu kutu boş.
2: Ne yapayım, çok lezzetliydi. Dilime hakim olamadım.
1: O anlamda kullanılmıyor bu söz. Midene hakim olamadın galiba. Bütün hepsini yedin mi?
2: İşte. İki tane de yolluk olarak ayırmıştım.
1: Alemsin Yaman. Babaannem de gittiği her mevlütten peçeteye lokum sarıp getirir. Tatlı yemeği çok seviyorum.
3: Simülasyon başarılı.
0: Evet, işte test başarılı. Dil organ simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor.
2: Yaşasın!
0: Görev başarıyla tamamlandı. Geri dönüyoruz çocuklar. Alın bakalım. Afiyet olsun çocuklar.
1: İnşallah içinde acı bir yiyecek yoktur. Hala dilim yanıyor.
0: Biraz önce dil üzerindeki tomurcukları inceledik. Şöyle bir ipucu vereyim size. Dilinizin ucunun daha iyi algılayabileceği bir yiyecek var içinde.
2: Yaşasın! Hey. Tatlı o zaman. Karpuz!
0: Çok iyi iş çıkardınız çocuklar. Afiyet olsun. Sizinle dil tomurcuklarını test ettik. Simülasyonumuz eskisinden çok daha iyi durumda. Her gün birlikte başka bir organı test edeceğiz. Ve bilim projesi yarışmasına hazırlanacağız.
1: Bu yarışmada mutlaka birinci oluruz bence. Çünkü bizim gibi iki yardımcınız var profesör.
0: İyi ki varsınız çocuklar. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Dilimiz olmasaydı tatlıları, tuzluları, kebapları, meyveleri nasıl tadardık?
1: Hele sen Yaman. Bir kutu lokumu nasıl yerdin değil mi?
2: Of, dillere düştük yine.
1: Gördün mü bak, bir deyim daha. Dillere düşmek. Dilimiz olmasaydı konuşamazdık da.
2: Civan, biz konuşamasaydık da ben senin dilinden anlardım dostum.
1: Dilinden anlarım mı dedin? İşte bir deyim daha buldum. Hem dil organını öğrendik, hem de ev ödevimizi yaptık.

Aman! Of! Bugün de kendimizi koşar bulduk elhamdülillah. Hayır, bir kere de inişe kaç be keçi. Hep çıkış, hep yokuş. Ay, aman. Puf. Keçi! Dursana be! He? Bu ne ya? Ya bu duvar daha önce yoktu, ya da ben buraların yabancısıyım. Buraların yabancısı olmadığıma göre, demek ki bu duvar yeni yapıldı. Allah Allah! Duvar yeni de değil. Demek ki geriye tek seçenek kaldı. Ben, buraların yabancısı olmama rağmen ve eski bir duvarın önünden defalar...

0: Yıllarca geçmiş olmama rağmen burada durduğunu fark etmeyen dikkatsiz bir adamım.
1: Be.
0: Gördün mü keçi? Daha önce hiç görmediğim bir duvar.
1: Be.
0: Kusura bakma keçi. Artık senden daha önemli bir işim var. O da bu duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek. Artık istediğin yere gidebilirsin. Kovalamayacağım seni.
1: Be.
0: Aynen öyle sevgili dostum. İnişe kaçsan da kovalamayacağım.
1: Be.
0: Hadi hadi. Oyalama beni. Beni sorularımla, sorunlarımla ve sorgularımla baş başa bırak. Allah Allah. Acaba bu duvarın arkasında ne var? Acaba bu duvar neden bu kadar yüksek? Acaba bu duvarın arkasını görmenin bir yolu var mı? Allah'ım, bu sorular beni çıldırtacak.
2: Hay hak!
0: Gelirsem kafana vururum, tak tak.
2: Bu ne sinir gözüm?
0: Kaç defa söyleyeceğim? Bir kere de selam ver ya.
2: Haklısın gözüm. Esselamın aleyküm.
0: Heh. Ve aleyküm selam.
2: Şimdi de bakalım ne yaparsın?
0: Bir gizem zihnimi yedi bitirdi. Onu çözmeye çalışırım Hacivat.
2: Hayırdır inşallah. Ne gizemi?
0: Kardeşim, sen daha önce bu duvarı gördün mü?
2: Evet.
0: Evet mi?
2: Evet, ne olmuş? Gizem bunun neresinde?
0: Peki, bu duvarın arkasında ne var?
2: Şimdi iş gizemli bir hal almaya başladı.
0: Ya, şimdi söyle bakalım. Güya pek akıllı Hacivat Efendi. Biz bu duvarın ardına nasıl bakacağız?
2: Elini şuraya koy bakalım Karagöz. Yüksekmiş yahu. Ne yapsak? Hadi ama Karagöz.
0: Ne hadisi? Yetişmiyor boyum işte.
2: Ne yapacağız?
0: Bir de sen mi çıkıp denesen?
2: Hay hay efendim. Zaten benim boyum 3 metre var. Rahat rahat yetişirim.
0: Dalga geçme Hacivat. Benden bu kadar. İniyorum aşağı.
2: Keşke bu kadar hızlı inmeseydin Karagözüm.
0: Ay. Oo. Ay.
2: Neyse üzülme. Aklımda bir fikir var. Yetişti mi?
0: Hayır. Ama çok az kaldı.
2: Hadi ya. Ne yapacağız?
0: Beygir'e söyle titremesin.
2: Beygir, titreme.
0: Ne dedi?
2: Sen de titremeyecek misin?
0: Ya inelim artık.
2: İnelim. Ben demedim mi sana bu kadar hızlı inme diye?
0: Anladık Hacivat, anladık. Senin fikrinden de bir cacık olmayacak.
2: Aslında çok az bir mesafe kalmıştı.
0: Yani?
2: Çok az daha yükselsek yeterdi.
0: Yani?
2: Biri daha olsaydı keşke.
0: Yani?
2: Yahu anlamayacak ne var? Senin keçi de olsaydı...
0: Tabii ya. Keçi de olsa yetişiriz duvara. Harika fikir. Gerçekten çok akıllıyım ben. Keçi!
2: Allah'ım bana sabır ver. Karagöz! Keçi!
0: Keçi! Neredesin?
2: Çık artık, bir şey yapmayacağız.
0: Sadece duvarın arkasını görmek için üstüne çık. Yani üstüne çıkılacak bir merdiven bulur bulmaz. Bulur bulmaz. Ne yapacağız?
2: Ne bileyim ben, at bir şeyler.
0: Ya nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne atayım? Hem kafasına falan denk gelirse ya.
2: Öyle değil be. Uydur bir şeyler yani.
0: İyi de ben uyduramam. Müslümana yakışmaz.

0: Doğru dersin kara gözüm. O zaman yapacak bir şey yok. Söyle direkt.
1: Duvarı görmek için senin üstüne çıkacağız. Hem de ikimiz birden.
0: Aferin kara göz.
2: Ne var? Doğruyu söyle dedin ya.
0: Yahu ikimizi ne karıştırıyorsun?
2: Tuzsuz deli Bekir'le mi çıkacağım deseydim? Ne deseydim?
0: Hiçbir şey Karagöz. Hiçbir şey.
2: Of! Ne bileyim ben?
0: Artık keçiyi istesek de bulamayız.
2: Ne yapacağız?
0: Buldum. Merdiven yapacağız.
2: Vardı ya merdivenimiz. Çıktık yetişemedik.
0: Neden yetişemedik?
2: Neden yetişemedik?
0: Sen söyle.
2: Boyun kısa olduğu için mi?
0: Hayır.
2: O zaman kolum kısa olduğu için.
0: O da değil.
2: O zaman.
0: O zaman.
2: Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
2: Ayağım kısaymış.
0: Evet kara gözüm. Ayağın kısaymış. Saçmalama yahu. Merdiven kısa merdiven.
2: Tabii ya. Ne yapacağız o zaman?
0: Daha büyük bir merdiven yapacağız.
2: Yok ya. Daha yüksekten düşeyim diye mi?
3: Yok arkadaş. Ben bu işte yokum.
0: Tamam. Ben çıkarım merdiveni.
2: Yemez. İkna edersin sen beni.
0: Aman gözüm. Sensiz olmaz.
2: Yok. Hiç boşuna ikna etmeye çalışma Civan.
3: Bu sefer kararım kesin.
0: İyi de odunu en iyi kim keser?
3: Ben tabii.
2: Ama uğraşma, gaza gelmem ben.
0: Peki, çiviyi en iyi kim çakar?
2: Ben tabii ki.
0: En iyi merdiveni kim yapar bu mahallede? Hatta bu şehirde. Hatta bu ülkede. Hatta dünyada. Ve hatta...
2: Hadi Acıvan, oyalanma. Odun bulacağız daha.
0: Demek bir de gaza gelse... Daha bitmedi mi kara gözüm?
2: Bitmedi acaba. Bitmiyor. Bitecek gibi de durmuyor.
0: Nasıl ya?
2: İnsan bir yardım eder ya.
0: Aşk olsun kara göz. Sen ağacı kestikten sonra ağaç tam düşerken düşüyor diye kim bağırdı?
2: Sen.
0: Ha? Peki sen ağacı odunlarına ayırırken Çelebi gelip selam verdi de sen gürültüden duymadın. O selamı kim aldı?
2: Sen.
0: Çivinin birini kaybettin de bana sordun ya hani. Sen sorunca kim bilmiyorum dedi.
2: Sen.
0: Utanmadan yardım etmedin diyorsun. İyilik bilmezsin sen.
2: Neredeyse senden az iş yaptım diye özür dileteceksin bana.
0: Orasını da sen düşün artık. Ne oldu? Neden kalktın? Bitti mi?
2: Bitti elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. Haydi duvarın yanına götür de çıkayım üstüne.
2: Yeter ya. Yorgunluktan merdiveni taşıyacak halim mi kaldı?
0: Yok artık. Hem merdivenin üzerine ben çıkacağım hem de taşıyacağım.
2: Taşıyacaksın tabii.
0: Sende hiç vicdan kalmamış.
2: Boşa uğraşma. Bu sefer gaza gelmem. Yemezler Hacı Cavcav. Sen taşıyacaksın.
0: Hadi gözüm hadi. Yolumuz daha uzun.
2: O zaman gel taşı Hacıvat.
4: Selamun aleyküm ağalar.
0: Aleyküm selam.
4: Hayırdır? Nereye böyle?
2: Deli efendi. Yani Tuzsuz Efendi, iki sokak ötede çok yüksek bir duvar var.
4: Bizim sokaktan bahsediyorsun sen.
0: Ne kadar uğraştıysak da bir türlü çıkamadık. Ben de bir merdiven yaptım. Yani yaptık. Yani Karagöz'e tarif ettim, o yaptı. Tamam Karagöz, tamam. Sen yaptın.
4: İyi de neden çıkmak istersiniz duvara?
0: Arkasında ne var merak

0: Yardım lazım mı peki?
1: Hayır.
0: Evet mi, hayır mı?
1: Hayır.
2: Kızdırma beni Hacivat. Elini işe sürdüğün yok. Yardım istemezsin tabii.
1: Nasıl işe sürmedim ya? Sen ağacı keserken düşüyor diye kim bağırdı?
2: Heyt!
1: Amanın! Gördün mü Karagöz? Seni kızdırmasam buraya bu kadar çabuk gelemezdik. Neyse. Yardım ettim işte.
2: Hacivat, kızdırma beni.
1: Neyse Karagöz. Koy hadi merdiveni de çık. Yani çıkayım. Aman Karagöz, sıkı tut merdiveni.
2: Tuttum, tuttum.
1: O zaman neden titriyor bu merdiven?
2: Merdiven değil, sen titriyorsun. Uzatma da söyle. Ne var duvarın arkasında?
1: Bakıyorum. Burada bir ev var.
2: Kimin evi? Ney? Yahu ney?
1: Sahibi koşarak geliyor.
2: Kimmiş ki?
0: Kim o benim evi gözetleyen?

Paklı Karınca her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 14, 15.
1: Hı? Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum. Hı?
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: Aleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Selamun aleyküm Bilge.
0: Aleyküm selam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii. Boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah. Çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: eski kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım. Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Hı? Caner?
1: Biraz susamıştım da ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.
3: Hmm.

0: Vay canına.
1: Aferin, kurabiyeleri buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
0: Bir kelime mi arıyorduk?
1: Bakın bakalım, bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.

0: Sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmeyecek sanmıştım.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim? Selim Hoca. Hayda. Bu da başka biri.
1: Yahu biziz biz. Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük.

0: Hasbünallah ya.
1: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
1: Tadilat mı?
2: Evet.
1: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
2: He?
1: Ustalık ister.
2: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
1: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
3: Evet, dikkat ister.
2: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
1: Of ya, 2 dakika hava attırmadınız bana.
3: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
1: Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
3: Estağfurullah, ne yaptık ki?
2: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
3: Hayırdır çocuklar?
2: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
3: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
4: Küçük mü?
2: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
1: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. E sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, Çim'in arkadaşı. Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik. Müslümana yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleykümselam.
4: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: He? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun?

0: Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
1: Neden?
0: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
1: Ne güzel. Allah kabul etsin o zaman.
0: Amin.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Aleykümselam Hakkı baba.
2: Paşandan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
0: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Paşanı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
1: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
1: Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
1: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
0: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
1: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
1: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Zehra! Nerede kaldın?
1: Yettim.
0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emirler nerede?
2: Fatma'ya yardım.
1: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
3: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
4: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
4: Orası öyle.
2: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
4: Yine mi ya?
5: Allah razı olsun çocuklar.
2: Aşk olsun. Bizden?
5: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
1: Beni de unutmayın.
4: Sen ne yaptın ki ya?
3: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
1: Çok kötüsünüz ya.
4: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
5: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
2: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
5: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
2: Ustalar firar etti.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Siz Beştaş mı oynuyorsunuz?
1: Evet.
2: Bu oyun nasıl oynanıyor ki?
3: Sizin de gördüğünüz gibi bu oyun...
1: 5 adet taşla oynanır. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Öncelikle oyuncu seçimini yapalım. Elinin tersinin üstünde en çok taşı tutan kişi...
1: Oyunu ilk önce başlar. Yaşasın. Oyuna ilk ben başlayacağım.
3: Hadi başla bakalım.
1: 5 taşın içinden bir tanesini seçiyorum. Şimdi bu taşı havaya atarak kalan taşları birer birer topluyorum. Taşları tekrar yere bırakıyorum. Yine bir taş alıp havaya atıyorum ve yerdeki taşları ikişer ikişer topluyorum.
2: Tebrikler Ayşe. Çok güzel gidiyorsun.
1: Yine yerden bir taşı alıp havaya atıyorum. Diğer 3 taşı tek seferde alıyorum. Hayır, alamıyorum.
2: Ne oldu ki?
1: Oyun sırası anneme geçti.
2: Çok heyecanlı bir oyunmuş bu. Acaba şimdi ne olacak?
3: Bir taşı seçip havaya atıyorum. Acaba hangi taşı seçsem? Heh, buldum. Şimdi şu taşı havaya atıp yerden tek seferde 4 taş alıyorum. Geldik oyunun en heyecanlı yerine.
2: Şimdi ne yaptın ki sen?
3: Kale yaptım.

0: Kale mi?
1: Evet. Annem taşları kaleden geçirmeye çalışacak.
2: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Rakip oyuncu olarak benim kaleden en son geçecek olan taşı seçmem gerekiyor. Sence hangi taşı seçmeliyim?
0: Ben senin yerinde olsaydım...
1: Evet.
0: Mavi taşı seçerdim.
1: İşte bu.
2: İşte beş taş oyunu bu şekilde oynanır.
1: Anneciğim bir daha oynayalım mı?
2: Önce ocaktaki yemeğe bir bakayım. Sonra hep birlikte oynarız.
1: İğne miğne yuvarlak düğme. Ibıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
0: Ayşe, bu taşlara bakınca aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Ne geldi?
0: Çakıl taşı Neşeli geldi.
1: Hı? Neşeli mi? Bu taşın çok güzel bir ismi var.
0: Ama ismi gibi neşeli biri değildi.
1: Neden? Dur, hemen başlama. Hadi, şimdi başlayabilirsin.
0: Çakıl taşı Neşeli'nin hiç arkadaşı yoktu. Güneşin kavurucu sıcağında ve kızgın kumların arasında öylece duruyordu.
1: Neşeli'nin yaşadığı yer bir çöl müydü?
0: Evet. Diğer çakıl taşları nehir, göl, deniz veya dere gibi yerlerin içinde serinlerken o çölde yaşamak zorundaydı. Bu durumdan hiç memnun değildi.
1: Neden?
0: Çünkü Neşeli kendinin işe yaramaz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı biri olduğunu düşünüyordu. Yine sıcaklığın çok yoğun yaşandığı bir gündü. İşte o gün Neşeli'nin hayatını değiştiren bir olay oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Aşırı sıcaktan bunalan küçük bir çöl örümceği onun gölgesine sığındı. Bu gölge onu biraz olsa serinletmişti. Örümcek hemen minik bir ağ örüp yeni yuvasına yerleşti. Uzun zamandır kimseyle konuşma fırsatı bulamayan Neşeli bu duruma çok sevinmişti. Örümceğe merhaba dedikten sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Benim adım Neşeli. Bana da çöl gezgini diyebilirsin. Ah ne güzel diye iç geçirdi Neşeli. Keşke benim de senin gibi bacaklarım olsaydı. İşte o zaman istediğim yere rahatlıkla gidebilirdim. Böylelikle bir işe yarardım belki.
1: Peki örümcek ona ne dedi?
0: Yoksa sen bir işe yaramadığını mı düşünüyorsun? Dedi. Neşeli'nin evet demesi üzerine sözlerine şu şekilde devam etti. Şu upuzun, şu çok geniş çölde benim gibi yüzlerce, belki de binlerce örümcek çeşidi vardır. Ama koca çölde senin gibi bir çakıl taşına rastlamak kolay değildir. Hele bir çakıl taşının serin gölgesine yuva yapmak her böceğe nasip olmaz. O yüzden sen çok özel birisin ve galiba bunun farkında değilsin. Neşeli hiç böyle düşünmemişti. Üzüntüsü dağıldı, sevinçten içi içine sığmaz oldu. Çünkü artık gereksiz biri olmadığını biliyordu. Üstelik yalnız da değildi, bir arkadaşı olmuştu. Neşeli yeni arkadaşına bakarak gülümsedi. Akşama doğru esen tatlı rüzgarın sesi ona ninni gibi geldi. İşte böyle Ayşe. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Çakıl taşını bile.
1: Çakıl taşı Neşeli'yi çok sevdim. Ben de oyun taşlarıma isim vermek istiyorum. Senin adın Neşeli olsun. Sana tombul taş diyelim. Senin ismin de mavilim olsun. Çünkü sen çok güzel, masmavi bir taşsın. Geriye kaldı bu iki taş. Bunlar ne diyelim?
0: Bunların ismi de tebessüm ve benekli olsun mu?
1: Evet, olsun. Şimdi bu taşlarla ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz?
1: Tabii ki oyun oynuyoruz.

0: Mezzi.
1: Hı? İncilerim, saat bir olmuş, geç kalıyoruz.
2: Ama saat daha 12.
3: Hayır bir. Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
4: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
3: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
2: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
3: Ne gibi?
2: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
5: Vay, zaman su gibi akıp geçmiş. Biraz önce 1'di, şimdi 6 mı olmuş?
4: Hayır incim, Puf haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
3: Hay Allah, ne yapsak ki?
4: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş öğrenelim.
5: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
4: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
5: Ben halledeceğim öğretmenim.
3: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. Bir sayısını göstermesi lazım. Güçlü, bir yüzgeç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu bir sayısına çıkaralım.
2: Başarıyorlar.
6: Az kaldı. Az daha.
5: Geldik, geldik. Heh, oldu.
3: Oldu. Oldu öğretmenim.
4: Tebrikler incilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
3: Güçlü kıpır.
4: İyi misiniz incilerim?
7: Tik tak.

0: şimdi saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Öğretmen hanım, yavru balıklar, sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Hem de bunun için buradayım. Saat tamirine başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu. Ancak sorunu bulamadım hala. Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.
0: Sana yardım edebiliriz.
5: Şimdi burada 3 tane çark var.
2: Bir tanesi saniye çarkı. En küçük olan.
1: Saniyeyi biliyorum. 1 dakika içinde kaç saniye vardı?
4: 60 saniye incim.
2: En küçük çark 60 kez döndüğünde ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
0: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
6: Şu kocaman çark dönmüyor.
2: Evet, bu çarkta bir sorun var.
0: Bir şey var.
2: Bakayım. Oo, buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufacık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
4: Saat artık çalışıyor.
3: Yaşasın!
2: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
3: Görüşürüz yengeç.
4: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
1: Ama nasıl?
6: Sayılar deniz kabuklarından olur.
1: Başlayalım o zaman.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
0: Bir günde 24 saat var. Gel kovan.

0: ne?
1: Saat şimdi 5. Aa, oldu 7. Vakit ne zaman geçti? Aa, şimdi de 12.
2: Yelkovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.
1: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
0: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.

0: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
1: Tamam öğretmenim.
0: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
2: Hani bir şey yok ki burada.
0: Aa, olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah, nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
0: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Bir kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki?
4: Olamaz. Ya yumurtadan çıktıysa?
0: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
5: Kaşu, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra... top. Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.
3: Aa, yumurta!
0: Hayır, bu değil. Bu yumurta mürekkep balığı yumurtası.

0: Salut!
1: Hayır, bu bir masa tenisi topu.
2: Yumurta! Bu da değil.
3: Aa, Kaju ve yengeç masa tenisi oynuyor.
4: Biz topları yumurta zannettik.
2: Aa, ya onlar da yumurtayı top sanıp raketle yumurtaya vururlarsa?
1: Hadi incilerim, acele edin.
0: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaju?
5: Gönder bakalım.
6: Dur yengeç dur!
3: İşte yumurta burada.
1: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tostik Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
6: Rica ederiz öğretmenim.
0: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
5: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

0: Ayla Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak...
2: Biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve...
3: Buldum!
1: Diye bağırdı bir anda Ayla.
2: Ayla, ödümü patlattın!
1: Dedi Bera.
2: Ne buldun, hadi anlat bana da.
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin, tamam mı Bera?
1: Diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera

0: Kadının futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla,
1: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
0: dedi kardeşine.
2: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
0: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
2: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
0: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
2: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
0: Ayla koşarak topu geri getirdi.
2: Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,
0: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
2: Güzel, kaç kez sektirdin,
0: diye sordu.
1: 2.
2: Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi.
0: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
2: Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?
0: Bera cevap verdi.
1: 2 kez.
0: Ayla devam etti.
2: Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder toplamı söyle.
0: Bera direkt cevabı söyledi.
1: 4.
2: Hadi şimdi 3 kez sektir,
0: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
2: Kaç kez sektirdin,
0: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. 3 parmak işaretini tekrarladı.
1: 3 sağdan, 3 soldan, yani 6,
0: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, 1, 2, 3, 4. Sol, 1, 2, 3, 4,
0: dedi.
2: Kaç etti Bera,
0: diye sordu Ayla. Bera tek nefeste
1: 8,
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
1: Evet evet, onları da. Amin,
0: dedi. Ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla.

0: İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
1: Başka bir yol bulalım Bera,
0: dedi Ayla.
2: Buldum,
0: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
1: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
0: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
1: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın, o parça eksik.
0: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
0: dedi Bera.
1: Tamam hazırım,
0: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
0: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri,
3: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz,"
0: dedi. Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
0: diye sordu. Dede,
3: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
0: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi."
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
3: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı,
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: Hamd ile hamd ederiz.
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
3: şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar,
0: dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor, değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etli beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi

0: Merhabalar.
1: Aleykümselam.
2: Urgan ararız.
0: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
2: Yahu yorgan değil.
0: Urgan demedim ki zaten.
2: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
0: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
2: Ha?
0: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
0: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
0: He, şimdi oldu.
2: Pahalı mıdır acaba Çelebi Ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
2: Sana mı sorduk Bekir Efendi?
4: Evet.
2: Aman sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
2: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?
0: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cevcav yürü.
3: Bunlarda var bir iş.
4: Kokusu çıkar yakında.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar, gitmişler. Arkalarına bakmamışlar, gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim.
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek? Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi?

0: Hayda.
1: Aferin Çelebi.
2: Peki biz şimdi ne yapacağız?
3: Ben beygir olmadan yaşayamam.
1: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
3: Ne yapacağız peki?
1: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
2: Sonra?
1: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
4: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
2: Ama bizde para yok.
3: Son paramızı Urgan'a verdik.
2: Hayır, ipe verdik.
3: Evet, ipe verdik.
2: Ben de öyle dedim.
3: Sus.
4: Tamam. Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
1: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
3: Yaşayın be dostlar.
2: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim Tuzsuz'la Çelebi.
3: 11, 12, 13.
2: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
3: 17, 18.
2: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
3: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
2: İyi be.
3: 1, 2, 3, 4.
2: Komşuluk.
3: Al sen say.
2: Ben saymayı bilmem ki.
3: Allah'ım sabır ver.
2: Keçi!
3: Beygir!
2: Gel bili bili bili bili bili bili.
3: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
2: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
3: Karagöz, sen sus. Ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu köpeğini toplayacaksın.
2: İyi be. Çağır bakalım.
3: Gelme. Me. Me. Gel.
2: Çağırmaya bak.
3: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
2: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
3: Al benden de o kadar.
2: Ben yoruldum Hacıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
3: Ah, ben de tükendim kara gözlüm. 2 dakika kestirelim şurada.
2: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
3: Tuttum kara gözüm,

0: Üf, üf. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık,
1: bu koku.
0: Keçi!
2: Beygirim!
0: Bakın size ne aldım.
2: Yem, hem de en kalitelisinden.
0: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
2: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
0: Alırız, alırız. Yeter ki bırakmayın bizi. Hadi buyurun, yiyin bakalım.
2: Yiyin, yiyin. Çekinmeyin.
0: Durun ya, durun.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücum da çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
1: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
1: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
2: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
1: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
4: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
4: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu? Ben hemen hallederim. Alayım. Hı?
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem. Daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse. İçeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik. Yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı? Dalga mı geçiyor?

0: musun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
0: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim. İyi tamam, ver bir tane.
2: Koli mi?
0: Yok, tane.
2: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
2: Yaşasın!
3: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
0: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
4: Bu hafta sıra bizde.
5: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
4: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
6: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
3: Zaten hakem değil mi?
0: Ara bulucu olsun anlamında.
4: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım. Hadi gidelim.
7: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
0: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
7: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
2: Ne?
0: Nasıl olur ama?
4: Nerede çalışacağız peki?
7: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
0: Evet. Adil bir çözüm bu.
4: Bize de uyar.
0: Hadi Aziz, bu topu yakala.
5: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
0: Azıcık zıpla sen, ne olur sanki.
5: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
5: Tamam, gönderin bir tane daha.
0: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
4: Evet, topun önünde dur bari.
0: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
5: Sağ taraftan.
0: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
5: Kolaymış.
0: Nihat, çek şutu.
5: Nasıl yakaladım ama?
0: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız.
4: Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
1: Fırtına gibiydiler maşallah.
4: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz.
0: Bir şekilde gol atarız ama önemli olan gol yememek.
4: Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
6: Hadi.
8: Kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
9: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
8: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
9: Ha, maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
10: Evet sayın seyirciler. Yukarı yumurtada hata geçiyor. Cemil'e pas atıyor. Cemil'den bulan bir pas. Burak basıyor. Vur! Ve o da ne? Furkan şık bir hareketle topu kapıyor. Aşağı yumurtalı için karşı atak şansı. Furkan burada pas atıyor. Nihat tekrar Furkan'a attı.
8: İlk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
11: Aferin. Defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü ataklar yapın. Ama defansını boş bırak.
12: Hiç mi hücum çalışmadınız?
2: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
12: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
2: Tamam, güzel fikir.
8: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi.
13: Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Ah, nihayet. Maçın da son dakikasına girdik.
8: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
10: Kaleci dahil. Al kaldı hücum. Pasajları ilerliyorlar. Geçen bir pas.
0: Aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
2: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
4: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
7: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi. Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
5: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda

biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim. Keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki Yenir.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim, neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı.

0: Ne arıyorsun oğlum?
1: Hortum.
0: Hortumu açmadım ki.
1: Ama neden?
0: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
1: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
0: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
1: Tamam, yaşasın.
0: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
1: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
0: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
1: Evet, senin kravatın.
0: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
1: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
0: Aha.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Aa, ezan okunuyor.
0: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
3: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
1: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
3: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
4: Ceren.
3: Efendim anneciğim.
4: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
3: Yine mi?
4: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
3: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
4: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
3: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
4: Merhaba canım.
3: Süpürmeyi bitirmişsin.
4: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
3: Vay, çok kuvvetlisin.
4: Sağ ol canım.
3: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
4: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
3: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
4: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
3: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
4: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
3: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
4: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
3: Aslında çok mantıklı.
4: Aynen.
3: Ama çok sıkıcı.
4: Ceren.
3: Tamam tamam, o iş bende, halledeceğim inşallah.
0: Oh, mis gibi koktu.
4: Kahve.
0: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
4: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
0: Bahçede içelim mi?
4: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Afiyet şifa olsun.
4: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
0: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
4: Evet canım, evet.
0: Kapı çalıyor.
4: Kapı çaldı.
1: Kapı çalıyor, duydunuz mu?
3: Baba, kapı çalıyor.
5: Kapı! Ha?
0: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
6: Hala!
7: Hoş buldum Candur'um.
0: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
7: Yeniden yaparsın kardeşim.
0: Ne?
7: Bakın size ne aldım.
1: Yaşasın. Anne.
0: Durun, beni de bekleyin. Koş abla koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
1: Anne anne.
3: Halen bize ne almış bak.
4: Neymiş? Hadi hemen açalım.
0: Durun. Bu paket açılamaz.
7: Devam, paketleri derhal açalım.
4: Hoş geldin abla.
7: Hoş bulduk canım.
0: Evet, heyecanla beklenen an geldi.
1: Evet.
8: Zıplayan top.
1: Süper.
3: Pembe en sevdiğim.
4: Çok güzelmiş.
0: Top mu?
1: Teşekkür ederim alacığım.
3: Ben de teşekkür ederim alacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
7: Unutur muyum hiç canlarım benim? Güzel günlerde oynayın.
1: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
7: Bilmez miyim canım benim?
0: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
7: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
0: Şimdi anladım.
7: Buna da şükür maşallah.
0: Emel, sen de mi?
4: Komik ama.
1: Hadi baba.
3: Hadi hadi hadi.
0: Tamam tamam.
4: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
6: Evet, çok sevdiler.
0: Ya ya, çok mutlular.
7: Sen kahve mi diyordun Adem?
0: Yok ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
4: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
1: Su ister misin baba?
0: Hayır.
1: Tamam, getiriyorum.

0: Бабинки!
1: Ай-о! Бики!

Aha.

0: Sen! Ceza!
1: Ceza?
2: Hı hı, ceza!
0: Aha! Kız!
1: Aa!
2: Hı hı, bak!
1: Hı?
0: Ha?
2: Hı?
0: Işık!
1: Işık?
2: Işık, bak!
0: Ah!
1: Merhaba!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla, çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.

0: Olur.
1: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
2: Sen her halinde güzelsin Nurten teyzeciğim.
1: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
2: Kamerayı açıyorum.
1: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti. Arkadaşlar siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
2: Tatlı demişken. Hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
1: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü için de süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
2: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar ben tatlının kremasını yapacağım.
1: Ben de şerbetini.
2: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
2: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
1: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
2: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
2: Maşallah her şeyi de biliyor.
1: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
2: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
1: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
1: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha da hafif olur.

0: olur.
1: Anladım.
2: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
1: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
1: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
2: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
1: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
2: Ellerine sağlık şefim.
1: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
3: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
1: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Allah'a emanet olun.
1: Harika oldu.
3: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
2: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
3: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
1: Ben tatlıyı götürürüm.
2: Ben de çayı aldım.
3: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşi

0: pazarının tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya? Dur, bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.

0: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
1: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
0: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
1: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
2: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
1: Temtem, dön.
0: Tam isabet.
1: Bu nedir?
2: Yumurtalı köstebek.
0: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın, bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
5: Keşke.
3: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
0: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
1: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
0: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
1: Ay. Kaç kaç kaç olacak.
0: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
3: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
4: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
0: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
1: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
0: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte, işte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
5: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
0: Hop, hop, hop.
1: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
0: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
1: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
0: Epey yorulduk bugün.
1: Bolca da gagalandık.
0: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.

0: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
1: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
2: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yere işaret ediyor.
4: Biri Tömtöm, diğeri de Ozan.
3: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
1: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
3: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
3: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
4: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her hafta.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına veya aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya...
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?

0: İki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
0: Maalesef.
2: Bu işin içinde bir iş var.
3: Nasıl yani?
2: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
0: Ben de bilmiyorum.
2: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
0: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
2: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
2: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
2: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
0: Ha? Nasıl yani?
2: Canlılar neden öksürür?
0: Hasta olduklarında.
2: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
2: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
2: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
0: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
2: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
2: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
4: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
4: Meslek sırrı teleskopçum.
0: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
2: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
0: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Aha, yine kara kaçan acıkmış.
1: Yemini ver o zaman hoca.
0: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
1: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
0: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
1: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
0: Bence de.
1: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
0: Demek benimle oyun oynayacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Pekala, ne oynayacağız?
1: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
0: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
1: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Bir.
1: İki.
3: Üç.
0: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin tömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Görüşürüz.

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin neşeye ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi?
2: Ay.
1: Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.
2: Ah.

0: şakalar mı battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam değil, dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hoca.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: kıkır kıkır.
1: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı? Bilmem. Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
2: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
3: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
4: Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya! Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım. Hangimiz daha uzunmuş, o baksın.
0: Kabul! Profesör!
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör! Profesör!
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetiş.

0: Da toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
1: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
0: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
0: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
1: Kalsiyum nedir?
0: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
0: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
1: Hepsini de çok severim.
0: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
2: Anladık. Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum. Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Civan, iyi misin?
2: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamünaleyküm Müştebi abi. Hoş geldiniz.
1: Aleykümselam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanıza şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müştebi abi. Ama her denediğimizde... böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
5: Hey!
6: Sedef! Sedef! Baksana şuna. Uçan dev bir hamster topu var.
0: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
6: Ya baksana şuna.
0: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
6: Dedim ben sana.
0: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev

0: çarecik mi? Ne diyorsunuz çocuğa?
1: Ay!
0: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
2: Şey, hayırlı günler Makbule teyze.
3: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
2: Evet, zamanı geldi.
4: Acil durum çıkışı beklemiştik buna.
3: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
2: Deme ya.
0: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
3: Şey, dev hamster topu.
2: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
4: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
2: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
0: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
2: Yine bir şeyleri mi kırdık?
0: Yok. Bu sefer şanslıydınız maşallah.
3: O zaman niye yardım lazım?
0: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
4: Nasıl yani?
0: Tebrikler. Öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
5: İşte sayın seyirciler. Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
2: Biz de çocukken böyle miydik?
4: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
3: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
2: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı.
3: Sonunda yorulurlar herhalde.
0: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
4: Bakın. En azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor. Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
3: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
2: Hadi. İşe girişelim.
3: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
6: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Allah Allah. Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpün bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Aa, deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
5: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar. Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
5: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
4: İlk önce İsmail'e denettik. İyi ki.

0: 아니 불량이 뭐 나 피시대 쏠디 Haftalık durum değerlendirme toplantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hafta boyu neler yaptık? Selim Bey, sizden başlayalım.
1: Camide dağılan tesbihleri yerine koyduk. Camimiz her zamanki gibi düzenli bir hafta geçirdi.
0: Tebrikler kardeşim.
1: Bir de müjdem var diyebilirim.
2: Neymiş çok merak ettim.
1: Bizim sürekli dağılan tesbihleri topladığımızı gören bazı amcalar artık daha dikkatli. Öylece ortada bırakmıyorlar.
2: Müjde deyince ben de. Yani.
1: Müjde kısmına şimdi geliyorum. Tahsin amca, caminin düzeni ve temizliği için elinden geleni yapan bu ekibi dondurma yemeye davet ediyorum dedi.
2: Hey!
1: İşte bu!
2: O zaman bize de davete icabet etmek düşer.
0: Ne zaman gidiyoruz?
1: Cemilelerle konuşun, hep birlikte gidelim dedi.
0: Ne gerek vardı şimdi onlara?
3: Pardon?
4: Cemile?
3: Cemile ya! Kadınlar bölümünün düzenini de biz sağlıyoruz. Hatırlatayım dedim. Üstelik sadece tesbih toplamıyoruz. Etek, eşarp ve seccadeler var.
0: Sen ne zaman çıktın oraya?
3: Haftalık toplantılarımıza düzenli katılırım, bilirsin. Bu sefer buradan oldu.
1: Neyse artık, Tahsin amcayı kıramayız.
2: Yo, kesinlikle kıramayız.
0: Tabii ki. Gönül kazanmada galip, söz dinlemede mülayim insanlarız neticede.
1: Aynen kardeşim. Olayın dondurmayla hiç ilgisi yok.
0: Evet, nerede kalmıştık?
1: Biz de Salih ile birlikte görevimizi yine başarıyla yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Cami bahçemizde beslediğimiz kedilerin düzenli olarak mama ve suyunu verdik. Hepsi halinden memnun.
2: Duman bile kilo almaya başladı sayemizde.
0: Tamam, ona da bir tık atalım. Biz de eczacı.
3: Hop, bir dakika geçme. Çamur hakkında bilgi vermedim daha. Biz de çamuru besledik. Tüm ihtiyaçlarıyla özel ilgilendik. Çamura da bir tık alayım.
0: Tamam, attım. Biz de eczacı Ayten teyzeye gittik.
2: O nereden çıktı? Görev dağılımında eczacı Ayten teyzeye gitmek mi vardı?
0: Yoktu. Yani vardı tabii.
2: Nasıl yani?
0: Şöyle, camide bize ihtiyacı olan büyüklerimize yardımcı olmak öncelikli vazifemiz ya. İşte bu yüzden. Tahsin amca ilaç yazdırmış ama alamamış. Elinde de poşetler vardı. Eczaneye kadar birlikte gittik. Kendisine yardım ettim.
4: Aferin! Tamam! Süper!
0: Bütün işi ben yaptım ama Ayten teyze size de selam söyledi. Bir de... Hah! İşte...
1: Portakallı şeker! En sevdiğim!
0: Naneli de var. Hadi iyisiniz.
5: Selamun aleyküm gençler.
4: Aleyküm selam hocam.
5: Hayırdır? Yine meşgulsünüz.
0: Haftalık toplantımızı yapıyoruz hocam.
5: Doğru ya. Bugündü değil mi? Maşallah size. Söz verdiğiniz gibi hiç aksatmadan devam ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim.
0: Rica ederiz hocam. Verdiği sözde durmak bizde peygamber geleneği.
4: Oo!
5: Çok havalı oldu Galipciğim. Ama sen de haklısın. Alemlere rahmet olarak gelen bir peygamberin yaptığını yapmak cidden havalı yani. Bu şekerler ne?
0: Hocam, esas işi ben yaptım, şekerini arkadaşlar yiyor. Sizce de garip değil mi?
2: Galip! Dondurmada gariplik yoktu ama.
5: Neymiş garip olan?
0: Hocam, hepimiz bir işin ucundan tuttuk ya, habire yapmadığımız işler için bile ödül alıyoruz.
5: Bunun neresi garip? Allah rızası için yapılan hiçbir iş karşılıksız kalmaz. Siz ekip olarak niyet ettiniz. Allah da ekip olarak sevindiriyor.
0: Ama hocam, bu çok güzel.
5: Aynen öyle. İşte bizim böyle güzel bir Allah'ımız var. Üstelik benim de bir sürprizim var.
1: Ya hocam, yine mi?

0: Buna hiç beklemiyordum hocam. Süpermiş.
1: Bu yaşıma geldim, böylesini görmedim hocam.
2: Bu yaşına gelip de böylesini görmemek de ne bileyim galip.
0: Şunların güzelliğine bak ya. Hocam mükemmel oltalar. Bize bu oltaları hediye ettiklerine inanamıyorum.
2: İnansan iyi olur. Çünkü Allah çok cömerttir. Karşılıksız iyilik yapanlara daha da cömerttir. Sen verirsin, o verir. Sen verirsin, o verir. Ve hep o kazanır.
0: Bin şükür hocam. Böyle cömert bir Allah'ımız olduğu için çok şanslıyız.
1: Şanslı değil, resmen ballıyız, ballı.
3: İşte sezonun ilk balığı sizleri selamlıyor.
4: Bravo! Yaşa! Yaşa!
0: Bir balık da benden geliyor. Geliyor. Çok ağır ya. Kocaman balık tuttum. Yaşasın.
3: Sıkı tut, düşeceksin kardeşim.
0: Ay! Amanın Selim!
3: Düştü kardeşim.
0: Elhamdülillah.
4: Yarhamukallah.
0: Yehtina ve yehti kümullah.
2: Daha iyisin değil mi Salih?
0: Biraz korktum ama daha ıslığım aslında hocam.
1: En azından bu sefer sadece ıslaksın kardeşim. İyi tarafından bak. Daha yırtık, daha lekeli ya da daha pis olabilirdin.
0: Haklısın vallahi. Kururum geçer. Canım anneme de bu sefer iş çıkarmamış olurum.
2: Madem ara verdik, namazlarımızı kılalım. Sonra devam ederiz, olur mu?
4: Tamam hocam.
2: Salih, sana uygun alt yok ama üzerine arabada uygun bir şeyler olacaktı. Bu arada abdesti olmayanlar abdest alsın.
1: Önce ruhumuzu, sonra da karnımızı doyuracağız yani.
2: Aynen öyle. O kadar emek verip yakaladık.
1: Boşuna dememişler. Emek de galip, yemek de mülayim ol diye.
3: Uydurma galip.
2: Salihciğim, tek başına safta durmuşsun.
0: Üzerimi değiştirip abdest alayım derken son anda yetiştim hocam.
2: Namaza yetişmek için gösterdiğin çaba çok güzel ama safta yer varsa arkada tek başına durmuyoruz. Cemaatle namaz demek, birlikte saf tutmak demek. Anlaştık mı?
0: Anlaştık hocam. Anlaşmaz olur muyuz hiç? Bizim safımız belli. Ayrılmayız bundan kelli.

0: Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamünaleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.

Merhaba kara. Merhaba keçi. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Ha? Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Bir sandık. Bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe, kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun. Var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçeciğim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve

Bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
0: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
4: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
4: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri boş defteri demektir.

0: Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
1: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
2: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
3: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
4: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
5: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
1: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
5: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
6: Bu işi bana bırakın dostum.
7: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri.
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş, bakın

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

soru. Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Bütün gece bir o yana bir bu yana döndüm durdum, uyku tutmadı.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim, uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki Biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dedi.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, semeri doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağı kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşıyı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş. Kurbağa da ona...
3: Yemem tabii ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
3: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
3: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet. Karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağı tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi belki de arkadaşı kurtulamazdı.
3: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
4: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
3: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre geçelim mi dikkat sorularına?
1: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
4: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim, tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
3: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek, kuyruğun kenarındaydı.
3: Evet, doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin, bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
4: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
5: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.

0: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
1: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
2: Hey hey hey Dikkat Balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey, ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. İyi hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Efendim?
1: Ay!
0: Ne oldu Asya?
1: Şey, korkuyorum.
0: Karanlıktan mı?
1: Evet.
0: Ne yapmamı istersin?
1: Lambayı açsak olur mu?
0: Olur tabii.
1: Teşekkür ederim. Ya bu gecede korkarsam?
0: Neden korkasın ki?
1: Bilmem. Karanlıktan korkuyorum ben.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Yine lambayı açarım herhalde.
0: Ama insanlar geceleri karanlıkta uyumalılar.
1: Kim demiş?
2: Ben dedim Asya.
1: Neden peki?
2: Çünkü Kur'an'da Rabbimiz bize geceyi dinlenmemiz için yarattığını söyler. Gündüz güneşin doğmasının, gece ise batmasının hikmetleri vardır.
0: Işıkta uyumamamız lazım, değil mi Temel amca?
2: Evet Eymen. Zorunu kalmadıkça geceleri ışıksız ortamlarda dinlenmeliyiz.
1: Ama ben...
2: Karanlıktan korkuyor musun yoksa?
1: Nereden bildin?
2: Sabaha kadar Eymen'le fısıldaşıp durdunuz.
1: Demek seni de uyutmadım Temel amca. Özür dilerim.
2: Önemli değil Asiyacığım. Hem biliyor musunuz, babanız da geceleri korkardı.
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Bazı geceler beni uyandırır. Abi, hadi bana hikaye anlat derdi. Ama senin daha iyi dinlenebilmen için bu korkuyu yenelim derim. Ne dersin?
1: Çok isterim ama nasıl?
2: Muavize-teyn okuyarak.
0: Muavize-teyn mi?
2: Evet. Bu arada ikinize de aferin.
0: Neden?
2: Söylemesi zordur ama siz söylediniz.
0: Teşekkürler.
1: Peki nedir muavize-teyn?
2: Anlamı iki koruyucu demektir.
0: Kim bunlar?
2: Bunlar insan değil. Kur'an'ın son iki suresi olan Felak ve Nas sureleri.
1: Neyden koruyorlar peki?
2: Tüm kötülüklerden. Örneğin seni geceleri karanlık korkusundan korurlar.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Öyleyse sürekli okurum ben bunları.
2: Çok iyi olur. Zaten bu sureleri düzenli okumamızı peygamberimiz tavsiye etmiş. Bu sureleri okuyarak her türlü kötülükten Allah'a sığınmış, dua etmiş, Allah'ı anmış ve Kur'an okumuş. Böylece ibadet etmiş oluruz.
0: Öyleyse ben de okuyabilirim. Yani bunları okumak için karanlıktan korkmaya gerek yok.
2: Aynen öyle.
3: Evet, süper bu.
0: Bir dakika, bir sorunumuz var.
1: Neymiş o?
0: Ben Felak ve Nas surelerini bilmiyorum ki.
1: Ben de.
2: Üzülmeyin çocuklar, isterseniz hemen öğretirim.
0: Yaşa sen Temel amca.
1: Hava kararmadan yetişir mi?

0: Öfkeyle kalkan zararlı oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı.

Vah, yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selam.

0: Gördüm! Gördüm!
1: Şşş! Hey, hey, hey! Oh!
0: Oy! Gördüm anne, gördüm!
2: Ne gördün yavrum? Dur, sakin ol.
0: Kocaman bir balık, köpek balığı!
3: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken? Ha,
3: köpek balığı terbiyecisi. Abi.
4: Vay.
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
6: Niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Tabii.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
6: Dayıcığım asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehir değiştirine hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
6: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
7: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
4: Motosiklet sepeti.
3: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
4: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
3: Tabii, o da var ama...
4: Dayı, sepetin gidiyor.
3: Hayır! Ugh.

0: Ne? Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi, hadi.

0: dayıcım hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
1: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
1: Batmaz batmaz ya, verin siz.

0: İlk kural neydi? Denizaltının su almaması. Tabii.
1: Zeki ama...
0: Merak etme enişte. Bu sefer kesin olacak. Tabii. Koyun taşları.
2: Zekicim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha? Aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcığım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi, hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
2: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırız.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
3: Aaaa!

0: şu balıkların renklerine bakın.
1: Allah ne güzel yaratmış bunları.
0: Hepsi birbirinden güzel.
2: Eyvah! Köpek balığı! Ne yapacağız şimdi?
0: Dayı sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
2: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum, o başka.
1: Hayır, bu bir mersin balığı.
3: Çok güzel. Bu yumurtalı abla nesli devam eder inşallah.
1: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
2: Dönelim, dönelim. Bas kaza, bas, bas. Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.

0: Şşt! Boncuk, çocuklar uyuyor, uyandıracaksın.
1: Merve ve Hacer yatmaya gitti. Garip de yattı. Dekorları taşıdık. Sefa?
2: Sefa yok. Sefa nerede? Sefa yok.
3: Buradayım ya baba.
1: Tamam. Hadi dütü kitleyelim de gidip yatalım. Anahtar nerede? İçeride mi bıraktım acaba?
3: Bilmem.
1: Ben bir içeriye bakayım. Sen dütün yanında bekle oğlum.

Nın nın. Çekilin yoldan, Sefa Kaptan geliyor. Vın vın vın vın. Aa, anahtarlar buradaymış. Babam da aramaya gitti. Acaba bir kez çalıştırsam mı düt dütü? Nasıl çalışıyordu? Vitesi boşal. El frenini in.

0: Heybeli tiyatro. Hadi ne bekliyorsunuz? Binsenize arabaya. Yolculuk vakti.
1: Abidin?
0: Efendim hayat.
1: Düt düt nerede?
0: Ne demek nerede? Eyvahlar olsun hanım. Baksana direksiyon yok. Çaldılar mı yoksa?
2: Baba iyi misin sen?
3: Sanırım şoka girdi.
0: Vites de yok. El freni nerede? Allah'ım koltuklar da yok. Koltuk yoksa ben nerede oturuyorum?
1: Abidin iyi misin?
0: Değilim hanım. Düt dütü çalmışlar.
1: Dur Abidin, daha ne olup bittiğini bilmiyoruz. Kafamızı toparlayıp bir işin aslını astarını öğrenmeye çalışalım.
0: Gel pisi pisi. Gel pisi pisi.
1: Abidin ne yapıyorsun?
0: Düt dütü arıyorum hanım.
1: Hiç öyle bulunur mu Abidin?
0: Neden? Komşumuz Metin abi kedisi ortadan kaybolunca böyle yapıyor. Kedi de hemen geliyor.
1: Bizim düt düt kedi mi pisi pisi deyince gelsin?
0: Doğru ya. Haklısın. Gel kuçu kuçu.
1: La havle. Abidin kendinde misin?
0: Değilim hanım. Düt düt kaybolduğundan beri kendimde değilim.
1: Böyle dolaşarak bulamayacağız. Bence karakola gidelim artık.
0: Haklısın hanım.
4: Abla, sana bir şey söylemem gerek.
3: Ne oldu Sefacığım?
4: Dün gece ben bir hata yapmış olabilirim.
3: Hayırdır inşallah.
4: Babam arabanın anahtarını bulamıyordu. O anahtarı aramak için eve girdiğinde ben de düt düte bindim.

0: beni mahvedecek.
1: Sakin ol Şefa. Henüz senin hatan mı değil mi onu bile bilmiyoruz.
2: Yok, yok, yok. Yer yarıldı da içine girdi sanki Lüttüt.
1: Bir iz bulamadınız mı anne?
3: Yok kızım. Karakola da gittik. Polisler her tarafa anons geçtiler. Bir şey bulurlarsa bize haber verecekler.
2: Yahu ne istersiniz bizim aracımızdan? Bize bunu yapanı elime bir geçirirsem benden çekeceği var.
0: Amanın.
1: Şey baba.
0: Abla söyleme.
1: Kardeşim söylememiz lazım.
0: Abla duymadın mı babamı? Mahvoldum ben.
3: Çocuklar ne oluyor? Söyler misiniz artık?
0: Şey baba. Çok çok çok çok özür dilerim baba. Lütfen bana kızma.
2: Yavrucuğum sakin ol. Sana kızar mıyım hiç? Hem sen Lüttüt'le oynadın diye uçup gidecek hali yok ya. Ben kapılarını kilitledim. Biz evimize girdik. Belli ki bizden sonra bir şeyler olmuş.
3: Sefa, el frenini indirdin değil mi?
0: Sanırım evet.
3: Abidin, benimle gelir misin?
2: Hanım, boşa uğraşıyoruz. Kesin çaldılar arabamızı.
3: Hayatım bir düşün. Sefa el frenini indirmiş. Vitesi boşa almış. Evin önündeki hafif rampadan dolayı Lüttüt kaymış belli ki.
2: Tamam. Düşünüyorum. Hadi dediğin gibi oldu. Kaydı kaydı gidip bir yerde durması lazım. Nerede? Yok. Mesela ben Lüttüt'üm diyelim. Kaydım kaydım kaydım. Bir yerde durmam lazım. Böyle dümdüz gelir, burada durur. Yer yarıldı da yerin içine girmedi ya.
3: Abidin dikkat.
2: Ah, Lüttüt. Aha, burada Lüttüt, burada. Hanım, yer yarılıp da içine girmemiş. Çalı yarılıp da içine girmiş. Burada, Lüttüt de burada. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun.

0: olmadık demeyin. Heybeli tiyatro köyümüze gelmiştir.
1: Perde kurduk, ışık yaktık. Oynayalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval.

0: Yemek vakti gelmiş. Birazcık ara vereyim.
1: Abla, abla koş. Dedem odasından çıktı.
2: Ya, hadi fırla. Dedem bütün gün bu odada bu makineyle ne yapıyor acaba?
1: Ben kapının deliğinden izledim. Burasına kağıt koyuyor. Buradan bir şeylere basıyor. Sonra kağıt makinenin içine girip şuradan üzerinde yazılarla birlikte çıkıyor.
2: Ya, biz de yapsak mı?
1: Hadi yapalım. Çok eğlenceli görünüyordu.

0: Eyvah! Makine bozulmuş. Bu baskıları halledemezsem mahvolurum. Para kazanamam, borçlarımı ödeyemem.
1: Abidin Bey, borçlarınızı ödemediğiniz hakkında şikayet var. Sizi karakola kadar götürmem gerek.
0: Bittim ben. Mahvoldum.
2: Kardeşim, sanırım biz çok büyük bir hata yaptık.
3: Evet abla. Keşke dedemin makinesini izinsiz kullanmasaydık.
2: Keşke. Bundan sonra da izin almadan kimsenin bir eşyasına dokunmayalım.
3: Babacığım, tekrar özür dilerim.
0: Sefacığım, bu dünyanın hiçbir malı mülkü senden önemli değil. Ayrıca dürüst olup gerçekleri bizden saklamadığın için sana teşekkür ederim. Ancak bana bir söz vermen gerek. Bir daha kendini ya da başkalarını tehlikeye atacak şeyler yapmayacaksın.
3: Söz veriyorum baba. Bugün oynadığımız oyunla da bir kez daha anladım bunun ne büyük hata olduğunu.
0: Aferin sana. Dün yaşanan hadise çok daha tatsız bir şekilde bitebilirdi. Allah korusun, daha büyük bir kaza olabilirdi.
3: Hatamı anladım baba. Bir daha izinsiz böyle şeyler yapmayacağım.
0: Aslan oğlum benim.

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım, tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse, espriden ne anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz! Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak. Tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice. Tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kuruyacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok. Üzülme dayı. Başka icatlar yapalım. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcığım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
1: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
1: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
1: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Küçük Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş.
1: İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin. Kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem. Çak. Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor. Bu çok ilginç değil mi?
0: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey. Hay Allah. Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım. Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
2: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
1: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
0: He?
1: Eyvah, borular gitti.
2: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
0: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
0: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
2: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
0: Taşıma işi nihayet bitti.
3: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
0: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
3: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
0: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
0: Hay Allah, ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
0: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
0: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir.

0: Telaş etmeyin.
1: Baba, bu sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
0: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
0: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
2: Peki doktor bey?
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
0: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
3: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
0: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.
3: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Dışarıda acayip bir doktor var.
3: Ateşin de yok. Doktoru bir çağırayım.
1: Lütfen çağırma babacığım. Ben buz gibi havuza girmek istemiyorum.
3: Ne havuzu oğlum? Yine sayıklamaya başladın. Hadi yatağına geç.
1: Ama baba. Babam iyice daldı. Gel benimle Zemzem. Ay. Ay, içim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
2: Neler olmuş böyle?
3: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat.
1: Baba. Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
0: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
1: Nasıl yani?
0: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
2: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
3: Yeni bir teknik galiba.
2: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
1: İlk kez duyuyorum.
0: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
1: Çok sevindim.
0: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
1: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
3: Elhamdülillah.
0: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
1: Çok teşekkür ederim doktor amca.
0: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
3: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
1: Bu defter harika iş görecek.
0: Bence de.
1: hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım, yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
0: Hastamız ayaklanmış maşallah.
3: Geç bile kaldı.
1: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
0: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma, olur mu?
1: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
2: Teşekkürler Murat'cığım.
1: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
3: Gerçekten mi? Nedenmiş?
1: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
3: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
1: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: Kuzu mantarı. Bunu da yiyebiliyoruz değil mi dede?
1: Evet evlat. Şöyle bir yakından bak bakalım.
0: Kanlıca mantarı?
1: Evet, fevkalade.
0: Bunu da tadını sevenler toplasın. Ben almayayım.
1: Aman evlat.
0: Gelin mantarı. Çok sevimli oldukları halde zararlılar. O yüzden hiç unutmuyorum dede, merak etme.

0: Allah! İstiri diyor mantarı. Akşama ziyafet var dedi.
1: Al bakalım.
0: Şunu da alayım.
1: Erkenden yollara düştük ama havanın sıcaklığı iyiden iyi hissedilmeye başladı.
0: Çok güzel.
1: Elini çabuk tut evlat. Güneştepe'ye varmadan evde olalım.
0: Ben şimdiden terlemeye başladım. Çok sıcakmış sahiden. Oh, pek lezzetliymiş. Elhamdülillah. Göbeğim nasıl da şişti dede, görüyor musun? Yine mantarı fazla kaçırdım.
1: İlahi çocuk.
0: Ah, saksan. Bu güzel kuyruk başka kimde var? Aa, biri meşe kütüğünün budaklarını cilalamış.
1: İlahi Çelebi, budak değil onlar evladım, mantar.
0: Ha, mantar mı? Bu türünü hiç görmemiştim.
1: Ganoderma lucidum. Reişi mantarı da derler. Çok kıymetli bir türdür. Binlerce yıldır pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.
0: Aa, ya o zaman bir tutam alalım biz de.
1: Dur evladım, oraya yetişemezsin.
0: Tırmanmak benim işim dede.
1: Düşmeyesin evlat. Çelebi.
0: Haylaz sincap, iyiyim dede, merak etme.
1: Ne gerek vardı evladım?
0: İlaç yaparız işte dede.
1: Daha fazla uzanma, çok tehlikeli.
0: Az kaldı.
1: Dur, şunu al bakalım.
0: Oh. Yaşa dede.
1: Hadi evlat, öğlene kalmayalım. Güneş tepemizdeyken yürümek zahmetli olur. Of demeyesin evladım. Yanımızda suyumuz, yemeğimiz var evelallah. Çok yorulursak da bir gölgede dinleniriz. Gel şurada bir nefeslenelim.
0: Bu nedir dede?
1: Şühedanın ruhuna El Fatiha.
0: Burada şehitler mi varmış dede?
1: Evet evlat. Kırım Savaşı'nda cepheden dönen bir grup asker ormanda kaybolmuş ve şehit olmuşlar. Bu kitabe onların anısına diktirilmiş.
0: Çok mu sıcakmış dede? Yemekleri mi yokmuş?
1: Ah evladım. Mehmetçik gece gündüz sıcak soğuk aç tok demeden koşar vatan savunmasına. Şehitlikler içimizi yakıyor ama unutmak olmaz evlat. En azından şühedanın isimlerini anıp ruhlarına birer Fatiha okumalıyız.
0: Ve de teşekkür etmeliyiz. Bu güzel vatanı korudukları için.

0: Hay yaşa. Şehitlerimizin adlarını analım. Ahmet, Mehmet, Ali, Mehmet, Süleyman, Mehmet, Abdullah, Mehmet, Abdurrahman, Mehmet.
1: Ne kadar çok Mehmet var.
0: Ah, daha ne kadar Mehmet'imiz var bilir misin evlat?
1: Bilmek istiyorum.

0: Ben bu şiiri biliyorum dede. Okuldaki törende okumuştum.
1: Ben unutmuşum bu şiiri. Benim için de okur musun?
0: Tabii okurum. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.
1: Çanakkale her zaman çok önemli bir yer olmuştur evlat. Sultan Fatih daha İstanbul'u fethetmeden evvel Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına almak için bu kilit Bahir Kalesi'ni inşa ettirmiştir.
0: Şekli çok güzelmiş dede.
1: Öyledir evlat. Yonca biçiminde inşa edilmiş olan kaleye Kanuni Sultan Süleyman döneminde şu soldaki kule eklenmiş.
0: Tabii. Öyle güzel şehri aldıktan sonra da savunmak lazım. Sultan Süleyman da iyi düşünmüş.
1: Gelelim son Çanakkale savunmasına. Vatan savunması desek daha doğru tabii.
0: Burası neresi?
1: Burası namazgah tabyası evlat. Çanakkale savunmasının ana karargahı.
0: Seyit Onbaşı. Onun kahramanlık hikayesini duymuştum dede. Kocaman bir top mermisini tek başına kaldırmış değil mi?
1: Evet evlat. 215 kiloluk bir mermiyi düzeneye yerleştirip düşman donanmasının Ocean zırhlısını batırıyor.
0: Düşman donanması da Çanakkale Boğazı'nın geçilemeyeceğini anlıyor değil mi dede?
1: Aynen öyle evlat.

0: ne kadar büyük bir anıt.
1: Anıtın yüksekliği 40 metreden fazla. Ancak Çanakkale'deki kahramanlığın büyüklüğünü göstermeye yetmez evlat. Aa.
0: Bunlar ne dede?
1: Anıtın denize bakan kısmına deniz savunmasını resmeden iki rölyef, karaya bakan kısmına da kara savunmasını resmeden iki rölyef yapılmış.
0: Çok etkileyici. Bu mezar taşları çok ilginç dede. Üzerlerinde çok fazla isim var.
1: Bunlar sembolik şehitlik evladım. Her bir mezar taşının üstüne 36 isim kazınmış. Burada kimlikleri tespit edilebilen şehitlerimizin isimleri yazıyor.
0: Her yer Mehmet dolu dede.
1: Evet evlat. Bu yüzden bizde askere Mehmetçik denir. Gördüğün gibi bu anıtta pek çok açıdan görünümü M harfini oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.
0: Evet dede. Kocaman bir M harfi.
1: Mehmetçiğin ruhuna El Fatiha.
0: Velate. Ne yazıyor burada dede?
1: Bakara suresinin 154. ayeti. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz.
0: Ve biz de onları bu şehitliklerle hatırlıyoruz, değil mi dede?
1: Herkes hatırlayacak evlat. Şu şehitlikleri gören hangi düşman bir daha Çanakkale'ye adımını atabilir ki?

0: İşte.
1: Yoruldun değil mi evlat? Hava da sıcak.
2: Hiç yorulmadım dede. Terlemedim de.
1: Aferin evlat, aferin.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin, sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dost.

0: Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey ön yargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yılda birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.
1: Cik cik, cik cik.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Nereye bakıyorsun?
1: Yağmurdan sonra çıkan şeye bakıyorum.
0: O şeye ben de bakabilir miyim? Aa, çok güzel, çok sevimli bir kuş.
1: İşte bu güzel ve sevimli kuş her yağmurdan sonra ortaya çıkıyor.
0: Peki, yağmurdan sonra daha başka ne gibi şeyler ortaya çıkıyor?
1: Salyangoz da yağmurdan sonra dışarı çıkıyor.
0: Hani, nerede?
1: İşte bak, orada. Kelebekler de. Arılar da.
0: Başka?
1: Başka? Bu şey de ama adını bilmiyorum.
0: Ha, o şey mi? O bir solucan.
1: Peki solucanlar neden yağmurdan sonra ortaya çıkar?
0: Solucanlar toprağın altında yaşayan canlılardır. Burası nemli olduğundan onlar için daha elverişli bir ortamdır. Toprağın üstü ise kuru veya sıcaktır. Solucanların yaşaması için hiç de uygun değildir yani.
1: Tamam, anladım. Solucanlar yağmurdan sonra ortaya çıkıyorlar çünkü...
0: Evet.
1: Artık toprağın üstü de ıslak olduğu için daha hızlı ve daha rahat hareket edebiliyorlar.
0: Aferin sana Ayşe. Senin de gördüğün gibi dünyamızı sadece diğer insanlarla değil, çeşitli bitki ve hayvanlarla da paylaşırız. O yüzden diğer canlılara da saygı duymalıyız.
1: Yani onlara iyi davranmalıyız. Çünkü Allah iyi davrananları sever.
0: Maşallah. Sen bu bilgileri kimden öğrendin?
1: Annemden. Ben kedi, kelebek ve çiçek gibi canlıları da çok seviyorum.
0: İşte bu canlıların bazısı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Neyse ki hikayemizin kahramanını görebiliyoruz. Onunla daha çok bağ, bahçe veya tarla gibi yerlerde karşılaşıyoruz.
1: Sen kimden bahsediyorsun?
0: Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki solucan Kibi'den.
1: Yeni hikayemizin kahramanı bir solucan mı?
0: Evet. Kimi çok çalışkan bir solucandı. Toprağın altındaki işlerini bitirince başını dışarı çıkarıp etrafa bakındı. Yemyeşil ağaçları, çiçeklerle bezenmiş kırları, neşeyle uçan arı ve kelebekleri gördü.
1: Az önce ben de arı ve kelebek gördüm.
0: İşte Kimi de tıpkı senin gibi bunları görünce sevinip, aman Allah'ım bu ne güzellik dedi. Onun sesini duyan bir bal arısı küstüm çiçeğinin üstüne kondu. Evet, güzel olduğunu ben de biliyorum diye kısıldı. Yani biraz gururlandı bal arısı. Sonra Kimi'ye dönerek, biliyor musun dedi. Ben ve arkadaşlarım çok çalışkan arılarız. Çiçeklerden topladığımız polenlerle bal yapıyoruz.
1: Peki Kimi ona ne dedi?
2: Öyle mi? Çok güzel. Ben ve arkadaşlarım da çok çalışkan solucanlarız. Her gün toprağın içinde küçücük tüneller açıyoruz. Bu tüneller sayesinde toprak havalanıyor. Böylelikle yağmur suyu da ta derinlere kadar iniyor dedi.
0: Bal arısı onun sözlerini pek önemsemedi.
2: Sen ve arkadaşların daha başka ne işe yararsınız ki diyerek havalandı.
1: Ama bal arısı çok kaba davrandı. Birisi bana öyle davransaydı çok üzülürdüm.
0: Kimi de arının bu kaba davranışına çok üzüldü zaten. Arkadaşlarının yanına dönmek için tekrar toprağın altına gireceği sırada bir ses duydu.
1: Bir ses mi duydu? Sakın bu sesi bir fil çıkartıyor olmasın?
0: Hayır.
1: Öyleyse bu sesi... Havlayan bir köpek çıkarmıştır.
0: Hayır, o da değil.
1: Tren mi?
0: Hayır, bu ses bir yardım çağrısıydı. Birisi,
2: imdat, kurtarın beni, kimse yok mu? İmdat, imdat diye bağırıyordu.
1: Acaba bu ses kimden geliyor?
0: Kimi de senin gibi merak edip sesin geldiği yöne doğru bakınca bir de ne görsün?
1: Ne görmüş?
0: Hani az önce konuştuğu arı vardı ya.
1: Evet.
0: İşte bu ses ondan geliyordu. Aniden esen rüzgarda dengesini kaybettiği için yere düşmüştü. Üstelik düştüğü yer bir bataklıktı. Bal arısı bu bataklıktan kurtulmak için çırpındıkça daha da dibe batıyordu.
1: Eyvah! Şimdi ne olacak?
0: Kimi hemen toprağın altına girip küçük bir tünel açtı. Bu tüneli kullanarak bal arısının yanına kadar geldi. Bal arısı onu görür görmez sevinçle haykırdı.
2: Beni kurtarmak için mi geldin?
0: Kimi güler yüzle... Evet dedi. Sonra onun etrafında kıvrılarak dönmeye başladı. O döndükçe çamurumsu toprak yukarıya doğru çıkıyordu. Bal arısı da toprakla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi ve en sonunda kurtuldu. O sevinçle kanatlarına yapışan bataklık çamurunu temizlemeye başladı.
1: Aferin Kimi'ye. O çok iyi yardımsever bir solucan.
0: İşte o çok iyi yardımsever solucan tam gitmek üzereyken...
2: Hey solucan kardeş, az önceki kaba davranışımdan dolayı utanıyorum. Senin açtığın tünel sayesinde bataklıktan kurtuldum. Düşüncesizce hareket ettiğim için senden özür dilerim, dedi bal arısı.
0: Kimi de bir şey değil, diyerek tünelin içine girdi. O günden sonra da arkadaşlarıyla toprağı havalandırmaya devam etti.
1: Teşekkürler, çok güzel bir hikayeydi. Şey... Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Neyi?
1: Acaba yağmurdan sonra daha başka kimler dışarı çıkıyor?
0: Bazen güneş de ortaya çıkar. O sıcacık tebessümüyle dünyamızı ısıtır.

0: İstersen biz de dışarı çıkabiliriz.
1: Hazır dışarı çıkmışken oyun parkına da gideriz.
2: Tabii ki isterim.
0: Ama önce parka gitmek istediğimizi annene de söyleyebilirsin. Belki o da bizimle gelmek isteyebilir. Ha? Ne dersin?
2: Anne! Anne!

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Musul ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamun aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam Bilge.
0: Hayrola? Ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç. Havadandır.
0: Hı? Allah Allah. Açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki?

0: Hem de şifreli.
1: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
0: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey ama hep başkaları kullanıyor. İsmim yani Ali. Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Ber-ba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
0: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
0: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
0: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: Bir dakika. Binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: Bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, ha? Bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın.

0: Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
0: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
0: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz, değil mi?
0: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel.

0: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
1: Yaşasın.
0: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: Ya yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey.

0: Hey hey mi?
1: Evet, hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
2: Hayırdır inşallah abla.
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
4: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
4: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
4: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
3: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
4: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
4: Hadi Selim. Biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.
1: Çözelim Hakkı baba.
5: Sadaka taşı mı?
0: Sadaka taşı da nedir?
2: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş? Sanmam.
0: Öğrenmemiz lazım.
3: Sen önce şu bardak meselesini öğren dedo.
0: Dedo mu?
3: Evet dedo. Yani dedektifin kısaltması. Çok komik değil mi ya?
0: Hayır Harun, hiç komik değil.
3: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah. Vay! Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
3: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
3: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı.

0: baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
2: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be. Kimmiş peki?
2: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
3: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
0: Hep söylerim. Dedektif gibisin Zehra abla.
2: Dedo!
0: Aman Harun ya.
3: Ne oluyor çocuklar?
0: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
4: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım bugün senden dinleyelim.
0: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
4: Tamam hocam.
3: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun ah.
3: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
3: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
3: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Fatih'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: E haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum, gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah, saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp

0: Şadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
2: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
3: Ben sadece...

0: gibi peygamberimiz de hoş görmemiştir.
1: Şey, haklısınız. Ne yapsam ki?
0: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.

0: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
0: Fikri dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim kediye çok yanaştı. Ve evet anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
2: Ne yapıyorsun Zikri?
0: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
2: Zikri?
0: Zikri diye yineledi.
2: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
0: İyidir, sen ne yapıyorsun?
2: Ya onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
0: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
2: Çok şükür halin oldu.
0: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
2: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
0: Ya neden yaptın?
2: Allah rızası için. Hem ne derler unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
0: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
3: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Okulumuz!
1: Okulumuza ne olmuş böyle?
2: Hay Allah! Dün gece deniz çok dalgalıydı. Okulumuz zarar görmüş.
1: Ama şimdi nasıl ders işleyeceğiz?
2: Yeter ki biz öğrenmek isteyelim İncilerim. Okulumuz tamir oluncaya dek bahçemizde ders işleyeceğiz. Birlikte olduktan sonra her yer bizim için okul olabilir. Bugün merak duygusunu işleyeceğiz. Merak nedir sizce İncilerim?
3: Öğretmenim, ben cevap verebilir miyim?
2: Elbette Kıpır.
3: Merak, bir şeyin sebebinin ne olduğunu düşünmektir. Ben her şeyi merak ederim. Merak, mesela puf. Neden bazen şişip sönüyor?
0: Çünkü ben balon balığıyım. Heyecanlandığımda ve bazen de mutlu olduğumda şişerim.
2: Haklısın Kıpır. Merak ettiğimiz ne varsa onu araştırmak isteriz. Sorumuzun cevabını bulmak isteriz. Merak sayesinde bilgi ediniriz. Merak olmasaydı...
4: Merak duygusu olmasaydı hiçbir şey olmazdı bence. Tahta gören biri onunla neler yapabileceğini merak eder ve düşünür. Belki sıralar yapar.
3: Tahtadan kurşun kalemler de yapılır.
2: Aferin İncilerim. Haklısınız. Merak sayesinde düşünürüz ve çok farklı ürünler ortaya koyabiliriz. En çok neyi merak ediyorsunuz?
1: Ben en çok yeryüzünü merak ediyorum.
5: Biz de!
2: Demek yeryüzünü merak ediyorsunuz İncilerim.
1: Hem de çok. Denizin altı çok güzel ve eğlenceli. Ama yeryüzünde neler var ki? Hmm. Görebilmeyi çok isterdim.
2: Belki de görebiliriz.
5: Ama nasıl?
2: Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde. Hadi beni takip edin. Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde yeryüzünde bulunan bazı alanlar var. Keşfetmeye hazır mısınız İncilerim?
6: Evet! Mercanya Okulu'nun tatlı balıkları ve saygıdeğer öğretmeni, Mercanya Yeryüzü Vadisi'ne hoş geldiniz!
4: Ve yengecin yeni işi.
6: Evet güçlü balık. Hep gezi rehberi olmak istemiştim. Sonunda oldum.
1: Bence yengeç de çok meraklı biri.
6: Hadi ne duruyorsunuz? İçeri girin ve yeryüzünü benimle keşfedin.
5: Hey!
1: Buzun üstünde.
6: Yeryüzünün bazı bölgelerinde buzullar vardır.
4: Çok eğlenceli.

0: herkes iyi mi?
1: İyiyiz öğretmenim. Puf ortada yok.
2: Aa, ben buradayım.
3: Ah, çok şükür.
1: Burası çok sıcak. Her yer kum.
4: Çünkü çöldeyiz. Yeryüzünün bazı kısımları böyle ince kum taneleriyle kaplıdır.
1: Çöller, buzullar, başka neler var?
5: En sevdiğim bölüme geçiyoruz.

0: keşfettik. Şimdi sırada gökyüzü olsa keşke.
1: Ah, bu kadar gezi yeter. Yorulduk ama.

0: Stich!
1: Temizlik işini biraz abarttım galiba. Allah'ın izniyle şimdi hemen düzenlerim.
2: Öğretmenim, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler incilerim.
3: Ah, öğretmenim. Yoksa siz taşınıyor musunuz?
1: Hayır Puf. Sadece birazcık temizlik yaparken eşyaları dışarı çıkardım.
3: Oh, rahatladım.
2: Biraz değil. Bayağı temizlik yapmışsınız.
1: Sorma Kıpır. Epey yoruldum. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim.
4: Hey, arkadaşlar.
3: Bu harika bir fikir.
4: Öğretmenim, izin verirseniz size yardım etmek isteriz.
1: Maşallah incilerime. Sizinle gurur duyuyorum. Elbette yardım edebilirsiniz. Böylece işim çabucak biter ve sonra size dondurma alırım.
0: Yaşasın!
2: Ortalık bayağı karışmışa benziyor.
1: Eşyaları yerleştirmenin kolay bir yolu var aslında. Eşleştirelim.
3: O ne demek?
1: Çiçeklerim. Neyle eşleşir acaba?
4: Ha, tabii ya. Çiçekler vazoyla eşleşir.
3: Koltuk minderleri ve tabaklar mı? Eşleşir mi ki?
2: Hayır güçlü. Koltuk minderleri koltukla ilgilidir. Ve işte tabağım.
3: Peki tabaklar? Tabaklar, bardaklar, kaşıklar, çatallar birlikte eşleşir. Hepsi mutfak malzemesi.
2: Ha? Diş macunu elbette. Diş fırçası ile eşleşir. Oo.
1: Teşekkür ederim incim. Hemen banyoya yerleştiriyorum.
3: Öğretmenimiz kitap okurken bazen gözlük takar. Öğretmenim, gözlüğünüz ve kitaplar eşleşir.
1: Ve kitaplarım. Ayrıca kitaplıkla eşleşir.
2: Bere!
3: Bere atkı ile eşleşir.
2: Teşekkürler dostum.
4: Cevizler var burada. Acaba neyle eşleşir ki?
2: Cevizler ceviz kıracağı ile eşleşir.
4: Ay, çok ağırmış.
3: Güçlü her işe yetişir.
2: O ne ki? Şapka mı acaba? Puf, bu ne sence?
3: Allah Allah. Daha önce böyle bir şey görmedim. Şapkaya da benziyor ama.
1: Öyle meraklı meraklı neye bakıyorsunuz bakalım?
2: Bunlar nedir öğretmenim?
3: Onlar kuyruğumuzu soğuktan koruyan kuyruk kılıfı.
1: Hayır, onlar çorap, ayaklara giyilir.
0: Ama bizim ayaklarımız yok ki.
1: Bazen insanlar denize eşyalarını istemeden düşürür. Keşke kimse denize bir şey atmasa. Atıkları denizimizin temiz olması için kaju, ben ve yengeç birlikte temizliyoruz. Denizin dibinde bulduğum bazı eşyaları da ayırıp koleksiyon yapıyorum. Yeryüzündeki insan dostlarımız üşümemek için ayaklarına çorap giyer. Ve bu da bir çorap. Tam koleksiyonuma göre.
2: Bu çok şaşırtıcı.
4: Peki çorap neyle eşleşir ki?
1: Hiçbir fikrim yok. Gerçekten çorap neyle eşleşir ki?
5: Öğretmen hanım, denizde ne buldum? Koleksiyonunuz için getirdim. Bir çift ayakkabı. İnsanlar bunları çoraplarını giydikten sonra ayaklarına giyerler.
1: Aa, teşekkür ederim.
2: Buldum. Çorap ayakkabıyla eşleşir.
1: Aferin Kıpır. Ellerinize sağlık incilerim. Bütün eşyalar yerleşti.

0: Eşleştir.
1: Eşleştir, yerleştir. İşleri kolayca bitir. Söyleyin incilerim, öğretmen kiminle eşleşir?
0: Bizimle, bizimle, bizimle.
2: Öğretmenim, külahla da dondurma eşleşir, unutmayın.
1: Tabii ya, dondurma ısmarlayacaktım. Hadi bakalım.

0: Gönül haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ay. O gün Ayla ile Bera'nın dedelerinin evinde büyük bir telaş vardı. Her yılın Muharrem ayının en lezzetli günü gelmiş çatmıştı. Aşure ayı başlamıştı. Nohut, kayısı, fasulye, buğday, pirinç, kuş üzümü, bolluk bereketiyle evin mutfağını şenlendirmişti. Ayla ve Bera bahçede oynarken anne ve babaanneleri büyük kazanlarda aşure yapmak için hazırlık yapıyorlardı. Bahçede voleybol oynayan Ayla ile Bera bu ayı çok sevdiklerinden babaannelerinin aşureyi yapmasını dört gözle beklediler. Bera kardeşiyle oynarken bir anda
1: "Susadım Ayla, su içip geliyorum."
0: diyerek mutfağa gitti. Ayla da Bera'yı beklerken bir anda bahçeye gelen yavru köpekle oynamaya başlamıştı. Yavru köpekle oyuna dalan Ayla, Bera'nın yokluğunu fark etmemiş, ta ki küçük köpek topla oynamaya başlayınca kardeşinin mutfağa gittiği aklına gelmişti. Bera'nın su içmeye gidip dönmemesi üzerine onu aramak için eve girdi. Annesine,
2: "Bera'yı gördün mü anneciğim?"
0: diye sordu Ayla. "Bahçede değil miydi?" diye cevap verdi annesi. Anlaşılan annesi de Bera'yı görmemişti. Ayla evin salonuna göz attıktan sonra üst kata yatak odalarına çıktı. Birkaç kez seslendi fakat Bera'dan hiç ses gelmemişti. Kardeşini odada bulamayan Ayla tam odadan çıkacakken birden dolabın önünde yerde duran bir incire gözü ilişti. Hemen dolabın önüne giderek inciri eline aldı.
2: "Bu incirin burada ne işi var? Bir de yere düşmüş, ezilmesin."
0: diyerek inciri sehpanın üzerine bıraktı. Arkasını dönüp çıkacakken durdu, geri döndü ve dolabın kapağını açtı. Bir de ne görsün? Bera dolabın içine saklanmış, bağdaş kurmuş oturmuştu.
2: "Bera, her yerde seni aradım, burada ne yapıyorsun?"
0: diye sordu kardeşine Ayla.
1: "Şşt, saklanıyorum, sessiz ol, annemler görmesin Ayla," dedi panikle Bera.
0: Ayla kardeşinin neden saklandığını anlamamıştı.
2: "Neden saklanıyorsun Bera? Bir şey mi oldu?"
0: dedi Ayla. Bera biraz utangaç şekilde çekinerek cevap verdi Ayla'ya.
1: "Şey, ben incirleri yedim,"
0: dedi. Ayla yine hiçbir şey anlamamıştı. Hem insan incir yediği için saklanır mıydı? Bu durum Ayla'ya çok garip gelmişti.
2: "Çıksana oradan Bera, her şeyi başından anlat,"
0: dedi kardeşine. Bera dolabın içinden çıktı. Yüzü, ağzının kenarı, tişörtünün üzeri hep incir olmuştu. Bera,
1: "Aşureye koyulacak bütün incirleri yedim. Dayanamadım Ayla, hepsini yedim,"
0: dedi. Ayla kardeşine bakarak,
2: "Hepsini mi?"
0: diye sordu şaşkınlıkla. Bera dudaklarını büzüştürerek kafa salladı. Yaptığının doğru olmadığının farkındaydı. Bugün onlar için önemli bir gündü. Aşure yapılacak ve tüm komşulara dağıtılacaktı. Ama Bera aşurenin içine koyulan malzemelerden biri olan incirin dayanamayıp hepsini yiyip bitirmişti. Ayla kardeşinin bu haline çok üzüldü. Onu sakinleştirdi ve biten incirlerin yerine yenilerini bulabileceklerini söyledi. Bera o kadar inciri nereden bulacaklarını sordu. Ayla da biraz ötede bir incir ağacı olduğunu hatırlattı kardeşine. İki kardeş hemen bir plan yaptılar. Hızlıca merdivenlerden indiler, bahçeye çıktılar. Bisikletlerine atladılar. Rüzgara karşı sürdüler, sürdüler, sürdüler. Çok geçmeden incir ağacına varmışlardı. Bir anda arkalarından bir ses duydular. Bu bir köpek havlamasıydı. Küçük köpek buraya kadar onları takip etmişti.
2: "Ah, o kadar yolu koşarak mı geldin küçük köpekçik?"
0: dedi Ayla. Başını okşadı köpeğin. Bera ağaca bakıyordu. Onların boyları çok kısa, ağacın boyuysa çok uzundu. Kafalarını yukarı kaldırdılar. Yükseğe, yükseğe doğru baktılar. Bera,
1: "Uzanabileceğimiz incirler daha olmamış ama en tepedekiler olmuş Ayla,"
0: dedi. Ayla,
2: "Ama oraya çıkamayız Bera,"
0: diye uyardı kardeşini.
1: "Peki ne yapacağız? Hadi düşünelim.
2: Hadi düşünelim."
0: Bera'nın aklına bir fikir geldi.
1: "Uzunca bir sopamız olsa zıplasak incirlere uzansak,"
0: dedi.
3: "Hey, bu bir sopa.

0: bu şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
1: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip. Böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
2: Hey, bu çok iyi bir fikir.
0: Ayla, ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
1: Hadi bir de böyle deneyelim,
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
4: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler.

birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Çivi! Keçi versene bir tane. Aa, kusura bakma keçi. Çivi ver diyecektim. Aferin keçi. Şimdi de testereyi ver bakayım. Hayda. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Of. Puf. Aman diyeyim keçi. Vazgeçtim. İner alırım testereyi. Ne yapıyorsun keçi? Amacın ne? Seni geri adım attığını görmedim hiç. Bu hayra alamet değil. Bu kadar yeter keçi. Ne sen testereyi ver, ne de ben alayım.
1: Yahu Karagöz, alemsin.
0: Güleceğine yardım etsene Hacı Cavcav.
1: Edeceğim Karagöz, merak etme.
0: Öyleyse uzat bakalım testereyi.
1: Öyle değil, akıl vereceğim.
0: Anca akıl ver zaten.
1: Ama öyle bir akıl ki işin çok kolay olacak. Şimdi bana bir ip lazım. Şimdi oldu. Her şeyi iple çekeceksin. Böylece keçi de sana malzeme vermek için yorulmayacak.
0: Hay aklına bin yaşa Civat.
1: Hani benden akıl almazdın?
0: Vazgeçtim.
1: Haydi deneyelim.
0: Hadi. Seni vereceğim fikir ancak bu kadar olur.
1: Allah'ım ya Rabbim, sen bu şaşkın kuluna akıl fikir ver.
0: Konuşma Civat, konuşma. Sen dedin her şeyi iple çekeceksin diye.
1: Of.
0: Söylemedin değil mi?
1: Ha?
0: Hey, sana söylüyorum. Söylemedin değil mi? Söylesene be keçi. Meraktan öldürme adamı.
2: Be.
0: Allah'tan Hacivat aşağıda değilmiş. Elhamdülillah. Peki nereye gitti bu adam?
1: Demek benden sakladığın bir sır var ha Karagöz. Gördün mü beygir? Güya en iyi arkadaştık biz. Peki, öyle olsun bakalım. Ne yapıyorsun bebe Ruhi?
3: İyi, ne olsun? Yuvarlanıyoruz.
1: Belli belli. Hayırdır inşallah. Nedir bu acelen?
3: Karagöz'e gidiyorum.
1: Ha? Karagöz'e mi? Neden?
3: Söyleyemem.
1: Nasıl ya?
3: Ne demek nasıl? Böyle işte.
1: Nasıl böyle?
3: Nasıl nasıl böyle?
1: Sıkıldım. Neden söyleyemezsin Karagöz'e neden gittiğini?
3: Söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum.
1: Ha? Nasıl ya?
3: Nasıl nasıl ya?
1: Tamam tamam. Bu konuşma uzar daha.
3: Neyse, ben gideyim bir bakayım. Söyleyeceği önemli bir şey varmış.
4: Evet.
1: Başladık yine.
4: Neye başladın?
1: Okula başladım Bekir Efendi. Okula.
4: Ha, iyi iyi. Okuyan adamı severim. Ben de çok okudum.
1: Ha, okudun mu? Ne okudun?
4: Milletin canına okudum.
1: Aman ne komik.
4: Evet.
1: Çok komik.
4: Ha şöyle. İşim gücüm var zaten. Karagöz çağırdı.
1: Kara mı? Göz? Şey yani. Karagöz mü? Neden?
4: Bir şey verecekmiş.
1: Ne verecekmiş?
4: Mısır mı verecekmiş, hasır mı verecekmiş, neymiş? Tam anlamadım.
1: Sır olmasın o?
4: Olabilir. Hatta sanki öyle dedi. Evet. Neyse, tutma beni. Hadi eyvallah. Evet.

0: Ha, geliyorlar.
1: İyice anladınız mı?
2: Evet valla.
1: Bu sırrı kimseye söylemek yok. Duydunuz mu?
3: Ya Hacivat başka yerden duyarsa?
1: Nereden duyacak bebe? Sırrı bilen bir sen, bir ben, bir de deli.
2: Ne?
1: Tuzsuz deli Bekir beyefendi diyecektim.
2: Ha.
3: Ya keçi öterse?
1: Keçiler ötmez bebe. Meler.
2: Ya konuşursa demek istedi.
1: Ya konuşmaz. Meler sadece.
3: Yani ya sırrımızı belli ederse?
1: Yapmaz öyle bir şey benim minnoşum. Gerçi belli de olmaz. Aman. Zaten ne söylediğini bir tek ben anlıyorum. Milletin duyduğu tek şey...
3: Me.
1: Neyse, hadi bakalım. Yolumuz uzun. Akşam tüccarın dükkanında buluşalım.
3: Tüccarda buluşmasak?
1: Niye ki?
2: Yeni ürünler gelmiş dükkanına. Taşıtacak birilerini arıyordu. İş almayalım şimdi üstümüze.
1: O da
2: ne?
1: Hey, kim var orada?
4: benim Karagöz. Bir şey düşürdüm de onu arıyordum.
2: Laf dinlemiyordun yani.
3: Yok canım, dinlemiyordur. Müslüman yapar mı öyle şey?
1: Neyse çocuklar, gidelim biz. Görüşürüz Hacivat.
4: Doğru ya. Merak yüzünden gizlice laf bile dinler olduk. Affet Allah'ım. Ama nedir ki bu sır? Kafayı yiyeceğim Allah'ım. Hem neden benim duymamam gerekiyor? Demek ki benimle ilgili. Ah beygir ah. Sen olmasan hepsini öğrenecektim. Ama nasıl öğrenecektim? İnsanları gizli gizli dinleyerek. Ah, meraktan ne hallere düştüm be Hacivat.
1: Of.
4: Artık benim de bir sırrım var. Yeni ayakkabı alacağımı hiç kimseye söylemeyeceğim. Özellikle hain Karagöz'e. Selamün aleyküm Karagöz Bey.
1: Bey mi? Bu ne resmiyet Hacı Cavcav?
4: Onu sen daha iyi bilirsin. Ya da siz daha iyi bilirsiniz mi demeliydim?
1: Hayda.
4: Sen benden sır sakladın Karagöz. Artık yakın arkadaş değiliz yani.
1: Ha, şimdi anlaşıldı. İyi de sır saklanan bir şeydir.
4: Ama tuzsuz ve bebe ruhiye söyledin.
1: Demek ki bilmeleri gereken bir şeydi.
4: Ama bana söylemedin.
1: Demek ki senin bilmemen gereken bir şeydi.
4: Ha? Aman neyse ne. Hiç merak etmiyorum zaten.
1: Tabii tabii.
4: Hem benim de bir sırrım var.
1: Öyle mi? Neymiş?
4: Sen söylersen ben de söylerim.
1: Olmaz, söyleyemem.
4: O zaman ben de söylemem.
1: Bilmemem gerekiyorsa söyleme tabii. Neyse, tutma beni. Önemli bir işim var. Hadi eyvallah.
4: Allah Allah. Hiç merak etmedi ya. Hem bu nereye gidiyor ki? Aman, nereye gidiyorsa gidiyor. Hiç merak etmiyorum. Tüccarın dükkanında buluşacaklardı.
1: Tüccar efendi, aldın mı?
5: Aldım, aldım.
2: Nerede? Ver hadi.
5: Bekleyin, getiriyorum.
3: Çabuk ol, şimdi Hacivat damlar.
5: Geleceğinden emin misiniz?
1: Gelecek, gelecek. Meraktan...
6: Patlayacak.
5: Bekleyin burada.
4: Evet. Ne oluyor burada?
2: Evet. O benim sözüm.
4: Hem benimle ilgili benden gizli işler çeviriyorsunuz, hem de gülüyorsunuz. Ayıp, ayıp.
1: Asıl senin yaptığın ayıp Hacivat. Senin bilmeni istemediğimiz bir sırrımız var. Ve sen buna saygı duymalısın.
4: Olmaz. Bu sır benimle ilgili.

0: olabilir, yine de saygı duymalısın.
1: Olmaz.
2: Evet.
1: Peki.
3: Evet. Hacivat'ın hediyesi de geldi.
1: Hediye mi?
0: Mahvettin sürprizi tüccar efendi.
2: Önemli değil yav. Zaten öğrenmek üzereydi.
4: Evet. Nasılsa öğrenecekti. Şu saate kadar iyi biri dayandı. İçimizden geldi. Sana hediye almak istedik.
1: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
4: Bu kadar üzüleceğini bilseydim saklamazdım senden Hacı Cavcav.
1: Yok yok, daha güzel oldu böyle. Allah hepinizden razı olsun. Hem bu sırrı sakladınız diye size yaptıklarım için de hakkınızı helal edin.
3: Helal olsun.
2: Hadi aç da bakalım ne varmış içinde.
1: Vay, çok güzel. Allah sizden razı olsun.
4: Senden de Hacı var.
1: Peki bunun içine ne konur?
3: Sır.

Geri Dön Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Dani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.

0: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
1: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
0: Kolay değil mi?
1: Kolay kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
0: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
1: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
0: Hangi sepeti?
1: Bu sepeti. Yakala hadi.
0: Eyvah! Top kaçtı.
1: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
0: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
6: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
7: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
4: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
4: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
7: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
4: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
4: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
4: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
4: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
4: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
4: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.

0: Na, sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
1: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
2: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız. Bir dakika. Şurada biri var galiba. Aa, Hami değil mi o?
3: O galiba.
4: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
3: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
2: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
5: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedin.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
2: Sana bir şey oldu sandık.
6: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
7: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
8: Efendim teyzeciğim.
7: Gelsene buraya.
8: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
7: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
8: Aa, siz de mi duydunuz?
7: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Chuck.
1: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
2: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
1: Burada.
2: Sen neredesin?
1: Ben de buradayım.
2: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
2: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
3: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
4: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
2: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
2: Antrenman zamanı!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamün aleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim. Değil mi anne?
2: Ben birinciyim. Değil mi anne?
1: İkiniz de aynı anda geldiniz. Bence berabere.
3: Neyse tamam. İkimiz de kazandık kardeşim.
1: Nasıl geçti salıncak sefası?
3: Çok güzel.
1: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere. Hadi biraz dinlenin.
2: Yorulmadık ki.
1: Olsun. Biraz oturup dinlenin yavrum.
3: Olmaz. Ben çok sıkıldım.
1: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
3: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
1: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
3: Olur. Koş hadi.
1: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
3: Tamam.
1: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
2: Hadi artık sıra bana geldi.
3: Hayır, işim daha bitmedi.
2: Tamam artık, ben sulayacağım.
3: Azıcık daha sulayayım. Ay. Komik mi?
2: Bravo.
3: Sen bravo.

0: Hı? Ah, su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
1: Bıraksana.
2: Hayır, sen bırak.
1: Hiç su kalmamış Eren.
2: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
1: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba.
0: Belki de gelmez.
2: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
0: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
1: Biz çiçek değiliz baba.
2: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
0: Hı-hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
1: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
2: Deniz biraz yamuk oldu.
1: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
2: Yo.
1: Dalgalı deniz yaptım ben.
2: Balıkları üzerine yapıştıralım.
1: Tamam.
2: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
1: Evet ama halledebiliriz.
2: Nasıl?
1: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
2: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
1: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
3: Canlarım.
2: Anne bak, mantar balığı.
3: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
2: Bir sürü balık yaptık anne bak.
3: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
1: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
3: Çöpe mi?
2: Dağınık bırakılmaz.
3: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
1: Değil mi?
2: Çöp değil, kağıt.
3: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
0: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
2: Yakalayamazsın.
0: Banyoda kim var?
1: Hiç kimse.
0: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
3: Hallettin mi?
0: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
3: Daha vakit var ne de olsa. Acele etme.
0: Budamasak ne olacak sanki?
3: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
0: Emel.
3: Adem.
0: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
3: Hey, nereye?
0: Hemen geliyorum.
2: Çok lezzetli.
1: Elma çok şifalıdır.
2: En çok ben yedim.
1: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük hem de ağzım bile büyük.
3: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
2: Oo, mağara gibi kocaman.
1: Sana söylemiştim.
3: Ha, bunlar ne?
2: Bunlar çöp.
3: Çöp mü?
1: Bütün elmaları yedik anne.
3: Yediniz mi?
1: Evet.
3: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
2: Evet, hepsinin şifasını yedik.
0: Nasıl olmuş canım?
3: Güzel olmuş, nihayet.
0: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
3: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
0: Aynen öyle. Ahmet Bey ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
3: Ev alma, komşu al derken atalarımız bunları kastediyor olmalı.
0: Canım komşum, ona teşekkür için bir hediye paketi hazırlayacağım.
3: O kolay ama ondan önce halletmemiz gereken çok önemli bir işimiz var.
0: Nedir? Ya sen konuya böyle girince tedirgin oluyorum. Kötü bir şey mi var yoksa?
3: Önlemezsek kötü olabilir.
0: Tamam, doğrudan söyle. Dayanabilirim. Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
3: Söylüyorum. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
0: Bu muydu?
3: Evet.
0: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
3: Yedikleri elmaları bir görsen tek ısırıkla işlem tamam.
0: Bu gidişe bir dur diyelim.

0: Kesinlikle.
1: Anne.
0: Geliyorlar.
1: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu, kafanızdakiler ne?
2: Babam elma olmuş.
3: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
1: Elmanın görevi mi olmuş baba?
3: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
1: Ya.
3: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
1: Peki sen mavi karton?
0: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
1: Çocuklar seni israf mı etmiş?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar, değil mi kardeşim? Evet, çok dikkatli olacağız ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
3: Aferin size, akıllı yavrularım benim.
1: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
3: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
1: Seni yiyeceğim.

0: arkadaşlık, paylaşmaktır.
1: La la la la erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha! Koltuk! Aa! Aa!
2: Selam!
3: Ha?
4: Selam! Bak! Poşet! Gel!
3: Oy!
4: Aa!
3: Aa!
4: Ne haber? Ne yapıyorsun?
3: Sen!
4: Ha?
3: Aha! Sen! Ver!
4: Aa!
3: Sen!
4: Aa!
3: Aha! Ha?
4: Ah! Ah! Mide!
5: Ha?
4: Boş!
5: Ha? Ha?
4: Aha! Ha? Ha?
3: Ha?
2: Bana ne?
3: Ha?
5: Ne?
4: Çoklat.

0: سلام
1: سلام
0: سلام

0: Pardon? Mas...
1: Huh?
0: Uh-uh.
1: Ta. Iki. Mas...
0: Pa.
1: Pa. Pe.
0: Iki.
1: Iki. Mi.
0: Ol.
1: Ol. Pa. Al. Mas. Güle güle. Ba ba ba ba.
0: Güle güle. Beş. Pa.
1: Pa. Pe.

0: Hvad er det ben? Ja, hold op.
1: Bus.
0: Ja.
1: Up.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön küfi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim, kıra.

0: gibi kravası var. Ne de güzel olur.
1: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
2: Sesimi duyan yok ama belki...
0: Bu ses de nereden geliyor?
3: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
3: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
0: Ama başka giriş yok ki.
3: Unuttun mu Mirmit? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
2: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi!
6: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
2: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha. Uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
4: Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Canı yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür, bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.
6: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
3: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.
6: Baytar neresi?
5: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
6: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
1: Temtem, sabahtan beri tepe...

0: hangimizde geziniyorsun? Uyusana.
1: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
2: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
1: Of of. Battaniyem tamam ama bir şey eksik.
3: Bülbül iyi mi Mert abi?
4: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
5: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
6: Kafesin içini güzelce temizledik.
7: En lezzetli yemleri de koyduk.
3: Suyu da tamam.
4: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
0: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Köz köz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
2: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
6: Aa, işte ötüyor.
4: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
3: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
4: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
5: Ama burada isteyebileceği her şey var.
4: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
6: Ne demiş?
4: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Aa, özgürlük!
5: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

gül olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Havuçları topla, korsete. Havuçları topla, korsete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım.

0: gidiyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna,
1: yakalandık. Ne yapıyorsun burada?
2: Oltamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Oltayla balık tutulur canım, havuç değil.
2: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
2: Hı hı. Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
2: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
2: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
2: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
2: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
3: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
3: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
1: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
1: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
0: Arkadaşlar yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Biliyor musunuz dün annem yani Tuğba Sultan bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
1: Kabakların içini kullanmak için.
0: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece kabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
1: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
0: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
1: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
0: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
1: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
0: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar leziz bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
2: Anne, acıktım.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: İşim çok, fikri tutma beni.

devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.

0: gene böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda. Yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yoo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Ah, bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük yuva...

0: Nohut'a. Of kurye ya, çekimdeyiz.
1: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
0: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
1: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
0: Baksana, yemek tabağında.
1: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
2: Kurye aklı tilki.
1: Peki ya ne bu?
0: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
1: Nedir o?
0: Laboratuvar incelemesi.
1: Laboratuvar incelemesi mi?
0: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
1: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
0: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
1: Ya.
0: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
1: He, anladım. Öyleyse...
0: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvara nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.
5: Haberci!

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo, yo, yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş. Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
0: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
1: Yaman, Yaman, Yaman.
0: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
1: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
0: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
1: Böyle olmaz.
0: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
1: Aa, bu da olmaz.
0: Sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
1: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
0: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
1: Hadi okula geç kalıyoruz.
0: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
1: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
0: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
1: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
0: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
1: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
0: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
0: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
0: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
0: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
1: Şu mide.
0: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
1: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
0: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
1: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
0: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
0: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
1: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
0: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.
2: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Başkan yardımcısı olarak her zaman sınıfımızın yanındayım. Çünkü yardımcılar da çok önemlidir.
1: İşte bu. Tıpkı pankreas gibi.
0: Bu arada pankreasımıza da iyi bakmamız lazım.
1: Canım pankreasım. Biliyorum, orada bir yerdesin. Sana çok iyi bakarım. Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
0: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor.
3: Civan,
2: annen arıyor.

0: Alo? Efendim Ayşe Hanım? Evet evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
1: Efendim anne? Tamam. Geç kalmam. Ne? Hmm, bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
2: Ne? Çok severim mantıyı.
0: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
2: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
1: Haklısın Yaman. Koş hadi. Mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
2: Ben de mi geliyorum?
1: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam, onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar güç olabilir ki?
2: Ya, demek öyle.
1: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
2: Tamam o zaman. Ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
1: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramız da ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ, etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut, tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Hocam, bizim hanım çok söyleniyor demiştim yani. Geleceğiz biz sana.
1: Tamam dedik ya efendi. Allah Allah.

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl, beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş ama güzel, yenebiliyor.
0: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeğe bayıldı.
0: Öyle mi? Desene, ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam, bu ne hal?
0: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...

0: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
1: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
0: Evet. Yapıyor.
1: İyi yapıyor mu?
0: Evet, bayağı da iyi yapar.
1: Peki evini temizliyor mu?
0: Tertemiz yapar.
1: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
0: Evet, kaynatır, yıkar.
1: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
0: Yoo, gayet güzel yıkar.
1: E adam, o zaman Burak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar?
1: Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun aldı? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
2: Bakın.
0: Aa, bu da ne böyle? Ha? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kaz kanat dürpüyor.

0: Selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
1: Aleyküm selam Müştefa abi. Dur, sana yardım edelim.
0: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
1: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru.
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru...

0: değil burası.
1: Bu iş dediğiniz nedir?
0: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Chuffy'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
1: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
2: Sen ne yapıyordun Müşteba abi?
1: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
0: Bu soruyu duymamış olalım Müşteba abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
1: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
0: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müşteba abi.
2: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
1: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken, ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
3: Tamamdır Müşteba abi.
0: Hadi, indirmeye başlayalım.

0: fikrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
2: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
3: Kaydırak mı yapacaksın?
0: İyi fikir.

0: Bu iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Başarabilir miyiz ki?
3: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
3: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müşteba abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
4: Müşteba.

0: Siz miydiniz çocuklar? Kulağımda müzik olduğundan duymamışım. Ne yaptınız?
1: Terasa bir şeyleri koyarken atmak kolay olmuş ama indirirken dengesiz oluyor.
2: Biz de basit bir asansör mü yapsak dedik.
3: O yüzden buradan kullanabileceğimiz bir şeyler bulalım dedik.
1: Hem inşa

0: giderken senin gücüne de ihtiyaç duyabiliriz.
1: Tabii çocuklar. İyi düşünmüşsünüz. Allah sizden razı olsun. Hadi hemen işe koyulalım. Allah Allah. Bu nasıl oldu böyle? Durun çocuklar. Önce şundan bir kurtulayım.

0: Alışveriş arabası ayaklarından birini gönderin bakalım çocuklar. Önce halatı da geçir istersen İsmail.
1: Baş üstüne Müçtebi abi.
0: Şey, belki de fırlatmak yerine uzatsanız daha iyi olacak. Şimdi sıra sizde.
2: Tamamdır.
0: Alın bakalım çocuklar.
1: İşte başardık.

0: Aklınıza, elinize sağlık çocuklar. Allah sizden razı olsun. Buradan sonrasını Bodo'yla ben halledebiliriz. Siz treninizle oynayın.
1: Şey, şimdi boş kalan terasla ne yapmayı düşünüyorsun Müşteba abi?
0: Ne yalan söyleyeyim, pek bir şey düşünmedim.
1: Peki, biz fuara kadar orayı Çufi'yi geliştirmek için kullansak olur mu?
0: O nasıl söz Furkan? İstediğiniz gibi kullanın. Siz beni şu dağınıklıktan kurtardınız ya. Helal olsun orası size.
2: Teşekkür ederiz.
1: Geriye tek bir şey kaldı.

Oh oh maşallah. Ne güzel oynuyorsunuz çocuklar. Bana mı? Yo yo. Teşekkür ederim. Dışarısı öyle sıcak ki anlatamam. Hiç halim yok top oynamaya. Yandım. Hemen su içmeliyim. Oh, oh. Ancak kendime gelebildim. Ne oldu çocuklar? Siz de mi susadınız yoksa? Anladım. Su istemiyorsunuz. Ama bir şey var. Acaba ne? Bir düşünelim. Söyle karacığım. Su içiyorsun. Bilmek benim işim. Hemen de anladım. Ha! Oo, esas şimdi anladım. Suyu içip bitirdim ama elhamdülillah demeyi unuttum ben. Hay Allah! Nasıl da aklımdan çıkmış. Çok teşekkür ederim çocuklar. Su içmeden önce besmele çekmeli, içtikten sonra da elhamdülillah demeliyiz. O zaman arkadaşlar, var mısınız su içme adabı ile ilgili kapışmaya? Kara, hazırsan eğer, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Su, nasıl da bildim. Evet, devam edelim. Bir el. Çok iyi gidiyorum bugün. Bakalım devamında ne olacak? Bitti mi? Ne çabuk yahu? Bir bardak ve bir el. Ha, şimdi anladım. Suyu sağ elimizle içmeliyiz değil mi? Sağ olun. Teşekkür ederim. Peygamberimizin sünneti.

...netini bize hatırlattığı için ben Kara'ya teşekkür ediyorum. Buyur Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Oturan bir çocuk. Evet, hemen anladım ama sen tamamla bakalım. Evet, tam tahmin ettiğim gibi suyu oturarak içmeliyiz. Tıpkı peygamberimizin tavsiye ettiği gibi. Keçeye bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra geldi Kara'ya. Açılsın yeni... Açılmasın mı? Aa, neler oluyor? Bunca yıllık dış sesim ilk defa sayfa açamıyorum. Keçenin resmine mi bir şeyler ekleyeceksin? O zaman Keçe'ye soralım bakalım buna ne diyecek. Buyur bakalım. 3 mü? Demek 3. Bu kadar. Bir saniye hemen toparlıyorum. Suyu besmele çekip oturarak sağ elimizde içiyoruz. Bitince elhamdülillah diyoruz ve... Buldum! 3 yudumda içiyoruz. Sıcaktan herhalde çocuklar. Yoksa ben şıp diye çözerdim biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Yine harika bir iş çıkardınız. Dondurma yiyene kadar aman yani bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.

0: bu haberi dilden dile yayıyor muyuz? Peygamberimiz de
1: sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
2: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
3: İyilik habercileri evi. Buyurun.
4: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
3: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
0: Aa, kuzenimdir o. Hello. Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
5: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
0: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
6: Harika.
3: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
0: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
3: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
6: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
0: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
6: İkbal, mail sana.
0: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
3: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
2: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
3: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
6: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
5: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
1: Oley!
5: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
7: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
5: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
7: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
5: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
1: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
3: Kongi ve Badem yok ortada.
4: Kongi, neredesin?
3: Badem, hadi gidiyoruz. Badem!
5: En son arazinin sonundaydılar.
1: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim.

0: Videomuz tamamdır.
1: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, Bir İnsan Bir Fidan Vakfı Müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
2: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
3: İyilik için.
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
4: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
5: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
4: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
6: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
6: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
3: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
7: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
6: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
6: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
6: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
4: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
8: Bizi de mi haber yapacaksınız?
6: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
9: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
9: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
8: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: sessiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.

0: telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: türlü çıkamadık. Geç kalacağız.
1: Sema, kızım. Rozetler masanın üzerinde kalmış.
2: Alacağım baba.
0: Tüh tüh tüh. Geç kalacağız. Bir türlü evden çıkamadık.
2: Miço, ne yapıyorsun böyle?
0: Evden çıkamadık ya bir türlü Sema abla. Onun için böyle yapıyorum.
1: Anlamadım. Evden çıkamayınca böyle mi yapılır?
0: Bilmem, babam hep böyle yapıyor. Böyle ellerini beline atıyor. Böyle bir sağa bir sola gidiyor. Tüh tüh tüh, çıkamadık bir türlü. Sonra da böyle söyleniyor.
1: Tüm gördüklerini kaydetme çağındasın Elifciğim. Ne güzel almışsın hafızana.
0: Hafızayı almak ne demek Agah dedi?
1: Aslında öğrenmek demek Elifciğim.
0: Öğrenmek güzel bir şey. Ben çok severim öğrenmeyi. Daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Ne yapmam gerek?
2: Öğrenmek farklı şekillerde olabilir Miço. Mesela eğitim almak bir yöntemdir.
0: Nasıl?
2: Bilen bir kişinin öğretmesiyle bilgi edinebilirsin yani.
0: Başka?
1: Araştırarak, gözlem yaparak, okuyarak, izleyerek, dinleyerek.
0: Dinleyerek mi? Dinleyerek nasıl öğreneceğim ki Agah dede?
1: Dikkat öykülerini dinleyerek öğrendiğin gibi Miço.

0: güzel.
1: Harika.
0: Çok sevdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Dikkat Balon ailesine şimdiden hoş geldiniz.
2: Evet çocuklar.

0: Çok şükür sorunsuzca havalandık. Hazır mısınız dikkat öyküsünü dinlemeye?
1: Hazırız.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden birinde bir padişah varmış. Bu padişah ilime ve bilime çok önem verirmiş. Sarayında bilginlere, alimlere ayrıcalık tanır, onların fikirlerinden faydalanırmış. Günlerden bir gün sarayın baş alimi vefat etmiş. Mecburen yeni bir baş alim seçilmesi gerekiyormuş. Padişah ilimine ve bilimine güvenen insanları sarayına davet etmiş. Bir yarışma yapacak ve kazanan kişi baş alim olacakmış.
2: Belirtilen gün ve saatte ilmine ve bilimine güvenenler sarayın avlusunda toplanmış. Tam 200 Adem evladı toplaşmış.
0: Padişah sualler soruyor, bilgilerini sunuyor, onların tartışmalarını izliyor ve aklına yatmayanları eliyormuş. Elene elene sona 4 kişi kalmış. Padişahın veziri padişahı 4 tercihinden ötürü tebrik etmiş ve...
2: Efendim tebrikler. Şu 3 Adem gerçekten de baş alim olmaya adaylar. Bir tanesi öyle hazır cevap ki herkesi ikna ediyor. Bilgisi olmasa karşısındaki insanları böyle ikna edemez. Sözleriyle tesir altına alamaz.
0: Demiş. Padişah onun söylediklerini saygıyla dinlemiş. Vezir bu sefer ikinci adam hakkında konuşmaya başlamış.
2: Hele şu ikinci Adem. Belli ki ne kadar bilirse bilsin, bilgisini tekrar etmeyi seviyor. Araştırmacı. Her bir soruda önce kalın kaplı kitabından bilgilerini teyit ediyor. İnce eliyor, sık dokunuyor, öyle yanıt veriyor.
0: Demiş. Padişah, vezirinin bu söylediklerine de hak vermiş. Vezir, üçüncü Adem hakkındaki görüşlerini söylemeye başlamış.
2: Bu üçüncü Adem, ispatçı. Hemen deney yapıyor. Formül geliştiriyor ve ispat ediyor tezini.
0: Padişah bu söylediklerine de hak vermiş. Ve vezir sözlerine şöyle devam etmiş.
2: Bunları neden finale bıraktığınız besbelli hünkârım. Lakin bu dördüncü Adem'i neden seçtiniz? O baştan beri hiç konuşmuyor. Öylece susup oturuyor.
0: Demiş. Padişah da ona başından beri en çok dikkatimi o çekiyor. Susuyor. Lakin bildiğinden mi susuyor, bilmediğinden mi susuyor anlamadım. O nedenle bir de onu finalde görmek istedim demiş. Ve final için son sualini sormuş. Son sualiyle birlikte finale kalan 4 yarışmacıdan araştırmacı olan hemen kitabını açmış, araştırmış. İspatçı hemen ispat için formüller oluşturmaya başlamış. Hazır cevap olan anlatmış da anlatmış. Dördüncü Adem yine yalnızca susuyormuş. Padişah sonunda bu suskun Adem'e sen neden hiç konuşmazsın diye sormuş. Adem de ona...
2: Efendim, bilmenin en kıymetli yanı sürekli ne kadar bildiğini sorgulamaktır. Bilgi sonsuz bir deryadır. O deryaya tamamıyla vakıf olmak mümkün olmaz. Bu nedenle ben konuşmaktan çok dinlerim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı sevmiş. Lakin karşısındakinin bilgisine de ihtiyacı olduğu için peki dinlemekle ne geçer eline diye sormuş.
2: Efendim, geldiğimizde burada yüzlerce Adem vardı. Her biri kendince bilge, kendince bir derya. Her soruda hepsini dikkatlice dinledim. Böylece kim akla yatkın konuşuyor, kim başka pencereden bakıyor, kim yeni bir bakış açısı getiriyor, hepsini gözlemledim. Oralardan edindiğim bilgilerle ufkumu genişlettim.
0: Demiş. Padişah bu cevabı da beğenmiş ve suskun adam şöyle devam etmiş.
2: İlk baştan beri sorduğunuz her sualde az çok malumatım vardı. Lakin şimdi hepsi hakkında iyice emin olduğum cevaplara sahibim. İlk sualinizde tartışanları dinledim, anlatanları dinledim, okuyanları dinledim. Hepsini harmanladım ve bir sonuca vardım. İlk sualin en doğru çözümü şöyle olmalı.
0: Diyerek anlatmış da anlatmış. Gerçekten de dinlediği her şeyi akıl süzgecinden geçirip çok doğru bir sonuca vardığını göstermiş padişaha.

0: ve devam etmiş. İkinci sual, üçüncü sual, dördüncü, beşinci sual. Hepsinde farklı fikirleri dinlemenin, farklı görüşlere kulak vermenin faydasını görmüş bu suskun Adem. Hepsini akıl süzgecinden geçirip en doğru cevaba ulaşmış. Ve son sual için üç finalistin de söylediklerini aklından geçirip en doğru cevabı vermiş. Bunun üzerine padişah da ona, "Baş alim olarak seni seçtim." deyince Adem padişaha,
1: "Efendim, af buyurun ama biz dört kişi kaldık finale. Bu arkadaşlarım da en az benim kadar hak eder bu görevi. Müsaadeniz olursa dördümüz birden bu görevi yapalım. Malumunuz ilim öğrenmeyi tek başına yapabilirsin. Lakin ilim yaymaya ekip gerek. Akıl akıldan üstündür."
0: demiş. Padişah bu fikri de çok beğenmiş ve dördünü birden baş alim seçmiş. İşte böyle çocuklar. Ne kadar bilirseniz bilin, dinlemek kadar kıymetlisi yoktur. Farklı fikirler, farklı görüşler bize her zaman yeni çıkış yolları gösterebilir. Evet, madem dinlemek üzerine bu kadar metiyeler dizdik, o halde yarışmamıza geçelim de görelim bakalım kim daha iyi dinlemiş. Padişahın çağrısı üzerine sarayın avlusunda kaç Adem evladı toplanmıştı? Hatırlayan var mı?
2: 200 kişi Agah dede.
0: Aferin sana. İyi bir dinleyici olduğun belli. Bir puan senin oldu.
1: Peki finale kaç Adem kalmıştı?
2: 4.
1: Tebrikler. 1-1 oldunuz.
0: O halde dikkatlice dinleyin. Bu soruya doğru cevap veren, kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olacak.
2: Bunu da ben sorayım mı Agah dede?
0: Sor tabii Elifciğim.
2: Arkadaşlar biliyorsunuz ki finale 4 kişi kaldı. Bunların özellikleri neydi?
3: Biri hazır cevaptı. Bir çeşit filozof gibiydi. Cevaplarıyla herkesi ikna ediyordu.
2: Evet doğru. Diğerleri?
3: Biri araştırmacıydı. Konuşmadan önce kitabına bakıp bilgilerini tazeliyor, emin oluyordu.
2: Evet, peki ya diğerleri?
3: Biri ispatçıydı. Hemen formüllerle, deneylerle sonuç üretiyordu. Dördüncü de zaten iyi bir dinleyiciydi. Herkesi dinleyip, akıl süzgecinden geçirip en doğru sonuca gidiyordu.
1: Tebrikler küçüğüm. Sen de ne kadar iyi bir dinleyici olduğunu gösterdin bize. Bugünün kazananı olarak sana bu balon maketini ve rozetimizi takdim ediyoruz.
0: Sen de hem eşsiz manzaranın tadını çıkarttın, hem de bizden bir rozet kazanarak Dikkat Balonu ailesinin üyesi oldun.
2: Lay lay lay Dikkat Balonu, her gün genişliyor aile. Sen de gel bize, katıl bu eğlencemize.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış

0: Bu ne hal öyle?
1: Ne olmuş ki?
0: Baksana, tişörtün buruş buruş.
1: Doğru. Çıkardığımda katlamayı unutmuşum.
0: Üst üste yığdın yine, değil mi?
1: Sanırım. Peki sen ne yapıyorsun?
0: Araştırma.
1: Öyle mi? Ne araştırması?
0: 1 kilogram demir mi ağır yoksa 1 kilogram pamuk mu?
1: Demir. Mi?
0: Olur mu öyle şey akıllım? Bu cümledeki ağırlık birimi ne?
1: Kilogram.
0: Peki demir kaç kilogram?
1: 1.
0: Ya pamuk?
1: Aa, o da 1.
0: Ya demek ki neymiş?
1: Ağırlıklar aynıymış. Peki sen neyi araştırıyorsun?
0: Pamuğun neden demirden daha çok göründüğünü.
1: Bir fikrim var aslında.
0: Neymiş o?
1: Bazı maddeler diğerlerinden daha büyüktür. Çünkü aralarında hava boşlukları vardır. Demirin iç yapısı çok sıkıdır ve hiç hava yoktur. Ama pamuğun içinde hep hava boşlukları vardır. Bu yüzden demir pamuktan daha az yer kaplar.
0: Aa, doğru. Araştırmama gerek kalmadı. Ya da kitaplarımızı sıralı ve düzgün bir şekilde yan yana dizdiğimizde az yer kaplar. Ama karışık bir şekilde yığarsak...
1: Tam bir felaket.
0: Evet. Buna başka ne örnek verebiliriz peki?
2: Katlama.
0: Ha?
2: Evet, katlama. Örneğin elbiselerimiz.
1: Elbiselerimiz mi?
2: Evet Eymen. Elbiselerimizi katlayarak üst üste dizdiğimizde daha az yer kaplar. Tıpkı demir gibi. Ama katlamadan üst üste koyarsak daha çok yer kapladığını göreceksin.
0: Doğru. Hem de giydiğimizde böyle buruşuk olmaz.
2: Aynen öyle Asya'cığım. Müslümanlar temiz ve düzenli giyinmelidir. Bu aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Üstelik elbiselerimizi katlamamız düzenli insanlar olduğumuzu

0: gösterir.
1: Bundan sonra elbiselerini hep katlayabilirsin. Tabii düzenli bir insan olmak istiyorsan.
2: İsterim elbette. Ben de bundan sonra elbiselerimi katlayacağım.
0: Aferin sana.

0: geldik.
1: Geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayışmaca parmağı geliyor.
0: Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
3: Ha?
1: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya, Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu, ah! Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşürmedin. Aman düştü.

0: edin. Allah'ım neler oluyor? Yo, hayır, düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hagu'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hagu yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hagu. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hagu. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hagu'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hagu bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hagu, hatırla.
1: Hagu.
0: Neyse ki Agu fark etti. Hagu bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek.

0: için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
1: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Allah Allah. Bu da ne? İlk defa görüyorum. Kim koydu acaba? Ödüm koptu ya. Selam versenize. Böyle aniden beliriyorsunuz.
1: Selamun aleyküm kardeşim.
0: Aleyküm selam.
2: Sen öyle dikkatli bakıyordun ki bizim de dikkatimizi çekti. Neymiş bu?
0: Anlamadım ki.
1: Bayram Hoca'ya haber vermeliyiz.
3: Hocam! Hocam!
4: Hayırdır gençler?
0: Hocam, biri camimizin basamaklarına bir şey takmış.
1: Öyle kaykay rampası gibi.
2: Bir bakmanız lazım hocam. Kim yaptı acaba?
4: Sakin olun gençler. Ben yaptırdım. O bir engelli rampası. Tekerlekli sandalyeyle camimize rahatça girilebilmesi için.
0: Bir engelli rampası yaptırdığınıza göre demek ki ihtiyaç var.
4: Aynen. Artık tekerlekli sandalyesiyle camiye gelmek isteyen bir komşumuz var.
1: Mustafa'ların apartmanı taşınan amca mı yoksa?
4: Ta kendisi.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz hocam. Rampa sayesinde basamakları kolayca çıkabilir.
1: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Hocam, Mehmet amca rampa işini hemen hallettiğiniz için çok teşekkür etti.
4: Hani seninle gelecekti?
0: Son anda doktor randevusu olduğunu hatırladı. Dönüşte uğrayacakmış. Bu mis gibi koku elindeki tabaktan mı geliyor?
1: Evet. Mehmet amcanın eşi Meryem teyze de size çok teşekkür etti hocam. Bir de bunları gönderdi. Tazecik yaptım, afiyetle yiyin dedi.
4: O zaman çaylar da benden.
1: Hocam, iyi ki bu cami okuma grubunu kurdunuz. Evde olsa bu kadar sayfayı hayatta okuyamazdım.
0: Ben de hocam. Siz bu hafta hangi kitabı okuyorsunuz hocam?
1: Ben söyleyeyim. Adı Miraç. Dün elinizi görmüştüm hocam.
4: Senden de bir şey kaçmıyor Selim. Maşallah.
0: Adı Miraç olduğuna göre konusu namaz olmalı diye düşünüyorum.
4: Senden de bir şey kaçmıyor ama Galip.
0: Bilgi de Galip, tevazu da mülayim diyelim hocam.
2: İlle de namaz diyorsunuz yani hocam.
0: Namaz en büyük sorumluluk diyorsunuz değil mi hocam?
4: Namaz en büyük hak diyorum Galipciğim.
3: Hak mı?
4: Evet. Söyleyeyim bakalım. Çok kudretli, çok zengin, çok cömert biri size bir hediye gönderse, o hediyeyi almak sizin hakkınız mıdır?
0: Tabii ki hakkımızdır hocam. Bize göndermiş sonuçta.
1: Kardeşime aynen katılıyorum. Bize gönderilmiş hediye bizimdir.
3: Aynen. Evet, kesinlikle.
4: Namaz bize Miraç gecesi.

0: sayesinde Rabbimizden gönderilmiş bir hediyedir çocuklar. Bu hediye sayesinde bizler Rabbimizle günde 5 defa buluşuyoruz. Biz onu görmesek bile onun bizi gördüğünü biliyoruz. İnsan böyle güzel bir hediyeye sadece sorumluluk olarak bakabilir mi?
1: Mehmet amcanın camiye neden bu kadar çok gelmek istediğini şimdi anlıyorum hocam. Hediyesine sahip çıkıyor. Daha evini yerleştirmeden camisini ayarladı adam.
0: Ama siz süpersiniz. Bağlantıları nasıl da kuruyorsunuz hemen. Maşallah.
2: Namazı sadece bir görev olarak görmek, o zaman eksik bir bakış açısı.
0: Aynen öyle Galipciğim. İnsanın hakkı olarak gördüğüyle görevi olarak gördüğü şey arasında ciddi bir fark vardır.
1: Birini severek birini mecburen yapmak gibi bir fark mı hocam?
0: İşte bu. Mustafa'ya bir alkış.
2: Ne demişler? Sevgide galip, namazda mülayim ol.
1: Uydur Galip. Güzel oldu.
3: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
3: Ne araştırıyorsunuz? Yardımcı olayım.
2: Camimize engelsiz cami yapmak için neler gerekir onu araştırıyoruz. Kızlara göre bir konu değil.
3: Sen öyle san. Cami söz konusu olduğunda işbirliği yapmak zorunda olduğunuzu hatırlatırım.
4: Biz hallederiz Cemile, sağ ol.
3: Kesin. Bilgisayarınız bile yok. Hı?
5: Öğleden sonra camide tavap maç mı? Ne var, ne dedin? Hiçbir şey anlamadım. Ağzın doluyken konuşma. Genzine kaçacak, boğulacaksın Allah korusun. Öğleden sonra camide maç var, unutmayın dedim. Neresini anlamadınız?
6: Hey! O benim! Getir onu bana! Sana gününü göstereceğim!
5: İyi misin?
4: Başına mı vurdun?
5: Yerin acıyor mu? O kuşu bir bulursam... Anam, ay! Gitti sırtım! Gitti poğaçam!
4: Boş ver poğaçayı sen! Kafanı kırmadın, ona şükret! Paren de attın resmen. O ne düşüştü be? Kuşun yaptığına bak sen. Koca adamı yere serdi.
5: Kuş yapmadı bunu.
2: Ben de diyorum neden düştüm.
5: Aa, kolye.
2: Hayır, baksana saat.
4: Benim olsun mu? Lütfen ya, lütfen.
5: Hayır, olmaz. Benim o. Erkekler kol saati takar. Kolye takmaz.
1: Bilgisayar getirebilmen çok iyi oldu Cemile.
3: Üstelik çok kısa sürede birçok bilgi toparladık.
2: Alet işler el övünürmüş.
3: O ne demek? Anlamadım.
1: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: Selim.
1: Tamam deyim. Yani Galip diyor ki bütün işi bilgisayar yaptı ama havasını Cemile attı.
3: Kıskançlığa galip, emeğe saygıda mülayim ol.
2: Pek olmadı ama başlangıç için iyi bir deneme.
3: Görme engelliler için kabartma halı fikrine Bayram Hoca da bayılacak bence.
1: İşitme engelliler için işaret dili ekranı da çok iyi olacak.
5: Saat de 3 olmuş.
1: Aa, bu nasıl saat?
5: Kuyruklu saat. Benim.
7: Ver bakayım nasıl bir şeymiş.
4: Tahsin Cesur yazıyor arkasında.
7: O kim?
0: Bizim Tahsin amca işte. Ne oldu gençler?
7: Ali'nin kuyruklu saati. Ama üstünde Tahsin amcanın adı yazıyor.
0: Kuyruklu saat mi? Anlatmak ister misin Ali'ciğim? Anlaşıldı Ali'cim. Bir eşyayı bulmuş olmamız, ona sahip olabileceğimiz anlamına gelmez. Hele de üzerinde sahibinin adı yazıyorsa mutlaka araştırıp sahibine ulaştırmalıyız.
5: Anladım hocam. Bundan sonra bulduğum eşyaların mutlaka sahibini arayacağım. Zaten kuyruklu saat mi olur?
0: Kuyruklu değil, köstekli saat. Birazdan Tahsin amca gelir. Onu bulduğuna eminim çok sevinecektir.
3: Görme ve işitme engelliler için bulduğumuz fikirlere de siz çok sevineceksiniz hocam.
0: Oo, ekip yine boş durmamış maşallah. Anlatın bakayım neler varmış.
2: Ben anlatacağım.
3: Hayır ben.
4: Ben.

Allah, bismillah. Ne oluyor? Ne oluyor? Neredeler? Kim saldırdı? Ha? Ne oluyor Boncuk? Aklımı çıkarttın. Ha? Aa, ne oldu Boncuk? Neye sıkıldı canın? Kuşlar mı? Ne olmuş kuşlara? Ha, senin canın yine uçamadığına mı sıkıldı Boncuk? Ay yahu Boncuk, kaç kere konuştuk bunu? Sen tavuksun, tavuklar uçamaz ki. Canım, her kanadı olan uçacak diye bir kaide yok ki. Bak mesela deve kuşuna uç diyorsun, ben deveyim diyor. Yük taşı diyorsun, ben kuşum diyor. Ay. Tabii ya. Bekle burada.

0: Hayırlı sabahlar Boncuk. İyi uçuşlar.
1: Tövbe bismillah. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Boncuk sen uçuyorsun. Ya tavuk hadi köpek gibi oyun oynuyorsun. Sopa getiriyorsun tamam anladık da uçmak da nereden çıktı? Nasıl olur bu? Nasıl uçuyorsun sen?
2: Hayırlı sabahlar usta, hayırlı sabahlar.
0: La havle. Ya balık tutmak için icat edilen oltayı tavuğa takıp ağaca çıkıp tavuk uçurmak nereden geliyor aklınıza?
2: Geldi işte usta.
0: Aferin size. Hadi bakalım uçuşunuz bittiyse in aşağı da yola çıkalım garip. Gösteri yapacağımız köye gitmeliyiz.
2: Hemen iniyorum usta. Kule kule iniş izni istiyorum. Mayday.

0: Biz bıktırmadık deme ey ahali. Dört gözle yolunu gözlüyorduk hani. Ey beni tiyatro geldi köye, köy meydanı oyun mahali.
1: Muhtar eğlenceli birine benziyor. Baksana, kafiyeli anons yaptı. Evet efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Heybeli Tiyatro'nun oyunlarının konusunu sizler belirlersiniz. Oynanmasını istediğiniz konuları yazıp heybemize attığınıza göre seçelim bakalım bugün konumuz ne çıkacak? Etrafına güzellik yay. Evet, bugünkü konumuz bu şekilde belirlendi efendim. Herkese iyi seyirler.

0: Evet arkadaşlar, bu senenin en güzel gülü yarışmasını kazanan bahçıvanımızı birazdan açıklayacağım.
1: Çok heyecanlıyım.
2: Ben de.
0: Ve bu senenin en iyi gülü ödülünü kazanan çiftçimiz Merve oluyor.
1: Hey, yaşasın.
3: Tebrik ederim komşum.
2: Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim. Finale kaldın. Çok güzel iş çıkarttın.
0: Al bakalım.

0: Hayırlı günler komşum.
1: Sana da komşum.
0: Bu sene en iyi gül üreten bahçıvan ödülü senin oldu. Hayırlı olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Müsaadenle sana bir şey soracağım. Gülü nasıl yetiştirdin? Neydi bu işin sırrı?
1: İşin sırrını sen de biliyorsun aslında komşum. Doğru zamanda ektim, biçtim, suladım, bakım yaptım, gübreledim ve sevgi gösterdim, ilgi gösterdim.
0: Aslında hepimizin yaptığı şeyler. Acaba tohumun mu farklıydı?
1: Bilmem, olabilir. İstersen sana da tohum verebilirim.
0: Sahi mi?
1: Sahi ya. Bir de gübrenin organik olmasına özen göstermen gerek.
0: Gösteririm. Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden.
2: Komşum, duyduğuma göre güzel gül yetiştirmenin sırrını anlatıyormuşsun herkese.
1: Bir sırrı yok aslında. Herkesin bildiği şeyler.
2: Peki bana da tohumundan verir misin?
1: Elbette veririm.
2: Çok iyisin. Eksik olma.
3: Merve, sana bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii ki.
3: Sen herkese tohumundan verdin. Kaliteli ve organik gübre kullanın dedin.
1: Evet.
3: Ne zaman suladın, ne zaman gübreledin, her detayı anlattın.
1: Evet.
3: Şimdi herkes senin gibi aynı kalitede, aynı güzellikte gül yetiştirecek. Seneye yarışmada nasıl birinci olacaksın?
1: Aslında herkesin benimle aynı kalitede gül yetiştirmesi benim birinci olmam için de çok önemli.
3: Nasıl yani?
1: Öncelikle paylaşmak güzeldir. Ayrıca rakiplerimin güçlü olması beni de daha çok çalışmaya

0: ilgilendirir? Yani rakiplerim iyi olmalı ki ben de daha iyi olmak için çalışayım.
1: Doğru.
0: Sonra rüzgar estiğinde çiçeklerden polenleri alır ve bahçelere dağıtır. Komşularımın bahçesinden kaliteli polenler yayılırsa benim bahçeme kaliteli polen düşer.
1: Böylece bahçendeki güllerin kalitesi de artar.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi anladım. Sen komşu bahçelerin güzel ve iyi yetiştirilmiş çiçeklerle donatılmasını sağladın. Bu senin bahçendeki çiçeklere de yarayacak.
0: Evet.
2: Bir yıl sonra.
3: Evet arkadaşlar, bu senenin en güzel gülü yarışmasını kazanan bahçıvanımızı birazdan açıklayacağım. Bu sene de finalistlerimiz değişmedi.
4: Evet, ama bu sene şampiyon değişecek inşallah.
3: Bakalım jürimizin oyları böyle söylüyor mu? Bu senenin şampiyonu yine Merve Hanım oldu. Merve Hanım, bu başarınızın sırrı nedir?
0: Bir sırrı yok aslında. Hatta bu başarının ardında sır olarak saklamayıp paylaşmak var.
3: Nasıl yani?
0: Siz etrafınızı güzelleştirirseniz, etrafınızdaki güzelliklerin nimetlerinden en çok faydalanan yine siz olursunuz.
3: Tebrikler, bu çok örnek bir davranış. Hem bu yılki şampiyonluğunuzu hem de bu örnek tutumunuzu alkışlıyorum.

0: Tebrik ederim Merve. Bugün çok güzel bir oyun çıkardın.
1: Ben teşekkür ederim anne. Hep birlikte başardık.
2: Merve, kızım.
1: Efendim baba.
2: Bu çiçekler senin için.
1: Aa, nereden çıktı?
2: Bir seyircimiz getirmiş. Oyunumuzu izlemiş, çok beğenmiş. Biraz sohbet ettik oyun hakkında. Seni de ayrıca tebrik etti.
1: Ya, çok sevindim.
2: Seninle de görüşmek istedi. Kuliste olduğunu, birazdan geleceğini söyledim ama acelesi olduğu için selamlarını iletmemi istedi ve gitti.
1: Anne, bu senin.
0: Teşekkür ederim kızım.
1: Baba, bu da senin.
2: Eksik olma yavrucuğum.
1: Gideyim de Garip abi ve Sefa'ya da vereyim.
0: Kızım teşekkür ederiz ama bu çiçekler sana gelmiş.
1: Evet ama unuttun mu anne? Ben etrafıma güzellik yaymakla mükellefim.
0: A benim akıllı kızım.

0: 유물전화.
1: 이제는 알아보다 못해 날 스틸레 전수 쇼에라 할 때
2: 헤매는 선이오루.
1: 별로 없는 살 것 다시 날 미세비 알아봐야 하슴.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle, meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya, dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla, elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü, katlamanın katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın, ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bize, belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet, hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı!
2: Ne var, ne oldu?

0: kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
1: Kendi katlama icadın mı?
0: Evet, adı da Katvuz. Katlamanın katı, Yavuz'un vuzu.
1: Çok komik bir isimmiş bu.
0: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?

0: Ne yapıyorsun yap?
1: Bu kartonları alıyorum.
0: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı, boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
0: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Hmm. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah, havalı bir icada benziyor.
0: Tabii ya, ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
0: Hayır, benim için değil, icat için.
3: Su ne alaka?
0: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz, değil mi? Bak şimdi, bu haznede su kaynayacak, buharla çamaşırlar ütülenecek, sonra diğer kısma gidecek ve elbiseler katlanacak. Hı? Anladın mı?
3: Yani evet. Olabilir.
0: Heh, pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
0: İcat için. Allah Allah.
3: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama.
0: Sor sor, çekinme, içinde kalmasın.
3: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
3: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
3: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
4: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
3: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
4: Aa, gerçekten işe yarıyor.
3: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
2: Yavuzcum, şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
3: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

0: Arafat, hacı adaylarının buluştuğu mekan. Nasıl yani? Hepimiz aynı anda Arafat'ta mı olacağız baba?
1: Evet, hac Arafat'tır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz.
0: Önemli bir yer olmalı.
1: Arafat'ta birçok tarihi hadise olmuş.
0: Mesela neler olmuş?
1: Mesela Hazreti Adem ve Havva annemiz dünyaya indiklerinde birbirlerini kaybetmişler. Arafat'ta bulunan Rahmet Tepesi'nde kavuşmuşlar.
0: Adem peygamber de mi Mekke'de yaşamış?
1: Evet, birçok peygamber Mekke'de bulunmuş.
0: Çok ilginç. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
1: Halep'in Kapalı Çarşısı'na.
0: Yaşasın! Baba, etrafa baksana. Sanki İstanbul'da gibiyiz.
1: Kapalı Çarşı'ya çok benziyor, değil mi?
0: Kopyası gibi. Zemzem lambaları çok sevdi galiba baba.
1: Öyle gözüküyor. Zemzem, geride kalma.
0: Baba bak, az önce gördüğümüz lambalar burada satılıyormuş.
1: Aa evet, annen yanımızda olsaydı eminim bunları çok beğenirdi. Ona bu lambalardan hediye alalım mı?
0: Evet, evet, alalım.
2: Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Merhaba, lambalarınızı çok beğendik. Bir tane almak istiyoruz.
2: Tabii, modellerimiz yukarıda asılı, bakabilirsiniz. İzninizle ben hemen geliyorum.
0: Zemzem, o gerçek bir baykuş değil. Seninle konuşamaz.
2: Beğendiğiniz bir model varsa indirebilirim.
0: Yoksa bu lambaları sen mi yapıyorsun?
2: Evet, ben yapıyorum. Su kabağı lambacılığı bizim aile mesleğimiz.
0: Üf, muhteşem bir meslek.
1: Çok etkileyici. Bu fotoğraftaki kim?
2: O benim babam.
1: Gözlerime inanamıyorum. Hasan bu.
2: Babamı tanıyor musunuz?
1: Hasan benim çocukluk arkadaşım. Sen onun kızı mısın?
2: Hı hı.
1: Çok şaşırdım.
0: Nasibe bak. Koca Halep'te çocukluk arkadaşını buldum baba.
1: Sahiden çok garip. Hasan nerede şimdi?
2: Babam Süleyman Şah Türbesi'ne lamba götürmeye gitti.
1: Onu görmeyi çok isterim.
0: Yanına gidelim mi baba?
1: Olabilir. Hem Hasan'ı görmüş hem de Süleyman Şah'ı ziyaret etmiş oluruz.
2: Babam çok sevinir.
0: Dedim sana, o kuş konuşamaz diye. O siyah şey bulut mu baba?
1: Toz bulutuna benziyor. Ağzını ve gözlerini kapat oğlum. Hızlıca içinden geçip gidelim.
0: Baba, bunlar sinekmiş.
1: Hay Allah, her tarafımızı sardılar.
0: Bacaklarımı ısırıyorlar. Ay, of, amanın.
1: İn oğlum, hemen aşağı in.
0: Bizi yemek mi sandınız? Gidin buradan, gidin. Isırmayın artık. Çok acıyor. Of.
1: Hac yolcusu olmasaydık ben yapacağımı bilirdim ama.
0: Hayır baba. Hac yolcusu olmasak da hiçbir canlıya zarar veremeyiz. Of, of.
1: Haklısın oğlum. Sinekleri kaçırmanın başka bir yolu olmalı. İşte bu. Murat, yanıma gel.
0: Koru beni baba. Kaçıyorlar, kaçıyorlar.
1: Ne demişler? Su rahmettir. Güle güle gidin sinekler.
0: Kurtulduk, kurtulduk. Yaşasın.
1: Tehlike geçti. Gelebilirsin Zemzem.
0: Her yerim kızardı baba. Çok kaşınıyorum.
1: Bu krem kaşıntını hafifletir. Şöyle güzelce bir sürelim.
0: Oh, çok iyi geldi. Teşekkürler babacığım.
1: Şifa olsun oğlum. Zemzemciğim, senin de gaganı mı ısırdılar? Bak sen şu sineklere.
0: O da rahatladı babacığım.
1: Sayın Kırmızı Benekli Hac yolcuları, sinekler geri dönmeden acilen hareket etmeliyiz.
0: Allah! Uç zemzem, uç!

0: Baba, türbede Türk askerimiz nöbet tutuyor.
1: Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'ni kuran büyük dedelerimizden biridir oğlum.
0: Ertuğrul Gazi'nin babası olduğunu biliyorum zaten. Başka bir ülkede askerlerimizi görünce şaşırdım sadece.
1: Onlar bu güzel vatanı kurmak için çok çalışmışlar oğlum. Bu uğurda ailelerinden ayrı kalmışlar. Onu vatan toprağı dışında yalnız bırakmamak da bizim görevimiz.
0: Haklısın baba. Merhaba asker abi.
1: Hayırlı nöbetler Mehmet'im.
2: Sağ ol.
0: Kabul ederseniz size Türkiye'den bir hediye getirdik. Buyurun.
3: Zahmet etmişsiniz.
0: İstanbul'dan beri yanımda taşıyorum.
3: Vatan kokuyor. Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederiz. Ayağınıza taş değmesin.
2: Sağ ol.

0: Baba.
1: Efendim oğlum.
0: Çarşıda gördüğümüz lambalardan. Hasan amca yakınlarda olmalı.
1: Haklısın oğlum.
2: Allah ziyaretinizi kabul etsin.
1: Amin.
2: Ben sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama nereden?
0: Çocukluğunu hatırlarsan bulursun belki Hasan amca.
2: Sen ismimi nereden biliyorsun? Tabii ya. Abdullah, sensin.
1: Canım arkadaşım. Siz İstanbul'dan ayrılınca seni bulmak için çok aradım. Hiçbir yerde izini bulamadım.
2: Ben de seni çok aradım. Kavuşmak bugüne nasipmiş.
0: Çok duygulu bir an Zemzem. Ağlamak üzereyim. Ama peçetem olmadığı için kendimi tutuyorum. Zemzem. Ben de kendi kendime konuşuyormuşum Zemzemciğim. Sen çoktan uçmuşsun. Tam isabet dostum. Tamam tamam iyiyim ben.
2: Oğlun tıpkı senin çocukluğuna benziyor Abdullah. Tanışabilir miyiz?
0: Tabii ben Murat. Tanıştığıma memnun oldum Hasan amca.
2: Ben de çok memnun oldum delikanlı.
0: Bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
0: Müslümanların Arafat meydanında buluşmaları da böyle duygu yüklü oluyor mu?
2: Neden sordun?
0: Ona göre yanıma peçete almayı düşünüyorum da.
2: Orada gözyaşı seller sular gibi akıyor Muratcığım. Sen yanına peçeteleri bol bol al.
1: İlahi Hasan. Murat, oğlum kaşla göz arası nereye kayboldun?
2: Türbenin arkasına gitmiş olmasınlar.
1: Olabilir, gidip bir bakalım.
0: Buradayız baba, Fülfül'deyiz.
1: He? Oğlum ne işiniz var o örtünün altında?
0: Dönüş yolunda o kızartıcı sineklere tekrar yem olamayız babacığım. Tehlike geçene kadar battaniye numarası yapacağız.
1: Bu dahiyane bir fikirmiş. Tebrik ederim seni oğlum.
0: Murat ve Zemzem'le baş edemeyeceklerini onlara göstereceğiz.
2: Bu çocuk gerçekten bir harika.
0: Bu sinek sesi. Buldular bizi. Olamaz.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.

0: mutsuz ayaklar.
1: Bir.
2: Allah, ne oldu? Baskın mı var?
1: İki.
3: İnşallah uzaylılardır. Bize de eğlence çıkar.
2: Üç. Babamın sesine benziyor.
1: Dört.
3: Belki de dedemin kılığına girmişlerdir.
2: He, hele öyle bir şey yapsınlar. Hepsini kara deliğe gönderirim. Tabi.
1: Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. Üç.
2: Ne yapıyorsunuz sabah sabah?
0: Spor yapıyoruz dayı.
4: Hadi siz de gelin hemen.
5: Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
6: Sağlıklı olmak için spor şart.
2: Kusura bakmayın ama yanlış yoldasınız. Sağlık deyince akla ilk gelen kişi benim. Tabii.
7: Yine başlıyoruz. Hadi hayırlısı.
2: Bir kere spor yapmak çok mantıksız.
0: Neden dayı?
2: Mesela bir ayakkabıyı sürekli giyersen ne olur?
0: Ne olur?
2: Eskir, siz de spor yaparken elinizi, kolunuzu, bütün vücudunuzu eskitiyorsunuz. Tabii sağlıklı olmak için sürekli dinlenmek gerekir.
3: Vay, harika bir fikir.
2: Aferin Yusuf'cum. Hadi ağaç eve gidelim de biraz vücudumuzu dinlendirelim.

0: Dünya varmış ya.
1: Keyifli fikirlerine bayılıyorum dayı. Aslansın.
0: Tabii yerim. Ne sandın?
2: Hadi kalkın. Gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Ormana.
0: Sebep?
2: İşaret avcılığı yapacağız.
1: İşaret mi? Nasıl bir hayvanmış o öyle ya?
2: Hayvan değil.
1: İnsan mı? Vallahi ben insan avlayamam. Kusura bakma. Annemler çok kızar.
2: Of, bir canlıyı avlamıyoruz.
0: En iyi avcılık diyorsun. Ha, bu da iyice şaşırdı. Sporun kafaya zararları işte. Tabii.
2: Ormandaki tüy, ayak izi, boynuz gibi işaretler bulacağız. Oradan geçen hayvanları tahmin edeceğiz.
1: Aman, başka işimiz mi yok abla ya?
2: Yok tabii. Boş boş yatıyorsunuz burada.
1: Hayır, biz burada çok faydalı bir iş yapıyoruz.
2: Neymiş o faydalı iş?
1: Vücudumuzu dinlendiriyoruz.
0: Hem şimdi o dediklerini bulmak için ormanda bir sürü yürümek gerekir. Ayaklarımızı eskitemeyiz. Vücudumuzu ne kadar az kullanırsak o kadar çok yaşarız.

0: Yaşarız. Değil mi? Hı hı.
1: Dinleyin bakın. Yürüyüş yapmanın faydaları nelermiş? Hı. Kilomuzu kontrol etmemizi kolaylaştırır. Hı.
0: Heh, ben halimden memnunum. Hatta biraz şişmanlasam fena da olmaz. Tabii.
1: Kas gücümüzü artırır ve dayanıklı olmamızı sağlar.
0: Ha. Biraz olsa fena olmaz yani. Hı.
1: Hı. Kalp ve akciğer sağlığımızı korumamızı sağlar.
0: Sapa sağlamdır benim ciğerlerim. Ama yine de daha sağlam olabilir tabii.
1: Yürüyüş yaparken endorfin hormonu salgılarız. Bu da daha mutlu hissetmemizi sağlar.
0: Tamam, tamam. Hadi biraz yürüyüş yapalım. Civarın en iyi işaret avcısı olduğumu söylemiş miydim size?
1: Daha adını bile bilmiyordun.
0: Adını bilmiyordum ama içeriğini iyi bilirim. Beni izleyin de öğrenin tabii. Söyleyin bakalım bu nedir?
2: Kozalak.
0: Peki bu neyi gösterir?
3: Neyi?
0: Çok yakınlarda bir çam ağacı olduğunu. Kozalak çok taze. Ağaç fazla uzaklaşmış olamaz. Hı? Nerede acaba?
1: Bu olmasın sakın.
3: Gerçekten de hiç uzaklaşamamış. Acaba hangi kuşa ait? Ejderha olabilir.
2: Gerçekten mi?
1: Yusuf.
3: Şaka şaka.
1: Bu bir karga tüyü. Yakınlarda kargalar olmalı.
0: Buldum.
1: Hiç sanmıyorum ama sormasam da olmaz. Ne buldun?
0: Bir ayak izi. Hem de esrarengiz bir hayvana ait.
3: Nasıl bir şey dayı?
0: Tam 6 tane ayağı var. 4 ayağı büyük, 2'si küçük.
3: Ne?
0: Ya.
2: Öyle bir hayvan var mı?
1: Benim bildiğim yok.
0: Bilim tarihine geçeceğim. Bu hayvanı ilk ben buldum. Onun adını da ben vereceğim. Tabii.
2: Ne diyeceksin dayı?
0: Zeki hayvanı. Yok, bu olmadı. Zeki'nin hayvanı. Biraz uzun ama olsun. Tabii.
1: Şu izlere bir de ben bakabilir miyim dayıcığım?
0: Bak ama sakın bozmayın izleri. Dikkatli olun. İzler çok taze. Uzağa gitmiş olamaz.
1: Dayıcığım, bilim tarihine en acemi kaşif olarak geçebilirsin.
2: Bunlar bizim ayak izlerimiz.
1: Ama bu gerçekten bir hayvana ait.
2: Acaba hangi hayvan?
0: Acaba hangi hayvanı keşfettim bilin bakalım. Ama bu haksızlık ya. Sen hep kitaptan bakıyorsun.
1: Bekleyin, ben şimdi bulacağım.
0: Ben zaten biliyorum da siz öğrenin tabii.
1: Bunlar bir geyiğin ayak izleri. Yakınlarda geyikler yaşıyor demek ki.
0: Çok yoruldum ya.
3: Bu çizgiler de bir hayvanın izleri olabilir mi?
0: Yok ya, her ağaçta olur bunlar tabii.
1: Hayır, olabilir. Hayvanlar uzayan pençelerini ağaç gövdelerine sürterek törpülerler. Böylece el ve ayak tırnakları bakımlı olur.
2: Peki bu izler hangi hayvana ait abla?
1: Uzun ve derin çizgiler. Bu bir boz ayıya aittir.

0: Çabuk, çabuk.
1: Nerede acaba bu çocuk?
2: Aramaya mı başlasak?
3: Anne, baba, sakin olun.
4: Anne, dayımı ayı yemiş olabilir mi?
3: Hayır oğlum, korkma sen.
1: Yolu mu şaşırdı yoksa?
2: Belki de düşüp bir yerini incitti.
5: Böyle olmayacak. En iyisi ben aramaya çıkayım.
3: Ha? Bir şey geliyor.
2: Ne oldu oğlum?
6: Ayaklarım çok ağrıyor baba, yürüyemiyorum.
3: Gel bakalım. Zeki, bu ayakların hali ne? Hiç mi tırnaklarını kesmedin? Tırnağın batmış parmağına.
0: Boz ayı bile tırnaklarını kesiyor. Sen nasıl düşünemedin dayı?
3: Sincaplar dişlerini törpüler. Kuşlar gagalarını törpüler. Bizim de sağlıklı ve temiz olmamız için el ve ayak tırnaklarımızı kesmemiz gerekir.
2: Temizlik imandandır. Unutma bunu oğlum.
3: Gel bakalım şimdi tırnaklarını kesip biraz merhem sürelim.
6: Spor yapmak çok faydalı. Sakın tembellik yapmayın. Vücudumuz eşya değil, kullanmakla eskimez. Tırnakları ihmal etme, uzayınca kes onları. Benim gibi acı çekme, temizlik imandandır. Tabii.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
2: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
2: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
2: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
2: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
2: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesdur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Yavaş ol evladım. Değirmen kaçmıyor ya.
1: Hı? Affedersin dede. Çok heyecanlıyım. Dere yükselmiştir değil mi?
0: Yükselmiş olsa gerek. Haftalardır yağmur yağıyor.
1: Oh çok şükür.
0: Bil bakalım.
1: Elbette bülbül sesi.
0: Aferin evlat.
1: Bu derinin sesi mi yoksa? Allah'ım şükürler olsun.
0: Hey maşallah.
1: Ne dersin dede? Hı? Bu su değirmeni döndürür mü?
0: Döndürür evelallah.
1: Dönüyor, dönüyor. Başardık dede.
0: Elhamdülillah.
1: Ne de güzel dönüyor.
0: Öyle. Eski zamanlarda yaşayan insanlar için bu ne büyük nimettir bilir misin?
1: Değirmen taşında unu ötürlerdi değil mi dede?
0: Elbette. Daha fazlası da var. Kendi güçlerini yetmediği yerde suyun gücünü kullanmak insanoğlunun mühendislik becerisidir. Değirmen kenarına kurulan düzenekle suyu kanallara aktararak ekinleri sulamak mesela. Allah'ın verdiği akılla tabiata hayat vermek.
1: Hmm, bana da suyun sesi hayat veriyor dede. Şarkı gibi.
0: Bana da Yunus Emre'nin bir ilahisini hatırlattı. Şol cennetin ırmakları.
1: Akar Allah diye diye. Çıkma.

0: Elhamdülillah.
1: Elhamdülillah. Ne güzel dinlendikte de ilaç gibi geldi.
0: Hakkın var. Eski zamanlarda hastalar su sesiyle tedavi edilirdi, biliyor musun?
1: Gerçekten mi?
0: Tabii. Bu tedaviyi uygulayan hastaneler bile vardı.
1: Ya, çok ilginç. Doktor reçeteye ne yazıyordu peki? İki gün dere kenarında uzanın hasta hanım, bir şeyciğiniz kalmaz.
0: İlahi çocuk, hiç öyle olur mu? Her şeyin bir usulü var. Doktorlar bu tedaviyi bizzat kendileri yapıyorlardı.
1: Nasıl ya? Çok merak ettim. Keşke o hastanelerden birini görebilseydik.
0: Göremeyeceğimizi kim söyledi?
1: Görebilir miyiz? Zamanla yolculuk yapacağız. Yaşasın! Ne zamandır bunu bekliyordum.
0: Sakin ol evladım. Zaman yolculuğu yapmayacağız.
1: Eski hastaneyi nasıl göreceğiz peki?
0: Edirne Şifahanesi zamanındaki tedavi yöntemleri canlandırılarak bir sağlık müzesi haline getirildi.
1: Oo, çok iyi fikir. Hemen görelim dede. Çok merak ediyorum.
0: Önce yememizi yiyeceğiz ki sağlığımızı muhafaza edelim.
1: Nasıl olsa hastaneye gitmiyor muyuz?

0: oluruz.
1: Senin karnının gurultusu hastanedeki su sesini bastırır evlat.

0: Manzaraya bak. Hastalar daha köprüden geçerken iyileşiyorlardır dede.
1: Temeli 1484 yılında bizzat Sultan II. Bayezid tarafından atılan külliye Mimar Hayreddin'in eseridir.
0: Mostar Köprüsü'nün mimarı.
1: Aferin evlat. Külliyenin içinde cami, misafirhane, haşevi, hamam gibi pek çok birimin yanında hastane ve tıp fakültesi de mevcuttur. Darüşşifa yahut şifahane, yani şifa evi olarak adlandırılan hastane, döneminde benzeri görülmemiş mimarisi, işleyişi ve tedavi yöntemleriyle kendinden sonraki sağlık yapılarını derinden etkilemiştir.
0: Mis gibi kokuyor.
1: Bu hastanede güzel kokunun bir tedavi yöntemi olarak kullanıldığını söylesem?
0: Hastaneyi görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Evliya Çelebi Edirne şehrinden bahsederken hastane için ne diyor biliyor musun?
0: Ne diyor benim dedem?
1: Orada öyle bir darüşşifa vardır ki dil ile tarif edilmez, kalem ile yazılmaz.
0: Vay! Evliya Çelebi bile anlatamıyorsa kimse anlatamaz.
1: Aynen öyle evlat.
0: Hastalar bu havuzdan gelen su sesiyle mi tedavi oluyorlardı dede?
1: Evet evlat. Ve bak orada ne var.
0: Çalgıcılar.
1: Ve şarkıcılar. 10 kişiden oluşan topluluk hastaları musikiyle tedavi ediyordu. Hekim gözetiminde gerçekleşen performansta hastalara teşhislerine uygun makamlarından eserler dinletiliyordu.
0: Nasıl yani?
1: Müziğimizdeki makamları duymuşsundur.
0: Segah makamını duymuştum. Bugün okuduğumuz ilahi de o makamdandı galiba.
1: Maşallah evladım. Bir duyduğunu bir daha unutmuyorsun. Evet, bugün okuduğumuz Yunus ilahisi segah makamındaydı. İlahi bestelemek için segah makamının seçilmesi tesadüfi değildir ama. Bu makamın dini duyguları harekete geçirdiği söylenir.
0: Çok mantıklı.
1: İşte segah makamında olduğu gibi diğer bazı makamların da insan üzerinde farklı tesirleri vardır. Eski bilginler bunları tespit edip kitaplarında belirtmişler. Mesela Rast makamının felçli ve havaleli hastalara, Irak makamının sinirli kişilere iyi geldiği, İsfihan makamınınsa zihni ve zekayı açmaya yaradığı kabul edilmektedir.
0: Tıpkı canlı gibiler.
1: Öyle.
0: Ses ne kadar değişik yayılıyor.
1: İşte bu da hastanenin benzersiz özelliklerinden biri. Su sesiyle ve musikiyle tedavinin burada yapılması tesadüf değil. Bu alan akustik açısından çok verimli olacak şekilde tasarlanmış. Merkezi kubbeli yapı aynı zamanda bütün odaların ortak alana açılmasını sağladığından hem hastalara erişimde kolaylık sağlıyor hem de hastalar su ve musiki sesinden eşit derecede faydalanıyor.
0: Ne iyi düşünmüşler.
1: Hastanede zamanın tıp bilgisi ve ilaçları öncelikli olmak üzere haftanın belirli günlerinde musiki ve su sesiyle tedavi yapılmaktaydı. Ancak yöntemler bunlarla sınırlı değildi.
0: Güzel kokuyla da tedavi ettiklerini söylemiştin dede.
1: Hayır.

0: yaşa. Aynı zamanda kuş ve tabiat sesleri de hastaların hizmetindeydi. Diğer bir ilginç yöntemse meşguliyetle tedaviydi.
1: Ha?
0: Söyle bakalım evlat, bu koğuştaki hasta ne yapıyor?
1: Sanırım sepet yapıyor.
0: Doğru. Hastaya hasır sepet örme işi vermişler. Çünkü başıboş kalmak da insanı huzursuz eder, hasta eder.
1: Çok doğru. Ben bazen sıkıntıdan patlayacak gibi oluyorum dede. O zaman kendimi bahçeye atıyorum. Orada yapacak bir iş buluyorum hemen. Sıkıntım geçiyor.
0: Ay yaşa. Külliyenin ana mutfağı aşevindedir. Ancak hastanenin kendine özel bir mutfağı vardır. Sence neden?
1: Buldum. Ben bademcik ameliyatı olduğumda bana çok tatsız yemekler getirmişlerdi. Anneminkiler çok lezzetli görünüyordu. Onları yemek istemiştim. Annem tabii ki de vermemişti. Ama canım çekmesin diye de kaldırmıştı. Sanırım ben uyurken yedi.
0: İlahi çocuk. Ama doğru bildin. Hastaların durumuna göre farklı gıdalar almaları gerekebilir. Bu nedenle o çağda bile hastanenin yemekleri doktorların tarifleriyle ve onların gözetiminde hazırlanırdı. Hı? Oh, elhamdülillah. Biraz başım ağrıyacak gibi oldu ama geçti bu canım çiçekler sayesinde.
1: Oh, elhamdülillah. Ben de çok acıkmıştım ama bu nefis çiçek kokusuyla açlığımı unuttum. Yalnız çiçekler biraz köfte gibi kokuyorlar sanki.
0: Çok yaşa evi. Hadi kalkalım. Acıktık sahiden. İkindiyi kılalım da yola koyulalım.
1: Pembe çiçekler de sanki tavuk kokuyor.
0: Ezan da okundu. Namazımızı kılar, akşam sofrasına yetişiriz. Merak etme.
1: Tamam dede.

0: 14, 15.
1: Hı? Of, ne sıkıcı bir gün. Yapacak bundan daha iyi bir şeyimizin olmadığına inanamıyorum. Hı?
0: Kaydediyor musun Caner? Bu yeni bir dünya rekoru olabilir.
1: Tabii tabii. Daha önce kimse böyle bir rekor denemediği için haklı olabilirsin.

0: Selamünaleyküm çocuklar.
1: 21, 22. Selamünaleyküm Bilge.
0: Aleykümselam. Az daha kurabiyelerden oluyorduk. Neyse ki reflekslerim çelik gibi.
2: Tabii tabii. Boksör olmalıymışsın.
0: Hay Allah. Çantam. Çantamı sahafta unutmuşum. Hemen gidip geleceğim arkadaşlar. Kurabiyelerin başında 2 dakika bekleyebilir misiniz?
1: Ha? O nasıl söz? Tabii ki bekleriz.

0: Belki kurabiye başında bekleme rekoru kırarız.
1: Leziz görünüyorlar. Acaba bunları nereye götürecek?
2: Vay! Hadi takip edelim.

0: Selamun aleyküm. Uçağın çok güzelmiş.
1: Aleyküm selam. Sağ olasın.
0: Bir turda biz uçurabilir miyiz?
1: Bilmem, becerebilir misiniz ki? Babam bunu yurt dışından aldı. Başına bir şey gelmesin. Gelin şöyle yapalım. Ben bunu alçaktan uçurayım, siz de peşinden koşun.
0: Ha?

0: Olamaz. Nereye gitti bu kurabiyeler? Sadece 2 dakika arkamızı dönmüştük.
1: Bu kurabiyeleri hemen bulmamız lazım. Yoksa Bilge'ye çok ayıp olacak. Allah Allah. Kurabiyeler gitmiş ama kamera duruyor.
0: Aa, kayıttan çıkmayı unutmuşum. Boşa pil yemiştir şimdi.
1: Dur. Bakalım kurabiyeleri alan kişiyi görüntülemiş mi?
0: İşte şimdi kurabiyeler gidecek. Dikkatli bakalım.
1: Yüzü görünmüyor. Hatta kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı onu bile anlamadım.
2: Bu parçadan bütüne ulaştığında sen de kurabiyelerine kavuşacaksın.
0: Böyle mi yazmış?
1: Biri bize bir oyun oynuyor. Hadi ofise gidip bu işin peşine düşelim.

0: Muşamba.
1: Muşamba mı?
0: Evet. Bildiğin pazar çadırlarında filan kullanılan muşamba.
1: Ama binlerce muşamba vardır o zaman. Bunun hangisinin parçası olduğunu nasıl bulacağız?
0: Bilmiyorum. Ama tek ipucumuz bu. Bir de paltolu şapkalı bir şüphelimiz var. O yüzden bu izi takip etmeliyiz.
1: Gidiyor muyuz yani? Pazar muşambası fikrimiz buraya kadarmış.
0: Bir dakika, hemen vazgeçmeyelim. Bazen tüm ipuçları tıkandı sanır.
1: İnsanlık için küçük, benim için büyük bir adımdı.
2: Hayrola çocuklar? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Pazar da yok.
0: Ben de sana aynı soruyu soracaktım Ethem amca.
2: Antikacı Gazanfer'le yarın antika pazarında ortak bir stand açacağız da... onun için gölgelik bir yer arıyordum.
0: Ben de bir bilmecenin ortasındaydım. Bu muşambalardan arıyordum ama... sanırım buradan bir şey çıkmayacak.
2: Pazar çadırlarını arıyorsan parka bakman gerekecek Ali'ciğim. Kermes için kullanılıyorlar bugün. Hadi selametle kalın çocuklar. Allah'a ısmarladık.
0: Tabii ya.

0: bilmiyorum ama kurabiyelerimizin burada olduğuna yönelik yoğun bir his var içim. Caner?
1: Biraz susamıştım da. Ne diyordun?
0: Gözümüzü dört açalım. İşte orada. Hadi.
1: Hep bana mı olacaktı böyle şeyler? Ne haber?
0: Teslim ol!
1: Teslim ol!
0: Ama Arif baba, nasıl olur?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bugünkü bilmecenizin sonuna geldiniz.
1: Aleyküm selam.
0: Bilmeceyi ne zaman almıştık ki?
2: Uçakla oynamaya dalıp kurabiyeleri unuttuğunuz zaman bilmeceniz de kendiliğinden başlamış oldu.

0: buldunuz. Geriye yalnızca aradığınız kelimeyi bulmanız kaldı.
1: Bir kelime mi arıyorduk?
0: Bakın bakalım. Bence bu kelime bugüne epeyce uyuyor.
2: Kelime bulmaca.

0: Sorumluluk, yani bir kimsenin üstüne aldığı işi yerine getirme bilinci. Dolayısıyla bazı durumlarda iki şeyden birini yapıp yapmama arasındaki tercih imkanı.
1: Tıpkı bizim kurabiyelerin başında beklemek yerine uzaktan kumandalı uçağı takip etme ya da etmeme kararımız gibi. Özür dileriz Bilge. Hata ettik.
2: Hatasız kul olmaz Ali'cim. Önemli değil.
0: Önemli olan hatayı görmek. Aferin çocuklar. Hadi artık birkaç kurabiye de biz yiyelim.
3: Allah razı olsun Arif Baba. Konu hiç buraya gelmiyor.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: İşte bu kadar daha lazım.
0: Ama burada hiç para yok ki.
3: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
4: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
0: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
4: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
3: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
4: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
3: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ah Fatma, ah! Kim dedi sana bu kadar kitabı tek seferde götür diye?
1: Onu bize değil, Fatma'ya söyleyeceksin Fatma.
0: Ha? O da kim?
2: Selim Hoca.
0: Hayda, bu da başka biri.
3: Yahu biziz biz, Harun ve Hakkı Baba.
0: Nasıl ya? Sesiniz şeye benziyor.
2: Neye?
0: Aa, kimsiniz ya?
2: Aman! Aa! Fatma abla, iyi misin?
0: İyiyim Harun, iyiyim. Bir şeyim yok.
2: Harun mu?
3: Hayda, neresi iyi bunun?
2: Kafasını da çarpmadı ki.
0: Ne diyorsun Emin ya? Dalga geçiyorum. Sen demedin mi ben Harun'um diye?
3: Doğru. Ben de Hakkı Baba'yım.
4: Hakkı Baba mı? Selim Hocam, iyi misin?
3: İyiyim, iyiyim.
2: O da bir şey mi? Ben de Harun'um.
4: Ne diyorsunuz ya?
0: Arkadaşlar, birileri benimle ilgilenebilir mi acaba?
4: Fatma abla, ne oldu sana?
0: Günaydın.
3: Aa, hakkını helal et Fatma. Unuttuk seni biz.
2: Ne yapsak acaba?
3: Ben Fatma'yı hastaneye götüreyim. Sen Zehra ile şuraları temizleyiver Emin'ciğim.
2: Tamam hocam.
3: Hadi bakalım. Bir el verin de Fatma'yı kaldıralım.
5: Vay be! Üzüldüm Fatma ablaya.
4: Biz de üzüldük de pek belli edemedik.
2: Neyse, musibete gülmek olmaz. Rabbim şifalar versin inşallah. Dua edelim.
4: Evet ya, edelim.
5: Aa, bir kitap kalmış. Şunu da alayım. Aa, burada kırık bir kaldırım taşı var.
4: Ne?
2: Hmm, Fatma ablanın ayağı buna takılmış olmalı.
4: Hasbünallah ya.
5: Ne yapacağız şimdi?
2: Tadilat.
5: Tadilat mı?
2: Evet.
5: Bak Emin, tadilat hassas bir iştir. Öyle herkesin yapabileceği bir şey değildir.
2: He?
5: Ustalık ister.
2: Ya sen ne zaman çıraklık yaptın da usta oldun?
5: Neyse, sözümü kesme. Ustalık ister, dikkat ister.
3: Evet, dikkat ister.
2: Daha yürümekte ustalaşmamışsın sen.
5: Of ya, iki dakika hava attırmadınız bana.
3: Bilmediği şeyleri biliyormuş gibi yapıp hava atmak yakışıyor mu Müslüman?
5: Doğru. Düşmekten kurtardığın için Allah razı olsun hocam.
3: Estağfurullah, ne yaptık ki?
2: İşte ustalık budur. Usta dediğin alçak gönüllü olur.
3: Hayırdır çocuklar?
2: Dün Fatma abla düştü ya hocam. Baktık ki yerdeki kaldırım taşlarından birisi kırılmış. Onu tamir etmeyi düşünüyoruz Harun'la.
3: Ne güzel ya. Yaşınız küçük ama kalbiniz kocaman.
6: Küçük mü?
2: Keşke sen de biraz alçak gönüllü olsan Harun.
5: Şaka şaka.

0: Önce kırılan kaldırım taşını çıkarmamız lazım. Bunun için birkaç çekiç darbesiyle kaldırım taşını tamamen kıracağız.
1: Ha? Kırık ya zaten.
2: Öyle değil akıllım. Tamamını kırıp komple çıkaracağız. Yerine yeni kaldırım taşını koyacağız. Değil mi Emin?
0: Aynen öyle Zehra abla.
1: Ha.
0: Ama sen

0: zaten bunları biliyorsundur, değil mi usta?
1: Of ya, amma uzattınız usta meselesini.
0: Kızma kızma, takılıyoruz.
1: Abla, yardım etmeyeceksin madem. Sen niye geldin?
2: Ne etmemesi be? Kırılan kaldırım taşlarını kim temizleyecek?
0: Bence büyük iş.
1: Hem sen nereden öğrendin bu kadar şeyi?
0: Zamanında babama çok yardım etmiştim.
2: Ooo, aramızda gizli bir usta varmış.
1: Tabii ya, kimin arkadaşı? Ben de yapabilir miyim Emin? Ne olur, bir kere.
0: Al bakalım, ama dikkatli ol.
1: Emin.
0: Tamam, tamam.
2: Ne yaptın Harun ya?
1: Kırıldı.
3: Gördük.
0: Of ya.
1: Özür dilerim.
0: Tamam ya, olur öyle. Hallederiz.
2: Nasıl halledeceğiz?
4: Gidip bir kaldırım taşı daha alacaksınız.

0: Elinize sağlık çocuklar. Tamir gördüğü hiç belli olmuyor.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Asıl sizden razı olsun Emin. Yaptığınız büyük incelik. Müslümana yakışan bir davranış. Fatma çok sevinecek.
2: Aa, Fatma abla nasıl hocam? Sormayı unuttuk işten güçten.
0: İyi çok şükür. Ayağını burkmuş sadece. Biraz dinleniyor. Selamları var.
3: Aleykümselam.
4: Artık Fatma abla rahat rahat kitap taşıyabilir.
1: Harun, Fatma ablaya kitap taşıtıyor olmamız bizim ayıbımız.
0: Tabii, büyüklerinize yardım etmeniz daha güzel bir hareket olur.
2: Kesinlikle.
0: Büyüklere yardım demişken camide yapılacak işler vardı.

0: Allah kabul etsin.
1: Senin de inşallah.
0: Babanla tadilat işleri yaptığını söyledin. Senin baban çiftçi değil miydi?
1: Evet ama köyde komşularımızın tamir tadilat işlerini de yapardı.
0: Vay, çok para kazanıyordu desene.
1: Ha? Para mı? Ne parası?
0: Ha? Ne demek ne parası? Parasız mı yapıyordunuz?
1: Evet, neden şaşırdın?
0: Ne bileyim, genelde bu işi parayla yaparlar ya.
1: Her şey para mı Harun? Bize çiftçilikten gelen para yetiyordu elhamdülillah. Geri kalan zamanda da babam komşularına yardım etmek için bu işleri yapardı.
0: Neden?
1: Ne demek neden? Müslüman dediğim başkalarının yardımına koşar Harun.
0: Ne güzel. E Allah kabul etsin o zaman.
1: Amin.
2: Selamın aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Taşhan'dan geliyorum şimdi. Bugün çok güzel işler yapmışsınız diye duydum.
1: Estağfurullah Hakkı baba. Elimizden geldiğince işte.
2: Daha ne olsun Emin? Taşhan'ı baştan inşa edecek değilsiniz ya.
0: Ben de yardım ettim Hakkı baba.
2: Onu da duydum Harun usta. Onu da duydum.
0: Ha? Of ya.
2: Takıldım Harun. Hakkını helal et üzdüysem.
0: Yok Hakkı baba. Aslına bakarsan benim de aklıma geldikçe gülüyorum.
2: Hadi bakalım selametle kalın.
1: Sağ olasın Hakkı baba.
2: Ha aklıma gelmişken. Fatma aradı şimdi. Taşhan'da biraz işleri varmış. Hala tam iyileşmediği için biraz yardım gerekiyormuş. Var mı gönüllü olan?
0: Ben giderim Hakkı baba.
2: Eyvallah Harun. Allah razı olsun.
0: Ne demek Hakkı baba? Müslüman her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmelidir.
2: Aferin. Kesinlikle öyle.

0: Bismillah. İşte çay dediğin böyle demli olacak. Emiller nerede?
1: Fatma'ya yardım.
2: Yedik.
0: Çocuklar, bu ne hal?
3: Fatma ablaya yardım lazımmış da Hakkı baba.
0: Aferin çocuklar. Sadece kendimizin değil, başkalarının işlerine de yardım etmeliyiz.
4: Fatma ablanın da ne çok işi varmış ya. Çalış çalış bitmiyor.
0: Ne kadar yardım, o kadar sevap demektir Harun. Yani ödülünü Allah muhakkak verecektir.
4: Orası öyle.
1: O değil de Harun bu gidişle gerçekten usta olacak.
4: Yine mi ya?
5: Allah razı olsun çocuklar.
1: Aşk olsun. Bizden?
5: Hepinizden tabii ki. Siz olmasanız ben bu kadar işin gücün altından kalkamazdım.
6: Beni de unutmayın.
4: Sen ne yaptın ki ya?
3: Hatırlasana Harun. Kırdığımız kaldırım taşlarını alıp ta dibimizdeki çöp kutusuna attı ya.
6: Çok kötüsünüz ya.
4: Benimle usta diye dalga geçerken iyiydi ama.
5: Herkesin emeği çok kıymetli çocuklar. En azından benim için öyle. Tekrar hepinize teşekkür ederim.
1: Çatı akıyor sanırım.
0: Hadi ya. Ne yapsak acaba?
5: Benim tanıdığım iyi iki usta var.
1: Ustalar firar etti.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır. Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
1: Vah vah.
2: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
2: Çok çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
2: Tamam tamam, çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
2: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
2: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
2: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
2: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
2: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
0: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Hı? İncilerim, saat 1 olmuş, geç kalıyoruz.
1: Ama saat daha 12.
2: Hayır bir. Şu saatleri hep karıştırıyorum ben de.
3: Bence artık karıştırmayacaksınız. Geldik bile. Karşınızda Mercanya Tarihi Saat Kulesi.
2: Aa, hayatımda gördüğüm en büyük saat.
1: Durun durun. Burada bir yanlışlık var.
2: Ne gibi?
1: Saate bakın. Saat tam 6'yı gösteriyor.
4: Vay, zaman su gibi akıp geçmiş. Biraz önce 1'di, şimdi 6 mı olmuş?
3: Hayır incim, Puf haklı. Bir şeyler yanlış. Bu saat durmuş, çalışmıyor. Tarihi Mercanya Saat Kulesi'nde hiç böyle bir şey görmemiştim.
2: Hay Allah, ne yapsak ki?
3: Saatin içine girip bakalım. Sorun neymiş öğrenelim.
4: Ben çözerim aslında. Tamam, şu uzun olan şey tam 12'nin üzerinde. Doğru.
3: Öyle çözüleceğini düşünmüyorum güçlü.
4: Ben halledeceğim öğretmenim.
2: Geliyorum güçlü. Sana yardım edeceğim. Şu kısa olan çubuk 6'yı gösteriyor. Bir sayısını göstermesi lazım. Güçlü, bir yüzgeç at dostum. Seninle bu kısa çubuğu bir sayısına çıkaralım.
1: Başarıyorlar.
2: Az kaldı. Az daha.
4: Geldik, geldik. Heh, oldu.
2: Oldu. Oldu öğretmenim.
3: Tebrikler incilerim. Ama hala saniye çubuğu çalışmıyor.
2: Kıpır.
3: İyi misiniz incilerim?
5: Tik tak, tik tak, tik tak, tik.
3: Sorunu çözmek için saat kulesine çıkıp bakalım hadi.

0: şimdi saatin içi mi?
1: Her yer tozlanmış.
2: Ne oldu bu sefer?
3: Yenge!
2: Öğretmen hanım, yavru balıklar, sizin burada ne işiniz var?
4: İncilerimle tarihi saat kulesini ziyarete geldik.
0: Ve gördük ki saat çalışmıyor.
2: Ben de bunun için buradayım. Saat daha birine başladım. Yani yeni işim bu. İlk günden bu kocaman saat bozuldu. Ancak sorunu bulamadım hala. Eyvah, saat 2 olmuş çoktan. Ve 1 saate bu işi bitirmem lazım. Çünkü arkadaşlarımla çiğ köfte yemeye gideceğiz.
0: Sana yardım edebiliriz.
5: Şimdi burada 3 tane çark var.
2: Bir tanesi saniye çarkı. En küçük olan.
1: Saniyeyi biliyorum. 1 dakika içinde kaç saniye vardı?
4: 60 saniye incim.
2: En küçük çark 60 kez döndüğünde ortadaki çarkı harekete geçiriyor. Bu çarkın adı da dakika çarkı.
0: Bunlar dönüyor. Bunlarda sorun yok gibi.
6: Şu kocaman çark dönmüyor.

0: bıçakta bir sorun var.
1: Burada bir şey var.
0: Bakayım. Oo, buraya sıkışan bir şey var. İşte çıkardım. Ve saat çarkı sıkışan ufacık bir çubuk yüzünden dönmüyormuş.
2: Saat artık çalışıyor.
3: Yaşasın!
0: Saat tam 3. Ben randevuma yetişeyim. Teşekkürler yavru balıklar. Allah'a emanet olun.
3: Görüşürüz yengeç.
2: İncilerim, diyorum ki hadi siz de kendi saatinizi yapın.
4: Ama nasıl? Sayılar deniz kabuklarından olur.
5: Başlayalım o zaman.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
1: Bir günde 24 saat var. Gel kovan uzun olan. Akrepse kısa. Gel kovan

0: yine.
1: Saat şimdi 5. Aa, oldu 7. Vakit ne zaman geçti? Aa, şimdi de 12.
2: Yelkovan akrep dönüyor. Zaman hızlı geçiyor. Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.
3: Saate bak sen de, saat kaç bize söyle.

0: Kaju, polis olabilirsin. Atletik bir vücudun da olabilir. Ancak yengeci yenemezsin.
1: Liseden beri seni yeniyorum dostum.
0: Hadi ama. Maşallah gücün kuvvetin her zamanki gibi Kaju.
1: Göreve gitmem lazım. Öğleden sonra boş vaktim var. İstersen bir maç daha yaparız.
0: Ne demişler? Yenilen yengeç maça doymazmış.
2: Canım arkadaşım, sen endişelenme. İşlerini hallet. İnşallah yumurtana gözüm gibi bakacağım. Döndüğünde alırsın. Çok geç kalma ama, yumurtacık annesini özlemesin. Zil çaldı. İncilerin bahçede oyuna daldılar sanırım yine. Gidip onlara bakayım.
3: Yine oyuna daldık öğretmenim. Özür dileriz.
2: Özrünüzü kabul ediyorum. Ancak okul saatlerine dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
2: Arkadaşım Tostik Kaplumbağa bana bir şey emanet etti. Sizinle tanıştırayım.
5: Hani bir şey yok ki burada.
2: Aa, olamaz. Tostik Hanım'ın yavrusu buradaydı. Yani yumurtası. Bana emanet etmişti. Hay Allah. Nerede acaba?
3: Emanet ne demek öğretmenim?
2: Birinin size geri almak üzere teslim ettiği şeye emanet deriz. Emanet edilen her neyse onu korumak gerekir. Hemen yumurtayı bulmamız gerekiyor. Bana yardım eder misiniz incilerim?
3: Onu bulacağız öğretmenim. Ve kaplumbağa yumurtası nereye gidebilir ki?
6: Olamaz. Ya yumurtadan çıktıysa?
2: Yumurtadan çıkmış olamaz. Çünkü yumurtadan çıkma vakti değil.
0: Kaju, dur bakalım. İkinci maçı ben kazanacağım. Şöyle topu kavrayacağım. Sonra... top... Burada tenis topunun ne işi var? Neyse, diğerlerini yanına koyayım.
3: Aa, yumurta!
2: Hayır, bu değil. Bu yumurta mürekkep balığı yumurtası.

0: kuş dururuz. Küçük tatlı yumurta, emanetsin sen, bunu unutma.
1: Sayı!
2: Yumurta!
3: Hayır, bu bir masa tenisi topu.
0: Yumurta! Bu da değil.
4: Aa, Kaju ve yengeç masa tenisi oynuyor.
5: Biz topları yumurta zannettik.
0: Aa, ya onlar da yumurtayı top sanıp raketle yumurtaya vururlarsa?
3: Hadi incilerim, acele edin.
1: Bu top diğerlerinden ağır gibi. Alsın, yengeç halleder. Hazır mısın Kaju?
6: Gönder bakalım.
4: İşte yumurta burada.
3: Allah'ım sana şükürler olsun. İşte Tosti Hanım'ın yumurtasını bulduk sonunda. Emanet yumurtayı bulmama yardım ettiğiniz için teşekkür ederim incilerim.
2: Rica ederiz öğretmenim.
1: Aferin yavru balıklar. Emanete sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Ne demişler? Sepet sepet yumurta, emanete sahip çık unutma.
6: O söz öyle değildi ama yengeç işte.

0: Bera.
1: Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken, Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu.
2: Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum.
1: Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı.
3: Bera ne oldu? Korkuttun beni,
1: dedi.
2: Aa, fark etmemişim Ayla, özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor.
3: Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa?
1: Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak
2: biraz,
1: dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Bera ise bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve
3: "Buldum!"
1: diye bağırdı bir anda Ayla.
2: "Ayla, ödümü patlattın!"
1: dedi Bera.
2: "Ne buldun? Hadi anlat bana da."
1: Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi.
3: "Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin. Tamam mı Bera?"
1: diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla
2: "Şimdi futbol zamanı değil Ayla,"
1: dedi kardeşine.
3: "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera,"
1: diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla.
3: "Al hadi, sektir bakalım topu,"
1: dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı.
3: 1, 2, 3, 4, 5, hop kaçtı.
1: Ayla koşarak topu geri getirdi.
3: "Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu 2 kez sağ bacağınla sektir,"
1: dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, 2 kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu.
3: "Güzel, kaç kez sektirdin?"
1: diye sordu.
2: 2.
3: "Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi."
1: Bera bu sefer de sol bacağıyla topu 2 kez sektirdi ve durdu.
3: "Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera?"
1: Bera cevap verdi.
2: 2 kez.
1: Ayla devam etti.
3: "Yani 2 sağ, 2 sol. Ne eder? Toplamı söyle."
1: Bera direkt cevabı söyledi.
2: 4.
3: "Hadi şimdi 3 kez sektir,"
1: dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla 3, sonra sol bacağıyla 3 kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı.
3: "Kaç kez sektirdin?"
1: diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak 3 parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı.

0: üç parmak işaretini tekrarladı.
1: Üç sağdan, üç soldan, yani altı,
0: dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti.
1: Sağ, bir, iki, üç, dört. Sol, bir, iki, üç, dört,
0: dedi.
2: Kaç etti Bera?
0: Diye sordu Ayla. Bera tek nefeste,
1: sekiz,
0: diye bağırdı.
1: Allah'ım sana şükürler olsun, artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha be de annemi babamı da.
0: Ayla araya girdi.
2: Şşş, dedemle babaannemi de.
0: Bera.
1: Evet evet onları da. Amin.
0: Dedi, ellerini yüzüne götürdü. Çocuklar çok mutlu görünüyordu.

0: Çocuklar, dedeniz ve babaanneniz geldi.
1: Çocuklar hep bir ağızdan,
2: geliyoruz anneciğim,
0: geliyoruz anneciğim
1: diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu.
0: Şuraya bak Bera,
1: dedi ilerideki çukuru göstererek.
2: Burası neden çukur olmuş?
1: Diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu.
0: Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz. Ya da bir hayvan da içine düşebilir,
1: dedi.
2: Peki ne yapacağız Ayla?
1: Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu.
0: Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım,
1: dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler.
0: Başka bir yol bulalım Bera,
1: dedi Ayla.
2: Buldum,
1: diye sıçradı yerinden Bera.
2: Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında.
0: Evet haklısın, bir kaldıraç gibi.
1: Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı.
0: Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim.
2: Evet haklısın. O parça eksik.
1: Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar.
2: Üç dediğimle kaldırıyoruz,
1: dedi Bera.
0: Tamam hazırım,
1: diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar.
2: Neden telaşlandın Ayla?
1: Diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra

0: içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun aileyi rahatlatmıştı. Dedeleri,
1: "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz," dedi.
0: Bera,
2: "Yolculuk nasıl geçti dedeciğim?"
0: diye sordu. Dede,
1: "Çok güzeldi çocuklar, eski dostlarımızı ziyaret ettik."
0: Bera,
2: "Çok sevindim dedeciğim. Dede biliyor musun, bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi,"
0: diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek,
1: "Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?"
0: diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı.
3: "Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı..."
0: dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı.
2: "Hamd ile hamd ederiz."
0: Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri,
1: "Şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar," dedi.
0: Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar yardımlaşmanın değerini, birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Senin düşündüğünü.
0: Ben ne düşünüyorum?
1: Benim düşündüğümü.
0: Peki biz ne düşünüyoruz?
1: Aynı şeyi.
0: Demek ki beygir ve keçi...
1: Demek ki...
0: Bizden kaçıyorlar.
1: Evet, kaçıyorlar.
0: Ama nereye?
1: Nereye?
0: İşte onu soruyorum.
1: Ben de soruyorum. Demek ki neymiş?
0: Neymiş?
1: Gerçekten de aynı şeyi düşünüyormuşuz.
0: Aklından hiçbir şey geçmiyor değil mi?
1: Geçmiyor vallahi.
0: Of, tahmin etmiştim.
1: Ben de.
0: Tamam yahu. Hadi kaçırmayalım beygirle keçiyi.
1: Kaçırmayalım.
0: Takip edelim.
1: Edelim.
0: Yürü o zaman.
1: O zaman. Evet. Haydi.
0: Nereye gidiyor bunlar?
1: Bilmem.
0: Şaşırmadım.
1: Ben de.
0: Of, baksana şuraya.
1: Baktım oraya.
0: Ne görüyorsun?
1: Tarla.
0: Başka?
1: Bir tarla daha.
0: İkisinin ortasında.
1: Yarım tarla. Etti beş tarla.
0: Yahu, o yarım tarlanın diğer yarısında ne var?
1: Çiftliği mi diyorsun?
0: Ha? Nihayet bildin.
1: Çok safsın Hacı Cavcav. Yarım saattir bakıyorsun, bir çiftliği göremedin. Sorup duruyorsun.
0: Karagöz, ciddi ol biraz. Durum kötü.
1: Deme ya. Niyeymiş?
0: Bizim beygirle keçi kaçtılar. Hem de nereye?
1: Nereye?
0: Çiftliğe.
1: Ha, şu çiftliğe.
0: He, o çiftliğe.
1: Ne yapacağız peki?
0: Hele bir gidip yakından bakalım. Nedir bu işin aslı?
1: Bakalım Hacivat. Selamın aleyküm ağalar.
2: Aleyküm selam.
0: Organ ararız.
1: Yorgan mı? İp almaya gelmedik mi?
0: Yahu yorgan değil.
1: Organ demedim ki zaten.
0: Tamam Karagöz. Hiç çekemeyeceğim seni şimdi. Tamam, ip alalım.
1: İp alınca beni mi çekeceksin ki?
0: Ha?
1: Hayvanları bağlamayacak mıydık?
3: Biz anladık Karagöz. Bak şimdi. Şuradan doğruca gideceksiniz. Sağdan dördüncü dükkan. Yorgancı Hamdi var.
1: Al işte. Yine yorgan.
3: Yahu dur. Yorgancı Hamdi'de ip de var.
1: He, şimdi oldu.
0: Pahalı mıdır acaba Çelebi Ağa?
4: Ne bilelim biz yahu?
0: Sana mı sorduk Bekir Efendi?
4: Evet.
0: Tamam, sana da soralım. Pahalı mıdır acaba?
4: Ne bilelim biz yahu? Paran yoksa ne gelirsin çarşıya?
0: Doğru ya. Haydi Karagöz'üm, gidip alalım iplerimizi.
4: Evet. Ne bakarsın?

0: Ya bu adam bağırınca aklım başıma geliyor. Yürü Hacı Cavcav yürü.
1: Bunlarda var bir iş.
2: Kokusu çıkar yakında.
3: Ya, ya, ya.

0: Gitmişler Hacivat. Durmamışlar gitmişler. Arkalarına bakmamışlar gitmişler. Koşa koşa gitmişler. Seke seke gitmişler.
1: Ağlama Karagöz. Beni de ağlatacaksın.
0: Gitti benim kara geçim. Ben şimdi kime geçi diyeyim? Kimin ile dalga geçeyim? Vay benim gınalı kuzum vay.
2: Yahu ben de sanırdım ki mahallede en yüksek ses benimki. Ta aşağıdan duyuldu sesiniz be biraderlerim.
3: Hakikaten yahu. Bu nasıl dertli bir yakarış? Bu nasıl hüzünlü bir sitem? Ne oldu azizim?
1: Neler olmadı ki Çelebi ağam?
3: Anlat da dinleyelim.
1: Anlatayım ağam. Geçen gün bizim keçiyle beygiri birlikte kaçarken gördük. Karagözlüm'le birlikte başladık takibe. Bir çalının ardına gizlendik. Baktık ki ne görelim?
3: Ne gördünüz?
1: Bizimkiler bir zenginin çiftliğinde bol yemi bulmuş, refah içinde eğleniyorlar. Ama ne eğlenmek?
2: He?
1: Ayrıntıları biraz abartmış olabilirim tabii.
3: Yahu ne var bunda? Hayvan bu. Yemi bulunca yiyecek tabii.
0: Ama bizim fakirhaneleri beğenmeyip zenginin çiftliğine kaçıyorlar ha.
2: Bak bu fena işte. Demek sizi beğenmiyorlar. Zengini daha çok seviyorlar. Refah içinde yaşamak için sizi terk ediyorlar.
1: Ha?
2: Artık sizin hayvanınız olmak istemiyorlar.
3: Yahu Bekir dur. Ne yapıyorsun? Ağlattın adamları.
2: Ben gerçekleri söyledim Çelebi.
3: Öyle mi söylenir?
2: Ya nasıl söylenir?
3: Bak şimdi. Ağlar. Anlaşılan o ki sizin hayvanlar sizin hanenizde çekmiş bulundukları darlık neticesinde bir miktar darlanarak refah seviyesi yüksek olarak görünen ki öyle zengin komşumuzun çiftliğinde karınlarını doyurmayı tercih etmiş görünüyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Hayda.
2: Aferin Çelebi.
0: Peki biz şimdi ne yapacağız?
1: Ben beygir olmadan yaşayamam.
2: Susun artık ya. Her şeyin bir çaresi vardır.
1: Ne yapacağız peki?
2: Öncelikle şu ağlamayı kesip dik duracaksınız.
0: Sonra?
2: Benden bu kadar. Gerisini Çelebi'ye sorun.
3: Gidip kaliteli yemler alıp hayvanlarınızın gönlünü edeceksiniz.
0: Ama bizde para yok.
1: Son paramızı Urgan'a verdik.
0: Hayır, ipe verdik.
1: Evet, ipe verdik.
0: Ben de öyle dedim.
1: Sus.
0: Tamam.
3: Canım dert etmeyin. Bizler de destek çıkarız bir şekilde. Değil mi Bekir?
2: Tabii canım. Benim yiğitlerimin derdi olacak da bizim gözümüze uyku girecek ha. Yazar mı delikanlının kitabında be?
1: Yaşayın be dostlar.
0: Vallahi şimdi de sevinçten ağlayacağım. Ya ne iyi adamlar şu bizim tuzsuzla Çelebi.
1: 11, 12, 13.
0: Komşuluk böyle bir şey demek ki.
1: 17, 18.
0: O yüzden demiş peygamberimiz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diye.
1: 22, 20. Sus be adam. Şaşırdım işte. Tövbe estağfurullah.
0: İyi be.

0: Bir, iki, üç, dört.
1: Komşuluk.
0: Al sen say.
1: Ben saymayı bilmem ki.
0: Allah'ım sabır ver.
1: Keçi.
0: Beygir.
1: Gel bili bili bili bili bili bili.
0: Gel kuçu kuçu deseydin bari.
1: Hay hay. Gel kuçu kuçu kuçu.
0: Karagöz, sen sus, ben ikisini de birden çağırayım. Şimdi başımıza milletin horozunu, köpeğini toplayacaksın.
1: İyi be, çağır bakalım.
0: Gel me, me, me. Gel.
1: Çağırmaya bak.
0: Bak Karagöz, sinirlerim tepemde zaten. Uğraşma benimle.
1: Sanki ben çok iyiyim. Bizim hayvanlara iyi yem alabilmek için evde ne var ne yok sattım.
0: Al benden de o kadar.
1: Ben yoruldum Acıvat. Bence biraz dinlenelim, sonra arayalım.
0: Ah, ben de tükendim Karagözlüm. İki dakika kestirelim şurada.
1: Aman Hacı Cavcav sıkı tut. Tüm servetimiz bu çuvallarda.
0: Tuttum Karagöz'üm, tuttum.
1: Üş, üş. Bu ıslaklık, bu yapışkanlık.
0: Bu koku.
1: Keçi.
0: Beygirim.
1: Bakın size ne aldım.
0: Yem, hem de en kalitelisinden.
1: Çok para verdik ama siz düşünmeyin bunu.
0: Biterse yine alırız. İnşallah tabii.
1: Alırız alırız. Yeter ki bırakmayın bizi. Hadi buyurun, yiyin bakalım.
0: Yiyin yiyin. Çekinmeyin.
1: Durun ya durun.

Ön Çufi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Hücumda çok iyiler. Defansı güçlendirmemiz lazım.
1: Peki hücum ne olacak?
2: Hücum çalışmaya gerek yok. Topu kaleye doğru atın yeter. Top dışarı gidecek olsa da Aziz onu içeri alır.
1: Öyle demeyin çocuklar. O da gol yiyince üzülüyordur.
0: Benim gönlüm merhamet dolu güzel arkadaşım. Bu sadece bir oyun. Takılıyoruz işte.
2: Hadi bakalım. Şu işleri hemen bitirelim.
3: Hayırdır? Bu ne yumurta aşkı?
2: Yumurta aşkı değil, yumburlap aşkı. Bir an önce çalışmaya başlamazsak sıradaki maçı da kaybedeceğiz.
4: Ondan sonra da yumburlap oyuncusu değil, yumurta toplayıcısı oluruz.
0: Evet.
2: Önce bizim yumurtaları satın. Daha antrenman yapacağız.
0: Merak etmeyin, hallederiz.
3: Ver bakalım yeğenim şuradan bir koli yumurta.
1: Amcacığım bozuk yok muydu? Nasıl bozacağız şimdi biz bunu?
3: Bir koşu bakkala gidip bozdur.
1: Bir koşu mu?
0: Ben hemen hallederim.
1: Alayım.
5: Delikanlı, bunların son kullanma tarihi ne zaman?
1: Son kullanma tarihi mi? Bilmem, daha bu sabah topladık.
5: Nereden bileyim bu sabah topladığınızı?
1: İnanmazsanız Cemil'e sorun.
5: Neyse neyse, içeriğini de yazmamışsınız.
1: Yazayım isterseniz.
5: Ne yazdın?
1: İçerik, yumurtanın sarısı ve beyazı.
5: Bu kadar mı? Koruyucu madde yok mu?
1: Ha, doğru. Koruyucu olarak yumurtanın kabuğu.
5: Hı, dalga mı geçiyorsun benimle?
1: Yok teyze, olur mu hiç?
5: Peki bu yumurtanın özelliği ne?
1: Cemil abi, bu yumurtanın özelliği ne?
0: Bu yumurta protein kaynağıdır teyzeciğim.
5: İyi tamam, ver bir tane.
4: Koli mi?
5: Yok, tane.
4: Teyzeye bak, 10 kolilik sordu, 1 tane aldı.
1: Ne oldu çocuklar? Niye üzgün duruyorsunuz?
0: Yumurtaları bitiremedik anne. Antrenmana gidemiyoruz.
1: Hadi gidin siz. Ben satarım bunları.
4: Yaşasın!
6: Her gün 10 kilometre ara vermeden koşmalısınız. Böylece maç sonuna kadar aktif olabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Hı? Hı? Hı? Aferin. Demek ki anladınız. Hadi kalkın. Şimdi antrenmana başlayalım. Size söylüyorum. Kalkın hemen. Ben bu işi biliyorum. Bir emrimle nasıl da koştular.
2: Geçen hafta burada siz antrenman yapmıştınız.
4: Bu hafta sıra bizde.
1: Olmaz. Bizim de eksiklerimiz var. Yani benim daha çok.
0: Evet. Bizim de çalışmamız gerekiyor. Çalışmayan takımlara ne olduğunu gördük.
1: İkimiz de çalışsak olmaz mı?
7: Olmaz.
1: O zaman Osman Hoca'ya gidelim. O bize hakemlik yapsın.
6: Hı? Zaten hakem değil mi?
2: Ara bulucu olsun anlamında.
0: Evet. Vefa haklı. Osman Hoca'ya danışalım.
2: Hadi gidelim.
8: Saha çok büyük. Neden yarı yarıya bölüşmüyorsunuz?
2: Ama hocam, o zaman birbirimizin taktiklerini görmüş oluruz.
8: Haklısın. O zaman kimse sahada çalışmayacak.
4: Ne?
0: Nasıl olur ama? Nerede çalışacağız peki?
8: Herkes kendi mahallesinde çalışsın.
2: Evet. Adil bir çözüm bu.
0: Bize de uyar.
2: Hadi Aziz, bu topu yakala.
1: Sorun değil dostum, gönder gelsin.
4: Azıcık zıplasan ne olur sanki?
1: Kolaysa sen zıpla.
4: Evet Aziz, topu takip et.
1: Tamam, gönderin bir tane daha.
2: Böyle olmaz. Hızlı hareket edemiyorsan en azından topun nereye gideceğini kestirmeye çalış.
1: Evet, topun önünde dur bari.
2: Bak, mesela biz Serhat'ın önünü kapattık. Nereden topu atabilir?
1: Sağ taraftan.
2: Evet, o yüzden sağ tarafa o daha topu atmadan geçmelisin.
1: Kolaymış.
2: Nihat, çek şutu.
1: Nasıl yakaladım ama?
2: Yakaladım demek biraz iddialı olur. Defansı güçlendirmemiz lazım. Maça kadar hep defans çalışacağız. Hadi yakala. Evet. Aşağı yumurcalı geçen maçta çok iyi hücum etti.
5: Fırtına gibiydiler maşallah.
2: O yüzden defansı çok güçlendirmeliyiz. Bir şekilde gol atarız. Ama önemli olan gol yememek. Üçlü, dörtlü, gerekirse beşli savunma yapacağız. Hadi başlayalım.
5: Hadi.
2: Hadi.

0: Haridatlan Otmagüller sevgili izleyenler, ben spikeriniz Kasap Cemal.
1: Evet sayın seyirciler, bir Yumurcalı derbisinde daha beraberiz. Son maçta kırmızı takım fırtına gibi esti. Evet Şakir, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence yumurtaları ucuza satıyoruz. Yemiydi, suyuydu, bir sürü masraf.
1: Uzmanların da kafası karışık. Maçı diyorum Şakir, maçı.
2: Ha maç. Bence bugün bir sürü gol izleriz. İki taraf da çok güçlü.
0: Evet sayın seyirciler. Yukarı Yumurcalı atağa geçiyor. Cengiz'e pas atıyor. Cengiz'den bulan bir pas.
1: Seyirciler, ilk yarı 0-0 berabere bitti. İlginç bir ikinci yarı bizi bekliyor.
3: Aferin, defans sorununu çözmüştün. Ama karşı takım da çözmüş. Daha güçlü atak var ya, ama defansına boş bırak.
4: Hiç mi hücum çalışmadınız?
5: Maalesef. Gerek olmaz diye düşündüm. Ama bu savunmayı aşmamız imkansız.
4: Bakın, iyi dinleyin. Maç boyunca savunmayı aşmaya çalışın. Olmazsa son dakika kaleci dahil hücuma geçin. Unutmayın ama son dakikada. Süre kalırsa karşı atağa geçip onlar da gol atabilir.
5: Tamam, güzel fikir.
1: Evet sayın seyirciler. Harika bir ikinci yarı bizi bekliyor. Ya da harika bir defans. Bilemedim şimdi. Kırmızı takım atağa geçti. Mavi takım topu alıyor. Mavi takım da atakta. Kırmızı takım topu kapıyor. Nihayet. Maçın da son dakika.

0: arasına girdik.
1: O da ne? Mavi takım tüm gücüyle atağa geçiyor.
2: Kaleci dahil tam kadro hücum. Pasajları ilerliyorlar. Kaleci yavru düşen bir pas. Burak şut çekiyor. Pasajlar inanılmaz bir kurtarış. Çelik topu havada yakalıyor ve...
3: Bu kadar tez anlata gerek yok canım.
4: Ozil, topu at hemen.
3: Top mu? Ne topu? Gol burada.
5: Son dakikada aldığınız risk çok iyiydi. Tebrik ederim.
4: O kadar iyi olsaydı son saniye golü yemezdik.
6: Hı hı. Evet, harika bir goldü. Tebrik ederiz.
7: Hayatta başarılı olmak istiyorsanız dengeyi korumayı bileceksiniz. Her işinizde, her davranışınızda dengeli olacaksınız. Sadece savunmaya değil, hücuma da çalışmanız gerekirdi.
8: Hayırdır Aziz? Bu ne acele?
5: Maçta yorulduk, mideyi boşalttık hocam. Şimdi yemek yiyip dengeyi sağlama zamanı.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ha, yine mi evi süpürüyorsun anne?
1: Evet Eren'cim.
0: Ama dünü de süpürmüştün.
1: Evet canım, süpürmüştüm.
0: Dünün yarını da süpürecek misin peki?
1: Efendim? Ne dedin?
0: Dünün yarını da süpürecek misin diyorum.
1: Muhtemelen.
0: Melemen mi? Çok komiksin anne. Melemenle ev süpürülmez ki yeni.
1: Ha? Eren dikkat et.
0: Ooo, tombul kedi. Kuyruğunu süpürge mi yedi?
1: Neyse ki yiyemedi. Kurtardım onu.
0: Süper kahraman gibi tombul kedimi kurtardın anne, sağ ol.
1: Ne demek, vazifem. Eren, tombul kediyi babanın kravatıyla mı beline bağladın oğlum?
0: Evet anne, bak hepsini kıvaratla bağladım.
1: Peki babanın bundan haberi var mı canım?
0: Sanmam, beni görmedi ki.
1: Ama babanın eşyalarını kullanmadan önce izin almalısın.
0: Tamam anne.
2: Oo, hoş geldiniz Eren Bey.
0: Hoş bulduk baba bey. Yine mi araba yıkıyorsun?
2: Evet.
0: Ama zaten yıkamıştın önceden.
2: O öncedendi. Ondan sonra arabamız yeniden kirlendi. Mecburen yeniden yıkamalıyım.
0: Hep aynı işleri yapmak çok sıkıcı.
2: Sıkıcı ama çamurlu ve pis bir arabaya binmek istemeyiz değil mi?
0: Yok. Pamparlak araba severim ben. Bak kamyonuma. Tertemiz ve pamparlak. Aa, tekerlerim çamur olmuş.
2: O zaman kamyon içinde temizlik zamanı.
0: Of.
2: Temizlik iyidir. Rahatlatır, ferahlatır. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Temizlik imandandır. Hadi bakalım, kolları sıva. Hayırdır Erencim? Neye güldün bu kadar?
0: Kollarım zaten sıvalı. Bak, yok.
2: Haklısın gerçekten. Senin kolun zaten sıvalı. Ne arıyorsun oğlum?
0: Hortum.
2: Hortumu açmadım ki.
0: Ama neden?
2: Hortumla araba yıkarken çok fazla su israf oluyor da ondan.
0: Ben nasıl yıkayacağım şimdi kamyonumu?
2: Benim kovamdan köpüklü su alabilirsin.
0: Tamam, yaşasın.
2: Diğer sünger kovanın içinde. İstersen belindeki oyuncakları çıkar, daha rahat hareket edersin.
0: Tamam ama biraz yardım edebilir misin?
2: Ederim tabii. Eren, bu benim kravatım mı?
3: Evet, senin kravatın.
2: Keşke almadan önce bana bir sorsaydın canım oğlum.
0: Affedersin babacığım. Bir dahaki sefere sorarım. Çok güzel olmuş değil mi?
2: Aha.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aa, ezan okunuyor.
2: O zaman hadi namaza. Gelince devam ederiz.
4: Buyurmaz mısın canım? Taze taze. Yiyin lütfen. Çay alır mıydın şekerim?
0: Açık olsun lütfen. Sana zahmet canım. Kek çok güzel olmuş. Eline sağlık.
4: Afiyet olsun canım. Girin lütfen.
1: Ceren.
4: Efendim anneciğim.
1: Odanı toplayabilir misin canım? Süpürmem gerek.
4: Yine mi?
1: Evet. Acayip dağılmış bu kez.
4: Keşke odayı toplamak diye bir şey olmasa.
1: Çok acele etme. Misafirlerin gitsin, toparlarsın. Ben de süpürürüm, olur mu? Hadi size afiyet olsun canım.
4: Sağ ol şekerim. Merhaba anne.
1: Merhaba canım.
4: Süpürmeyi bitirmişsin.
1: Kaslı kollarımla hemencecik hallediverdim.
4: Vay, çok kuvvetlisin.
1: Sağ ol canım.
4: Ama benim odamı hiç süpürmedin anne.
1: Ama sen oyuncaklarını hiç toplamadın ki kızım. Hani önce sen oyuncaklarını toplayacaktın, ben de ondan sonra süpürecektim. Hatırlıyor musun?
4: Evet hatırlıyorum ama oyuncak toplamak çok sıkıcı.
1: Ev süpürmenin de çok zevkli olduğu söylenemez canım.
4: Keşke oyuncaklar hiç dağılmasa.
1: Dağılmamasını istiyorsan hiç oynamaman gerekir.
4: Öyle de olmaz ki, oynamak istiyorum.
1: Oyna tabii. Oynamanız için alıyoruz zaten. Ama oyunun bitince toplamayı alışkanlık haline getirirsen odan her zaman

0: düzenli olur. Ben de rahatça süpürebilirim.
1: Aslında çok mantıklı.
0: Aynen.
1: Ama çok sıkıcı.
0: Ceren.
1: Tamam tamam, o iş bende. Halledeceğim inşallah.
2: Oh, mis gibi koktu.
0: Kahve.
2: Bir yorgunluk kahvesini hak ettin.
0: Çok teşekkür ederim. Çok düşüncelisin.
2: Bahçede içelim mi?
0: Olur. Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
2: Afiyet şifa olsun.
0: Gittikçe daha da uzmanlaşıyorsun bu işte.
2: Her alanda yetenekli bir insan olduğum için bazılarını zamanla fark ediyorum.
0: Evet canım, evet.
2: Kapı çalıyor.
0: Kapı çaldı.
1: Kapı çalıyor, duydunuz mu? Baba, kapı çalıyor. Kapı!
2: Tamam, tamam. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Hoş geldin abla.
3: Hala.
4: Hoş buldum canlarım.
2: 10 dakikayla muhteşem kahvemi kaçırdın.
4: Yeniden yaparsın kardeşim.
2: Ne?
4: Bakın size ne aldım.
1: Yaşasın anne.
2: Durun, beni de bekleyin. Koş abla, koş. Paket açılımını kaçıracaksın.
1: Anne, anne.
5: Halan bize ne almış bak.
0: Aa, neymiş? Hadi hemen açalım.
2: Durun. Bu paket açılamaz.
4: Devam. Paketleri derhal açalım.
0: Hoş geldin abla.
4: Hoş bulduk canım.
2: Evet. Heyecanla beklenen an geldi.
1: Evet. Zıplayan top.
4: Süper.
1: Pembe en sevdiğim.
0: Çok güzelmiş.
2: Top mu?
1: Teşekkür ederim alacığım.
5: Ben de teşekkür ederim alacığım. En sevdiğim rengi unutmamışsın.
4: Unutur muyum hiç canlarım benim. Güzel günlerde oynayın.
1: Ben de maviyi çok severim. Bazenleri de siyah severim ama bazen.
4: Bilmez miyim canım benim.
2: Biri bana bunların nasıl top olduğunu anlatabilir mi?
4: Hadi sen pompayı getir de ondan sonra konuşalım.
2: Şimdi anladım.
4: Buna da şükür maşallah.
2: Emel, sen de mi?
0: Komik ama.
1: Hadi baba.
5: Hadi hadi hadi.
2: Tamam, tamam.
0: Ne güzel eğleniyorlar değil mi?
4: Evet, çok sevdiler.
2: Ya ya, çok mutlular.
4: Sen kahve mi diyordun Adem?
2: Yok, ama istersen su getirebilirim. Buz gibi. Ne dersin?
0: Gerek kalmadı canım. Bakın. Ha?
1: Su ister misin baba?
2: Hayır.
1: Tamam, getiriyorum.

0: crawler, na? Uy, malis!
1: Order!
2: Aha. Ah.
1: Hey!

Ah!

Ha ha ha.

Killer!

0: جزاء.
1: جزاء؟
0: ها جزاء.
2: ها ممتاز. أشق.
1: أشق.
0: أشق.
3: ذهب.

0: Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimikolar bir tane.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: Kolay gelsin Tuğba'cığım.
1: Hoş geldiniz. Halledebildiniz mi işleri?
0: Hallettik canım, hallettik. Sağ olsun Lina'cığım yardım etti. O olmasaydı tek başıma asla yapamazdım doğrusu. Allah senden razı olsun yavrucuğum.
2: Senden de Nurten teyze.
0: Ah Tuğba'cığım, o marketler nasıl kalabalık. Aradığını bulamıyorsun. Allah'tan yanımda Lina vardı. Maşallah her şeyi buldu bana. Taşımama da yardım etti.
1: Benim kızım büyümüş de komşu teyzesine yardım mı edermiş?
0: Ay hem de ne yardım. Yordum seni yavrucuğum, hakkını helal et.
2: Helal olsun Nurten teyze. Tabii ki yardım edeceğim. Sen benim büyüğümsün. Ne zaman istersen yardıma koşarım.
0: Şu cimcimedeki dillere de bakın siz. Ay yoruldum. Sen?
2: Azıcık.
1: Şimdi bir yorgunluk çayı yaparım, kendinize gelirsiniz.
0: Ne güzel olur komşum.
1: Yanına da şöyle güzel bir tatlıya ne dersiniz?
0: Tatlı mı? Ay harika olur.
1: Enerjiniz yerine gelir.
2: O zaman önce elleri yıkıyoruz.

0: Ne tatlısı yapacağız?
1: Siz dinlenin güzel kızım, ben yaparım.
0: Ben de yardım edeyim, ne olur.
2: Aa, olur mu hiç Tuğba'cığım? Anca beraber kanca beraber. Sen de yorgunsun. Birlikte yapar, birlikte dinleniriz.
1: Tamam o zaman, hadi başlayalım.
2: Öyle teferruatlı bir şey yapmayalım Tuğba'cığım.
1: Merak etme Nurten abla. Çok kolay bir tatlı. Çay demlenmeden hazır olur.
0: Ne tatlısı anne?
1: Ekmek tatlısı.
0: Ekmek tatlısı mı? Ekmekten tatlı oluyor mu?
1: Tabii.
2: Çok da güzel olur. Ay çok severim. Ne zaman bayat ekmeğim olsa yaparım ben de.
0: Hem de bayat ekmekten mi?
1: Evet canım. Bayat ekmeği değerlendirmek için harika bir tariftir.
0: Anne, o zaman bu tarifi arkadaşlarımla da paylaşalım mı? Onlar da öğrensinler.
1: Olur.
2: Aa, çekecek miyiz? Hay Allah. Hazırlıksız yakalandım. Üstüm başım nasıl?
0: Sen her halinle güzelsin Nurten teyzeciğim.
2: Ay şu dillere bak hele. Seni gidi cimcime.
0: Kamerayı açıyorum.
2: Tamam.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir tarif paylaşacağız. Ben Şef Lina. Her zamanki gibi yanımda mutfağın sultanı Tuğba Sultan.
1: Merhaba.
0: Ve tatlı komşumuz Nurten teyze var.
2: Merhaba çocuklar.
0: Bugün biraz yorulduk. Enerjimizi toplamak için çok güzel bir tatlı yapacağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Hem çok lezzetli hem de yapımı çok kolay.
0: Peki tatlımızın adı ne Nurten teyze?
2: Ekmek tatlısı. Bayat ekmeklerden yapılıyor.
0: Duydunuz arkadaşlar. Bu tatlı bayat ekmeklerden yapılıyor. Biz mutfakta hiçbir şeyi ziyan etmeyiz.
2: Edilir mi hiç? Nimet bu.
1: Çöpe atılan ekmekleri gördükçe benim de içim acıyor.
0: Biliyor musun anne? Her gün çöpe atılan ekmeklerle dünya nüfusunun yarısı doyabiliyormuş.
2: Ah benim akıllı kızım. Neler de bilirmiş.
0: Öğretmenimiz israf konusunu işlerken söylemişti.

0: Arkadaşlar, siz de sakın bayat ekmeklerinizi atmayın. Onlarla çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Çok tatlı şeyler.
1: Tatlı demişken, hadi başlayalım tatlımıza. Ay canım çekti.
0: O zaman önce malzemeler. Arkadaşlar, Tuğba Sultan malzemeleri saysın, siz de not alın. Anlaştık mı?
2: Bayat ekmek tatlısı için malzemeler. Bayat ekmek, şerbeti için su, şeker ve limon. Üstü içinde süt ve krem şanti. Hepsi bu.
0: Çok az malzemeyle harika bir tatlı yapıyoruz. Biz malzemeleri çıkaralım, siz de yerlerinizi alın. Tatlı zamanı başlıyor. Arkadaşlar, tekrar merhaba. Malzemeleri çıkardık. Ellerimizi yıkadık ve görevleri paylaştık. Tatlı takımı olduk ve göreve hazırız.
1: Tatlı takımı. Sevdim bu ismi.
0: Arkadaşlar, ben tatlının kremasını yapacağım.
2: Ben de şerbetini.
1: Ben de ekmeğini hazırlayacağım.
0: Herkes hazır olduğuna göre başlıyoruz. Nurten teyze, söz sende.
3: Bayat ekmekleri dilimleyip fırına vereceğiz.
1: Beş dakikada nar gibi kızaracaklar. İşte böyle. Hepsini fırın tepsisine diziyorum. Ve 170 derecede 5 dakika pişiriyorum. Benim işim bitti bile.
2: O zaman sıra bende. Tencereye bir bardak su ve bir bardak şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar kaynatıyorum. Kaynayıp koyulaştığında bir iki damla limon sıkacağım. Benim işim de bitti sayılır. Şefim, o sırada sen de kremayı yap istersen.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, tatlının kreması için bir kaba, bir bardak süt ve bir paket krem şanti koyuyorum. İşte oldu. Şimdi de karışımı çırpma zamanı. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz ama ben çırpıcı kullanacağım. Hızlı hızlı çırpıyoruz. Bakın böyle. İyice karışıp katılaşması gerekiyor.
1: Peki olduğunu nasıl anlıyoruz cimcime?
0: Karışımı çırpıcıyla kaldırdığımızda akmıyorsa olmuş demektir. Bakalım. Henüz olmamış. Biraz daha karıştırıyoruz.
1: Maşallah, her şeyi de biliyor.
2: Benim kızım hem akıllı hem de beceriklidir.
0: Anneme çekmişim.
1: Pek de tatlı dilli. Tatlı demişken ekmekler oldu. Fırından çıkaralım. Oh, nar gibi kızarmış. Soğuması için başka bir tabağa alıyorum.
2: Evet, şerbet de oldu. Şeker eridi ve koyulaştı. Şimdi bir iki damla limon sıkıyorum.
0: Limon ne için anne?
2: Şerbet şekerlenmesin diye. Hem de tatlının tadı daha hafif olur.
0: Anladım.
2: Şerbetin altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Krema ne durumda şefim?
0: Bakalım. Aa, olmuş. Bakın akmıyor. Krema da hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şerbeti bir kepçeyle ekmeklerin üstüne dökeceğiz.
0: Kepçeyi getiriyorum. İşte kepçe.
2: Sağ ol şefim. Ekmekler şerbeti çekip yumuşayacak.
0: Arkadaşlar, ekmekler şerbeti çekti. Şimdi üstlerine krem şanti koyacağız. Bunu bir krema sıkıcıyla yapabilirsiniz. Bakın işte bu. İçine krem şantiyi dolduruyorum ve ekmeklerin üstüne tek tek sıkıyorum. Bakın, küçük kar tepeleri gibi oldu. İşte karşınızda bayat ekmek tatlısı.
2: Ellerine sağlık şefim.
0: Hepimizin eline sağlık. Birlikte yaptık. Tatlı takımı görevi başardı.
1: Görev tamamlandığına göre ödülü hak ettik. Hadi yiyelim artık.
0: Arkadaşlar, inşallah tarifimizi beğenmişsinizdir. Mutlaka siz de deneyin. Hem kolay hem lezzetli. Videomu beğenmeyi ve yaptığınız tatlının resmini göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Allah'a emanet olun.
1: Harika oldu.
0: Biz yaparız da olmaz mı? Ayol, beni de alıştırdın bu video işine. Çok eğlenceli.
2: Çay da hazır. Hadi bahçe keyfi yapalım.
0: Oo, iyi düşündün Tuğba'cığım. Şöyle keyifle oturalım. Hak ettik doğrusu.
1: Ben tatlıyı götürürüm.
2: Ben de çayı aldım.
0: Ben de bardakları getireyim. Desene tatlı takımı yine iş başında.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Oh, durdurdum, durdurdum.
1: Benimki hazır bile.
2: Bir, iki, üç tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Aa, evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş.
1: Hayır hayır, hala bir tuhaflık var. Heh, buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
2: Tabii ya.
0: Anladım.
2: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak.
1: Harika oldu. Burnu yok.
0: Burun çok önemli.
2: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
1: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız.
0: Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın.
1: Burnuna havuç takmalıyız.
0: Şimdi nereden bulalım havucu?
1: Kes kes.
0: İşte havucumuz kös kösten.
2: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
0: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
1: Dur, bizi de bekle.
2: Siz de merak ediyor musunuz? Ninemin çörekleri. Durun, durun. Beni de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
1: Bütün ödevlerini biriktirmiş. İki gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
2: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
2: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? İki gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
2: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
2: Bu gıt gıtın ayak izi.
1: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
2: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
1: Bakın bir ayak izi daha var.
0: Bu ayak izi kime ait acaba?
1: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
0: Keşke.

0: tamam. Plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
1: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
2: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
1: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak, nasıl da özlem dolu bakıyor.
2: Ay. Kaç, kaç.
1: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
0: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
3: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
4: O zaman kim?
1: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
2: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
1: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
0: Hay Allah, elektrikler gitti.
4: İşte, işte biri geliyor.
0: Kim bu acaba?
3: Gidip bakalım.
4: Yumurtaları alıyor.
0: Hadi koşun, kaçıyor.
4: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
0: Durun, burası.
3: Buz tutmuş.
0: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
1: Hop, hop, hop.
2: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
2: Hayır dostum, hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
2: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Şu. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
2: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
5: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
0: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
2: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yeri işaret ediyor.
4: Biri Temtem, diğeri de
6: Ozan.
3: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
0: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
3: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
7: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
3: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
7: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
3: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
7: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Professor? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.

0: sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden? Teleskop. Nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: Oh. Ha? Ha? Ay. İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Ehem, buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci! Haberci!
2: Tamam tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Vaa! Olamaz. Vaa!
0: Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
4: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde 2 kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
5: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
4: Yoo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
4: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
4: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
4: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
4: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkat.

0: Hadi bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
2: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Yemini ver o zaman hoca.
1: Sen ver hatun, hep ben veriyorum.
0: Bak ya, nerede hep sen veriyorsun? Bir haftadır ben veriyorum.
1: Ondan önce de ben verdim, hadi bakalım.
0: Hayır hocam, bugün sen vereceksin. Lütfen.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Sen vereceksin.
1: Sen vereceksin.
0: Peki o zaman bu işe bir son verelim.
1: Bence de.
0: Bir oyun oynayalım. Kim kaybederse bir yıl boyunca eşeğin yemini o verecek.
1: Demek benimle oyun oynayacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Pekala, ne oynayacağız?
0: Çocukken oynadığımız bir oyun vardı. Adı Susan Kazanır. Kural basit. Tıp dedikten sonra ilk konuşan kaybeder.
1: Benim için kolay da sen dayanabilecek misin konuşmadan hatun?
0: Göreceğiz.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: Demek susma oyunu oynuyorsunuz. Güzel. Peki şimdi eşeğin yemini kim verecek?
3: Sen.
2: Olamaz.
0: Merak etme oğlum. Yarından itibaren o işi artık baban hallediyor olacak.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Bir.
0: İki.
3: Üç.
1: Tıp.
2: Demek oyun başladı. Ben de eşeğin yemini vereyim bari. Baba, senin çömleğin içinden onakça aldım. Sakıncası yok değil mi? Sessiz kalmak izin vermek demekti değil mi? Öyle derdin. Çok teşekkürler. Bir de senin tespihini geçen gün ormanda kaybettim. Boşa arama evde. Aklıma gelmişken

0: Fatma merhaba. Hani geçen yaptığın harika bir çorba vardı ya, onun tarifi için geldim. Bugün anlatacaktın hani. Akşam bizim beye ondan yapacağım. Bayılacak. Anlamadım. Ne oldu? Neden konuşmuyorsun? O tarifi vermek istemiyorsun, değil mi? Peki Fatıma.
1: Selamun aleyküm. Hocam, sizin eşeğe ihtiyacım vardı. Müsait miydi? Ha, eşek bu kez yerinde anlaşılan. Geçen günde bağırdığı halde ona değil size inanmıştım. Ama bu kez ona inansam iyi olur. Sorun olmaz, değil mi? Teşekkür ederim hocam. Yarın akşam getiririm, merak etmeyin.

0: Hocam sabahtan beridir konuşmuyorsun. Ne oldu söyle daha. La garadaniz de takaların mi battı?
1: Bence hoca dilini yuttu. Buna tez bir çözüm bulmalıyız.
0: Hocam de hele dilini mi yuttun?
1: Peki neden konuşmuyorsun o zaman? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: Bak hoca, konuşursan sağ benden bir tepsi hamsi tava.
1: Benden de sana bir tepsi fıstıklı baklava hocam.
0: Allah Allah, konuşmadı hoca.

0: et. Şurada yatıyorlar.
1: Tamam tamam gördüm.
2: Hmm.

0: Hey, bu adam kıkır kıkır gülüyor. Uyandı mı?
1: Bilmem.
0: Uyanan adam bağırıp çağırır. Böyle gülmez ki.
1: Vallahi ben de anlamadım. Bir tuhaflık var.
2: Başımıza bir iş gelmeden boşaltalım şurayı.
3: Ne? Olamaz. Hoca, hoca kalk. Hırsızlar evi götürmüş.
4: Ne? Kazandım. Ben kazandım. İşte böyle hatun. Benimle oyun oynanmayacağını böylece anladın değil mi? Hadi bakalım. Bu sabah eşeğin yemini vermeye. Ya! Oyun üstüne oyun. Bir acayip atışma. Sakın ola karıcığım. Hoca ile yarışma.

0: kemiklerimiz. Bu nasıl olur Civan? Ama beni bu boyumla nasıl kabul etmediler hiç anlamadım.
1: Yapma ama, ben senden daha uzunum. Bak, daha uzunum işte.
0: Parmaklarının üzerine basıyorsun çünkü.
1: Profesöre gidip soralım, hangimiz daha uzunmuş o baksın.
0: Kabul, profesör.
2: Bir, iki, üç, dört.
0: Profesör, profesör.
2: Bir, iki, üç. Hadi ihtiyar, hala kemiklerin yerinde.
1: Profesör, ne yapıyorsunuz öyle?
2: Çocuklar, siz mi geldiniz? Başım döndü. Oh, rahatladım.
0: O küt sesi de nereden çıktı?
2: Endişelenme Yaman, aniden doğrulunca kemiklerimden çıktı. Arada antrenman yapmak çok iyi geliyor. Siz bir şey mi söyleyecektiniz bakalım?
1: Bugün başımıza öyle bir olay geldi ki, Luna Park'a gittik.
0: Gondola binecektik ama ne oldu dersiniz?
2: Ne oldu? Yükseklik korkunuz mu var?
1: Hayır, oyuncağa binmek için boyumuz yeterli değilmiş.
0: Biz de binemedik. Daha küçük oyuncaklara bindik.
2: Hay Allah, derdiniz bu mu? Elbette boyunuz uzayacak. Kemikleriniz henüz gelişim aşamasında.
1: Profesör, söylesene hangimiz daha uzunuz?
0: Ben tabii.
1: Gördüğünüz gibi ben daha uzunum işte.
2: Bakayım.
0: Ben.
1: Hayır, ben.
2: Tamam. Ne sen, ne de sen. İkiniz de aynı boydasınız çocuklar.
1: Of, boy nasıl uzar ki?
2: İskelet sistemimizi oluşturan bazı kemiklerin uç kısımlarında büyüme plakları vardır. Onlar uzadıkça boyumuz uzar.
0: Ha? Hiçbir şey anlamadım.
2: O zaman bugün kaşifle iskelet sistemimizi ve kemikleri incelemeye gidiyoruz. Hem bilim yarışması için iskelet simülasyonunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş oluruz.
3: Yaşasın! Kaşif!
4: Hadi başlıyor yeni keşif!
2: Ve iskelet sistemimiz. Bedenimizi ayakta tutan kemiklerimizdir çocuklar.
0: Ne çok kemiğimiz var. Dur sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Çok fazla.
2: Yetişkin bir insanda toplam 206 kemik bulunur çocuklar. Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğimizdir. Kalçamızdan başlar, dizimize kadar uzanır. İskelet simülasyonumuz da sorunsuz çalışıyor.
0: Peki boyumuz nasıl uzuyor?
2: Bazı kemiklerimizin uçlarında büyüme plakları bulunur. Bir çocuk plakalar açıkken büyümeye devam eder. Zamanla plakalar kapanır ve büyüme durur.
1: Kafamızda da kemikler var.
2: Kafatasımız da kemiklerden oluşur. Kemiklerimiz sayesinde birçok organımız korunur. Kemiklerimiz serttir ve vücudumuzdaki kalsiyumun %99'u kemiklerde bulunur.
0: Kalsiyum nedir?
2: Kalsiyum bir mineraldir. Kemiklerin büyümesi, gelişmesi ve bakımı için gereklidir çocuklar.
1: Boyumuzun uzaması için bol bol kalsiyum gerekli bize Yaman.
2: Süt, peynir, yoğurt, mercimek, lahana ve deniz ürünleri gibi birçok besin kalsiyum açısından çok zengindir.
0: Hepsini de çok severim.
2: Ve kemikler eklemlerle birbirine bağlıdır. Eklemlerimiz sayesinde kollarımızı, bacaklarımızı hareket ettiririz.
3: Anladık.
1: Bugün Luna Park'a gittim. Ama gondola binemedim.

0: İşte böyle. Boyunuzun uzaması için bazı egzersizler yapabilirsiniz. Ve sağlıklı beslenirseniz bir gün o gondola binersiniz. Şimdi şuradaki demirlere de asılın bakayım.
1: İşte karşınızdayım. Ben de yetiştim. Şu anda bile kendimi uzamış hissediyorum.
0: Bu hemen olmaz. Biraz sabretmeniz gerekecek.
1: Düşünsenize, kemiklerimiz olmasaydı bedenimiz ayakta kalamazdı. Kemiklerimiz eklemlerle bağlanmasaydı da böyle kalırdık. Böyle, böyle.
0: Allah tüm canlıları tam da ihtiyaçlarına göre ne güzel de tasarlamış. Tam bir mucize.
1: Bazı canlıların da kemiği yok diye duymuştum. Ne? Bu nasıl olur?
0: Onları da Allah öyle tasarlamış. Kemiği olmayan canlılar omurgasız canlılardır. Mesela kelebekler, solucanlar, deniz anaları omurgasız canlılardır.
1: Basketbol oynamak da boyumuzu uzatır. Yakala!
0: Bu yaştan sonra boyum uzamaz ama gençken basketbol oynarken fırtına gibiydim.
1: İşte hop! Basket!
0: Hadi bakalım, gel, gel.
1: Top bende. Hadi aman, bu iş sende. Nereye gitti bu top?
0: Profesör benim adım, hala yaşlanmadım.
1: Civan, iyi misin?
2: Allah'tan kafatasım var da beynimi koruyor. İyiyim, iyi.

0: Ne güzel, ne hayırlı bir sabah. Şu horozun tatlı sesine uyanmak ne büyük nimet. İşte böylesi bir günün sakinliğini hiçbir şey...
1: Hayırlı sabahlar Müşteba abi.
0: Bugünlük hafif hasarla kurtulduk galiba Bodo. Ama bu şey her neyse sokağa doğru gidiyor.

0: Selamun aleyküm Müşteba abi. Hoş geldiniz.
1: Aleyküm selam çocuklar. Hayrola, ne yapıyorsunuz? Durdursanız da şunu.
2: Bizim niyetimiz de başka değil Müşteba abi. Ama her denediğimizde... Böyle oluyor.
3: Selamün aleyküm çocuklar. Camimizin kreşinin ilk günü. Hepimize hayırlı olsun.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hayırlı günler.
3: Bundan böyle her hafta 2 gün burada buluşup etkinlikler yapacağız.
2: Hey!
5: Sedef! Sedef! Baksana şuna! Uçan dev bir hamster topu var.
0: Tabii Demet. Bak şurada da ejderhalar gösteri yapıyor.
5: Ya baksana şuna!
0: Göster bakalım dev fareyi. Ama bu...
5: Dedim ben sana.
0: Ama bu üstümüze geliyor. Dev farecik üstümüze geliyor.
3: Dev farecik mi? Ne diyorsunuz çocuğu?
0: Ay!
3: Tabii ki. Neden şaşırıyorum ki sanki?
6: Hayırlı günler Makbule teyze.
2: Acil durum çıkışına ne dersin Furkan?
6: Evet, zamanı geldi.
0: Acil durum çıkışı mı eklemiştik buna?
2: İçeri koyarken biz kapatmıştık fermuarı. Çift taraflı yapsak daha iyi olurmuş.
6: Deme ya.
3: Bu ne Allah aşkına çocuklar?
2: Dev hamster topu.
6: Bir programda gördük. Bununla suya giriyor, içteki topun içinde hareket ederek suda geziyorlardı.
0: Tabii biz suya ulaşamadan işler karıştı.
6: Ama şöyle, biz bu topu bir ara sokakta atılmış plastik parçalarını birleştirerek yaptık Makbule teyze.
3: Zayıf yanımı biliyorsunuz çocuklar. Geri dönüşüm yapmanız çok güzel tabii.

0: Ama biraz daha güvenli şeyler yapsanız Allah aşkına. Hadi kalkın bakalım. Sizi bana Allah göndermiş demek.
1: Yine bir şeyleri mi kırdık?
0: Yok, bu sefer şanslıydınız maşallah.
1: O zaman niye yardım lazım?
0: Mahallemizin küçük çocukları için kreş gününde bana yardımcı olacaksınız.
2: Nasıl yani?
0: Tebrikler, öğretmen oldunuz. Tam da oyun saatinde geldiniz.
3: İşte sayın seyirciler, Barış stada çıktı. Alkışlarınızla parkuru tamamlamak üzere. Bir takla, bir yuvarlanış, bir sıçrama ve işte son düzlük.
1: Biz de çocuklar böyle miydik?
2: Abim bile bu kadar enerjik değilmiş.
0: Makbule teyze dönene kadar bu çocuklar bizim haşatımızı çıkarırlar arkadaşlar.
1: Bu çocukları sakinleştirmenin bir yolu olmalı. Sonunda yorulurlar herhalde.
0: Pek yorulmuşa benzemiyorlar.
2: Bakın. En azından bazıları uysal uysal oyuncaklarıyla oynuyor. Çay partisi çok güzel kızlar. Ama şimdi dünyayı kurtarma vakti. Hadi uçun süper kızlar.
0: Ben izlerken yoruldum arkadaşlar. Hatta ne izlemesi bütün bunları sadece kafamda canlandırsam bile beynim yorulurdu.
1: Hadi. İşe girişelim.
0: Ben diyorum ki önce şöyle bir yayalım.
4: Kreş gününe çevirdiler canım.

0: Allah Allah! Bu ne sessizliktir böyle? Üstüme iyilik sağlık.
1: Şurayı da çevirdik mi Bobby küpe bir yanı tamamlanmış olacak.
2: Bubik değil canım kardeşim. Dudik küp.
3: Deminkinden iyi ama hala tek bırakabilmiş değilim. Bir kez daha oynayacağım. Bana katılmak isteyen var mı?
0: Selamün aleyküm çocuklar. Bir öğlen namazı kılıp bir de yemek yedim geldim. Kreşi mum gibi yapmışsınız.
4: Aleyküm selam Makbule teyze.
0: Hem de geri dönüşüm parçaları kullanarak öyle mi?
5: Bizde israf olmaz Makbule teyze.
0: Aferin çocuklar.

0: Helal olsun size. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi?
1: Hayır. Ne demek Makbule teyze?
0: Artık kreşimizin devamlı öğretmenleri oldunuz demek.
1: Ne ya?
2: Jenga parçalarını büyük yapmak pek güvenli olmadı çocuklar için.
1: İlk önce İsmail'i denettik. İyi ki.

0: Ali silahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Haftalık durum değerlendirme toplantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, hafta boyu neler yaptık? Selim Bey, sizden başlayalım.

0: dağılan tesbihleri yerine koyduk. Camimiz her zamanki gibi düzenli bir hafta geçirdi.
1: Tebrikler kardeşim.
0: Bir de müjdem var diyebilirim.
2: Neymiş, çok merak ettim.
0: Bizim sürekli dağılan tesbihleri topladığımızı gören bazı amcalar artık daha dikkatli.

0: O zaman bize de davete icabet etmek düşer.
1: Ne zaman gidiyoruz? Cemilelerle konuşun, hep birlikte gidelim dedi. Ne gerek vardı şimdi onlara?
2: Pardon?
3: Cemile?
2: Cemile ya. Kadınlar bölümünün düzenini de biz sağlıyoruz. Hatırlatayım dedim. Üstelik sadece tesbih toplamıyoruz. Etek, eşarp ve seccadeler var.
1: Sen ne zaman çıktın oraya?
2: Haftalık toplantılarımıza düzenli katılırım, bilirsin. Bu sefer buradan oldu.
1: Neyse artık, Tahsin amcayı kıramayız.
0: Yo, kesinlikle kıramayız.
1: Tabii ki. Gönül kazanmada galip, söz dinlemede mülayim insanlarız neticede.
4: Aynen kardeşim. Olayın dondurmayla hiç ilgisi yok.
1: Evet, nerede kalmıştık?
5: Biz de Salih ile birlikte görevimizi yine başarıyla yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Cami bahçemizde beslediğimiz kedilerin düzenli olarak mama ve suyunu verdik. Hepsi halinden memnun.
0: Duman bile kilo almaya başladı sayemizde.
1: Tamam. Ona da bir tık atalım. Biz de eczacı.
2: Hop, bir dakika geçme. Çamur hakkında bilgi vermedim daha. Biz de çamuru besledik. Tüm ihtiyaçlarıyla özel ilgilendik. Çamura da bir tık alayım.
1: Tamam, attım. Biz de eczacı Ayten teyzeye gittik.
0: O nereden çıktı? Görev dağılımında eczacı Ayten teyzeye gitmek mi vardı?
1: Yoktu. Yani vardı tabii.
0: Nasıl yani?
1: Şöyle, camide bize ihtiyacı olan büyüklerimize yardımcı olmak öncelikli vazifemiz ya. İşte bu yüzden. Tahsin amca ilaç yazdırmış ama alamamış. Elinde de poşetler vardı. Eczaneye kadar birlikte gittik. Kendisine yardım ettim.
3: Aferin! Tamam! Süper!
1: Bütün işi ben yaptım ama Ayten teyze size de selam söyledi. Bir de... Hah! İşte!
5: Portakallı şeker! En sevdiğim!
1: Naneli de var, hadi iyisiniz.
6: Selamun aleyküm gençler.
3: Aleyküm selam hocam.
6: Hayırdır, yine meşgulsünüz.
1: Haftalık toplantımızı yapıyoruz hocam.
6: Doğru ya. Bugündü değil mi? Maşallah size. Söz verdiğiniz gibi hiç aksatmadan devam ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim.
1: Rica ederiz hocam. Verdiği sözde durmak bizde peygamber geleneği.
6: Çok havalı oldu Galipciğim. Ama sen de haklısın. Alemlere rahmet olarak gelen bir peygamberin yaptığını yapmak cidden havalı yani. Bu şekerler ne?
1: Hocam, esas işi ben yaptım, şekerini arkadaşlar yiyor. Sizce de garip değil mi?
0: Galip! Dondurmada gariplik yoktu ama.
6: Neymiş garip olan?
1: Hocam hepimiz bir işin ucundan tuttuk ya. Habire yapmadığımız işler için bile ödül alıyoruz.
6: Bunun neresi garip? Allah rızası için yapılan hiçbir iş karşılıksız kalmaz. Siz ekip olarak niyet ettiniz. Allah da ekip olarak sevindiriyor.
1: Ama hocam bu çok güzel.
6: Aynen öyle. İşte bizim böyle güzel bir Allah'ımız var. Üstelik benim de bir sürprizim var.
4: Ya hocam, yine mi?
0: Bunu hiç beklemiyordum hocam. Süpermiş.
1: Bu yaşıma geldim, böylesini görmedim hocam.
6: Bu yaşına gelip de böylesini görmemek de ne bileyim Galip.
4: Şunların güzelliğine bak ya.
5: Hocam mükemmel oltalar. Bize bu oltaları hediye ettiklerine inanamıyorum.
6: İnansan iyi olur. Çünkü Allah çok cömerttir. Karşılıksız iyilik yapanlara daha da cömerttir. Sen verirsin, o verir. Sen verirsin, o verir. Ve hep o kazanır.
0: Bin şükür hocam. Böyle cömert bir Allah'ımız olduğu için çok şanslıyız.
1: Şanslı değil, resmen ballıyız, ballı.
4: İşte sezonun ilk balı sizleri selamlıyor.
3: Bravo!
7: Yaşa!
0: Bir balık da benden geliyor. Geliyor. Çok ağır ya. Kocaman balık tuttum. Yaşasın.
4: Sıkı tut, düşeceksin kardeşim.
0: Ay! Amanım Selim.
4: Düştü kardeşim.
0: Elhamdülillah.
3: Yarhamukallah.
0: Yehtina ve yehtikumullah.
6: Daha iyisin değil mi Salih?
0: Biraz korktum ama daha ıslığım aslında hocam.

0: sen bu sefer sadece ıslaksın kardeşim. İyi tarafından bak. Daha yırtık, daha lekeli ya da daha pis olabilirdin.
1: Haklısın valla. Kururum geçer. Canım anneme de bu sefer iş çıkarmamış olurum.
2: Madem ara verdik, namazlarımızı kılalım. Sonra devam ederiz, olur mu?
3: Tamam hocam.
2: Salih, sana uygun alt yok ama üzerine arabada uygun bir şeyler olacaktı. Bu arada abdesti olmayanlar abdest alsın.
0: Önce ruhumuzu, sonra da karnımızı doyuracağız yani.
2: Aynen öyle. O kadar emek verip yakaladık.
0: Boşuna dememişler. Emek de galip, yemek de mülayim ol diye.
1: Uydurma galip.
2: Salihciğim, tek başına safta durmuşsun.
1: Üzerimi değiştirip abdest alayım derken son anda yetiştim hocam.
2: Namaza yetişmek için gösterdiğin çaba çok güzel ama safta yer varsa arkada tek başına durmuyoruz. Cemaatle namaz demek, birlikte saf tutmak demek. Anlaştık mı?
1: Anlaştık hocam. Anlaşmaz olur muyuz hiç? Bizim safımız belli. Ayrılmayız bundan kelli.

0: Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Biz geldik.
2: Selamun aleyküm.
3: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
1: Yakalayamaz ki.
4: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

Merhaba kara. Merhaba keçi. Oo, ne güzel hareketler bunlar. Ben kalemler sadece kitap yazar sanıyordum. Ama okuyormuşsunuz da. Bayılırım kitap okuyan kalemlere. Neden bir anda okumayı bıraktınız çocuklar? Okuyun okuyun. Biraz daha bekleyebilirim. Bol bol zamanım var bugün. Ha? Aa, çok affedersiniz çocuklar. Bunu açmam lazım. Bugün sizi hiç anlamıyorum. Neler oluyor? Telefonun sesi mi rahatsız etti? Anladım. Kusura bakmayın, hemen kapatıyorum. Alo? Yok, şu anda müsait değilim. Hayır efendim, mümkün değil. Kütüphanedeyim. Kütüphane! Çok affedersiniz. Nasıl da fark edemedim. Kütüphanede bu şekilde yüksek sesle konuşulmaz. Hele telefonla hiç konuşulmaz. Madem konu buradan açıldı, var mısınız kitap okumanın önemi hakkında kapışmaya? O zaman açılsın yeni sayfa. Keçecim, hazırsan senle başlayabiliriz. Bir kutu. Bir sandık. Ooo, bir hazine sandığı. Ama konuya dönsek artık keçe. Kitap okumanın öneminden bahsedecektik. Vay, şimdi anladım. Kitap okumak kelime hazinemizi geliştirir. Tebrik ederim. Ne güzel anlattın. Şimdi sıra sende Kara. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çizgi. Yok daha neler. Halter mi? Şu anda hiçbir bağlantı kuramıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Aa, şimdi buldum. Kitap okumak hafızayı kuvvetlendirir. Harika bir anlatım oldu Kara. Sağ olun, var olun. Ay aman efendim, mahcup ediyorsunuz. Keçecim, hız kesmeden devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sahne. Ama çocuklar, bugün bütün çizimleriniz çok şaşırtıcı. Kitap okumanın önemi ve bir sahne. Bir kürsü. Dur bakalım neler çıkacak. Allah Allah. Şimdi bulacağım. Evet, buldum. Kitap okumak kendini ifade etme yeteneğini geliştirir. Gerçekten tebriği hak ettim, değil mi keçe? Ama gerçekten zordu ve bildim. Kitap okumanın faydaları sanırım. Her gün mutlaka okurum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Okumak bizi geliştirir arkadaşlar. Üstelik dinimizin ilk emrinin oku olduğunu düşünürsek, okumanın gerçekten çok önemli bir şey olduğunu anlamak hiç de zor değil. Geldik bir kapışmanın daha sonuna. Maalesef. Ama üzülmeyin, en kısa zamanda yeniden görüşeceğiz. Ama kapatmadan önce içimden geldi. Kahramanlarımıza özel bir alkış alalım. Ne dersiniz? Sağ olun çocuklar. İyi ki varsınız. Yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun.

0: Oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bereşiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
1: Arkadaşlar,

0: dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
1: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
0: Tam da öyle Ahsen.
2: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
3: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
0: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
4: sallallahu aleyhi ve sellem
0: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
2: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son kontrolleri yap istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
5: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
6: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
7: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
2: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
8: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
2: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
6: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
2: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
0: Bu işi bana bırakın dostum.
3: Durma. Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileriz.

0: aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
2: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
0: Şşş, bakın.

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz size haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden, evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.
2: Dikkat, dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın, tamam?
4: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz, tamam?
0: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
6: İyilik için.

0: Ne mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.

0: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
1: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak, salıncak.
0: O zaman hadi bismillah.

Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra...

0: Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Ah. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekte kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım, ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi, düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. E Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. E o kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem. Ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme vakti gelmiş çatmış. Ekin'le Toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi Ekin'le Toprak'ı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne? Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunları ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle

ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış lale ile sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: bana.
1: O yüzden mi böyle yorgun gibisin Agah dede?
0: Evet Elifciğim. Uykumu alamadığım için biraz yorgunum.
2: Baba, biz uçuş hazırlıklarını yapıp kahvaltıyı hazırlarken sen de biraz uzansan.
0: İyi fikir kızım. Yarım saatçik kestirsen bile bana iyi gelecek. Hayırdır inşallah.
1: Ben bakarım Agah dede.
0: Bugün uçuşa gelecek çocukların aileleriyle görüştün mü kızım?
2: Babacığım, o işlerin hepsini halledeceğim ben. Hadi sen git istirahat et biraz.
0: Hah Elif. Kimmiş kızım gelen?
1: Komşunun oğlu Ömer'miş Agah dede.
2: Ömer mi? Ne istiyormuş?
1: Babası tarladaymış. Ömer de ona eşeklerini götürecekmiş. Eşeğin semerini vuramamış da Agah dede bana yardım edebilir mi dedi.
0: Hay Allah, ederim tabii.
1: Yok yok Agah dede, gerek kalmadı yardım etmene.
0: O neden?
1: Ben ona Agah dede çok yorgun, biraz uzanıp istirahat edecek, gelemez dedim de ondan.
0: Ama olmaz ki biço. Bir kimse bizden yardım istiyorsa ve bu yapabileceğimiz bir şeyse mutlak ona yardım etmeliyiz.
1: Ama yorgunsun dedi.
0: Yavrucuğum, o başka, bu başka. Sema, ben gidip Ömer'e yardım edeyim. Maazallah, Semer'i doğru vuramazsa yolda düşüverir, Allah korusun.
2: Tamam baba. Demek Semer nasıl vurulur onu da öğrettin Ömer'e baba.
0: Evet kızım. Sadece bağlayıp göndersem bir sonraki seferde yine başkasına ihtiyaç duyacaktı.
2: Ona balık vermedin, balık tutmayı öğrettin yani.
0: bir bakıma öyle yaptım kızım.
1: Ne balığı? Balık da nereden çıktı? Ömer'e balık mı verdik? Keşke vermeseydik. Akşam pişirir yerdik.

0: Evet çocuklar, Allah'ın izniyle sorunsuzca havalandık. Şimdi sıra geldi dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın!
0: Siz hiç Ağustos böceği ve karıncanın masalını duymuş muydunuz?
2: Evet Agah dede, bütün kış saz çaldın, şimdi de dans et.
0: Evet, aklınıza hemen bu masalın geleceğini biliyordum. Lakin benim anlatacağım öykü bu değil. Bu başka bir Ağustos böceği ve karınca öyküsü. Bir varmış, bir yokmuş. Bir diyarda çok sıkı dost olan Ağustos böceği ve karınca yaşarmış. Bunlar öyle iyi arkadaşmış ki bir an bile birbirlerinden ayrılmazmış. Bu iki sıkı dost sıcak bir yaz gününde serinlemek için dere kenarına gitmeye karar vermiş. Derenin kenarına varmışlar. Bir lokmacık su içmek için dere kenarına yanaşan karınca ayağa kayınca cup diye suyun içine düşüvermiş.
2: Eyvah!
0: Ne kadar yüzüp kıyıya ulaşmaya çalışsa da bir türlü başaramamış. Ağustos böceği de yüzme bilmiyormuş. Hemen koşmuş yardım etmeye çalışmış ama bir türlü uzanamamış. Karınca arkadaşına...
3: Dostum bak şurada bir keçi var. O keçiden bir kıl iste, kılı bana uzat da tutunayım.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen koşup durumu anlatmış ve kılı istemiş. Keçi de ona...
3: Kuyruğumun üstü bir kaşınıyor ki sorma. Oraya bir kaşığı verirsen sana kılı hemen veririm.
0: Demiş. Ağustos böceği hemen telaşla koşmuş kuyruğun kenarını kaşımak için. Bir de ne görsün? Küçük bir sinek orada saklanmış. Ağustos böceği kaşıntının sebebinin bu sinek olduğunu anlayınca ona durumu anlatmış. Başka yere gitmesini istemiş. Sinek de ona...
3: Giderim gitmesine lakin kurbağa var mı diye etrafı bir kolaçan etmen gerek.
0: Demiş. Ağustos böceği telaşla etrafta kurbağa var mı diye kontrol ederken kurbağayı görmüş. Koşa koşa yanına gitmiş. Kurbağaya durumu anlatmış ve sineği yememesini istemiş.

0: kurbağa da ona?
1: Yemem tabii. Ama sen de şu balıkçıya gidip ondan benim için bir tane solucan getirmelisin.
0: Demiş. Ağustos böceği koşa koşa balıkçının yanına gitmiş. O sıcak havada oradan oraya koşturmaktan bitkin vaziyette balıkçının yanına gelmiş ve durumunu anlatmış. Balıkçı duyduklarını şaşkınlıkla dinlemiş.
1: Demek deriye düşen arkadaşına yardım etmek için bu sıcakta oradan oraya koşturup duruyorsun ha?
0: Demiş. Ve hiçbir karşılık beklemeden...
1: Ben sana yardım ederim.
0: Diyerek yerinden kalkmış. Beraberce karıncanın yanına gitmişler. Karınca artık boğulmak üzereymiş. Eğer birazcık daha geç gelseler çok geç kalmış olacaklarmış.
2: Neyse ki yetiştiler.
0: Evet, karınca için çok uzak olan kıyı bir insan için pek yakınmış. Balıkçının karıncayı kurtarmak için parmağını uzatması yeterli olmuş. Karınca parmağa tutunmuş, kıyıya ulaşmış. Ve kendisini kurtarmak için oradan oraya koşturan arkadaşına sımsıkı sarılarak hayır duası etmiş. İşte böyle çocuklar. Bu kıssadan ne hisseler çıkarttınız?
2: Eğer Ağustos böceği pes etseydi, mücadeleye devam etmeseydi, belki de arkadaşı kurtulamazdı.
1: Yani birilerine yardım edebilme imkanımız varken bunu sonuna kadar kovalamalı, asla pes etmemeliyiz, değil mi Bekir?
2: Evet.
0: Peki başka neler anlatmış olabilir bu hikaye bize?
3: Karınca zor durumda olmasına rağmen diğer hayvancıklar kendilerini düşündüler. İyilik yapmak için şart koştular, karşılık beklediler. Bu kötü bir şeydir.
1: Evet Nedim. Onların Allah rızası için karıncaya yardım etmesi gerekirdi. Diyelim ki biz zor durumdayız ama karşımızda bizden çok daha zor durumda olan biri var. Ona yardım eli uzatmaktan geri durmamalıyız.
0: Evet. Bu güzel hisseleri çıkarttığımıza göre... Geçelim mi dikkat sorularına?
2: Geçelim.
0: Evet, ilk sorunuz geliyor çocuklar. Karınca suya düştüğünde Ağustos böceği keçiden yardım istemeye gitmişti. Acaba ondan ne istediğini hatırlıyor musunuz?
3: Kıl istemişti Agah dede. Karıncayı uzatıp kıyıya çekecekti.
0: Evet Nedim. Tebrikler. Doğru cevap. Bu seni 1-0 öne geçirdi. Geldik ikinci sorumuza.
1: Ağustos böceğinin keçiden sonra karşılaştığı ilk canlı neydi?
2: Sinek. Kuyruğun kenarındaydı.
1: Evet, doğru. 1-1 oldunuz.
0: Geldik üçüncü sorumuza. Dikkatlice dinleyin. Bunu bilen yarışı kazanır. Kurbağa Ağustos böceğinden ne istemişti?
3: Solucan. Eğer solucan getirirsen sineği yemem demişti.
0: Tebrikler. Böylece Nedim 2-1 yapıyor durumu ve kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı oluyor.
4: Bekir de eşsiz manzaranın tadını çıkartıp bu güzel öyküyü dinledi.
1: Üstelik bizden bir de rozet kazandı.
0: Bu da demek oluyor ki artık Bekir ve Nedim de Dikkat Balonu ailemizin bir üyesi oldular.
4: Hey hey hey dikkat balonu. Her gün genişliyor aile. Hey hey hey ne güzel hediye. Bir rozet, bir balon paketi.

0: Oh, çok şükür. Bugünü de kazasız belasız atlattık.
1: Çok şükür baba.
2: Ben de bugünkü öyküden bir ders çıkarttım Agah dede.
0: Öyle mi? Ne güzel. Peki neymiş bu ders?
2: Sabah Ömer'e Agah dede yorgun demiştim ya. Onun nasıl bir hata olduğunu anladım.
1: Aferin sana küçüğüm. Bir hikayeden böyle bir ders çıkartman ne güzel.
2: Ben Miço'yum Sema abla, unuttun mu? Buraya öğrenmeye geliyorum.
1: Tabii, doğru söylüyorsun.
2: Şey Agah dede, çarşıdan balık alalım mı?
0: Olur. Canın balık mı çekti?
2: Evet ama şey, Ömer'i de çağırsak olur mu yemeğe? Hem özür dilerim ondan.
1: Olur tabii küçüğüm.
2: Yaşasın. Canım da bir balık çekti ki sormayın.
0: Ne oldu Fiko? Senin canın da mı balık çekti ha?

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

Emel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: mısın?
1: Efendim?
0: Ay!
1: Ne oldu Asya?
0: Şey, korkuyorum.
1: Karanlıktan mı?
0: Evet.
1: Ne yapmamı istersin?
0: Lambayı açsak olur mu?
1: Olur tabii.
0: Teşekkür ederim. Ya bu gecede korkarsam?
1: Neden korkasın ki?
0: Bilmem. Karanlıktan korkuyorum ben.
1: Ne yapacaksın peki?
0: Yine lambayı açarım herhalde.
1: Ama insanlar geceleri karanlıkta uyumalılar.

0: fısıldaşıp durdunuz.
1: Demek ki seni de uyutmadım Temel amca. Özür dilerim.
0: Önemli değil Asiyeciğim. Hem biliyor musunuz, babanız da geceleri korkardı.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Bazı geceler beni uyandırır. Abi, hadi bana hikaye anlat derdi.
2: Ama senin daha iyi dinlenebilmen için bu korkuyu yenelim derim. Ne dersin?
1: Çok isterim ama nasıl?
2: Muavize teyin okuyarak.
3: Muavize teyin mi?
2: Evet. Bu arada ikinize de aferin.
3: Neden?
2: Söylemesi zordur ama siz söylediniz.
3: Teşekkürler.
1: Peki nedir muavize teyin?
2: Anlamı iki koruyucu demektir.
3: Kim bunlar?
2: Bunlar insan değil. Kur'an'ın son iki suresi olan Felak ve Nas sureleri.
1: Neyden koruyorlar peki?
2: Tüm kötülüklerden. Örneğin seni geceleri karanlık korkusundan korurlar.
1: Aa, gerçekten mi?
2: Evet.
1: Öyleyse sürekli okurum ben bunları.
2: Çok iyi olur. Zaten bu sureleri düzenli okumamızı peygamberimiz tavsiye etmiş. Bu sureleri okuyarak her türlü kötülükten Allah'a sığınmış, dua etmiş, Allah'ı anmış ve Kur'an okumuş. Böylece ibadet etmiş oluruz.
3: Öyleyse ben de okuyabilirim. Yani bunları okumak için karanlıktan korkmaya gerek yok.
2: Aynen öyle.
3: Evet, süper bu.
4: Bir dakika. Bir sorunumuz var.
1: Neymiş o?
4: Ben Felak ve Nas surelerini bilmiyorum ki.
1: Aa, ben de.
2: Üzülmeyin çocuklar. İsterseniz hemen öğretirim.
4: Yaşa sen Temel amca.
1: Hava kararmadan yetişir mi?

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar?

Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hagu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hagu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Agu'nun ilgisi her zaman tatlı gugularda. Şefkatli Agu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Hagu'nun aklı uçakta. Hagu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hagu, neşelen. Hagu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman, sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hagu. Hayır ama Hagu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hagu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu, tatlı gugular. Uçur bakalım uçağını Hagu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane.

0: yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula. O küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte.

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Yeah.
1: Gördüm. Gördüm.
0: Şş, hey hey hey.
1: Oh, oy. Gördüm anne. Gördüm.
2: Ne gördün yavrum? Dur sakin ol.
1: Kocaman bir balık. Köpek balığı.
3: Bu çocuklar da çok korkak canım. Ben köpek balığı terbiyecisiyken bir şey olmuştu.
4: Neyken, neyken? Ha,
3: köpek balığı terbiyecisi. Abi.
4: Vay.
5: Oğlum yine başlama.
3: Lütfen babacığım. Aa. Eğittiğin hayvanla birlikte yüzmek, ona sarılmak harika bir duygu.
6: Niye bıraktın o işi o zaman?
3: Ben bırakmadım ki. Onlar kovdu. Tabii.
4: Aa, neden?
3: Birlikte yüzdüğüm hayvanlar Yunus'muş. Daha Yunus'la köpek balığını bile ayırt edemiyorsun falan dediler.
7: Adamlar haklı.
3: Ama öğrendim artık. Yavuzcuğum sen göster o köpek balığını bana. Eğiteyim onu güzelce. Bize balık yakalasın. Tabii.
2: Ama köpek balıkları nehirlerde yaşamaz ki. Bu gördüğün Mersin balığı olmalı.
3: Abla ne alakası var ya? Sen de bu işlerden hiç anlamıyorsun ha. Mersin balığı Mersin'de olur. Burada ne işi var canım?
6: Dayıcım asıl sen bu işlerden hiç anlamıyorsun.
4: Genellikle denizde yaşayan Mersin balıkları ülkemizde Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya nehirlerinde görünür.
3: Denizde yaşıyorlarsa nehir de işlerine hayret bir şey ya.
2: Mersin balıkları yumurtlamak için nehirlere gelir. Yavrular da biraz büyüdükten sonra tekrar denize döner.
4: Nesli tükenmekte olan canlılardanmış. Keşke toy kuşu gibi onu da yardım edebilsek.
6: Ama nasıl yapacağız? Suyun altına giremeyiz ki.
4: Bir denizaltımız olsaydı suyun altında dolaşabilir, Mersin balığını görebilirdik.
7: Tamam, mini bir denizaltı yapabiliriz.
3: O iş bende, hiç merak etmeyin. Denizaltı ustasıyım ben, tabii. Ama bir şartım var.
4: Neymiş?
3: Önce şu kuçu kuçuyu sakinleştirin. Evet arkadaşlar, bu nedir?
4: Motosiklet sepeti.
3: Hayır küçük hanım, bu bir denizaltı. Yani bu ustalar sayesinde denizaltı olacak. Tabii. Evet, denizaltı yapımının ilk kuralı nedir?
4: Malzemeleri elinden kaçırmamak mı?
3: Tabii, o da var ama...
4: Dayı, sepetin gidiyor.
3: Hayır! Bunun bir denizaltı olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Suyun altına inmesi lazım. Suyun altına inmesi için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Ağırlık. Abi, ağır olması için ne lazım?
4: Ne lazım?
3: Taş. Hadi bana büyük taşlar verin bakayım çocuklar. Hadi, hadi.

0: Dayıcım hiç mantıklı gelmiyor ama sırf sonunu merak ettiğim için veriyorum.
1: Merak etme yeğenim, bilim konuşuyor burada, bilim.
2: Al dayı. Ama inşallah bilim batmaz burada.
1: Batmaz ya, verin siz.

İlk kural neydi? Denizaltının su almaması.

0: abi.
1: Zeki ama...
0: Merak etmeyin işte. Bu sefer kesin olacak abi. Koyun taşları.
2: Zeki'cim, artık bu işi iyi bir mühendise bıraksak olmaz mı?
0: Ha, aşk olsun ablaya. Ben kötü bir mühendis miyim?
3: Dayıcığım, sen mühendis değilsin. Sorun da burada zaten.
0: İyi, hadi yapın da görelim.
1: Dünyada birçok fizik kanunu vardır. Bu kanunları bilirsek her türlü icadı yapabiliriz.
0: Bunu herkes bilir.
1: Suyun kaldırma kuvveti vardır. Böylece gemiler su üstünde yüzebilirler. Eğer cismin içinde hiç hava olmazsa ve cisim ağır olursa suyun kaldırma kuvveti yeterli olmaz ve cisim suyun dibine batar.
4: Aynı dayımın denizaltısı gibi.
0: Şuna bak. Çalık çocuğun maskarası olduk. Haklı da.
1: Ama denizaltının suyun ortasından gitmesi lazım. O nedenle içindeki hava oranını iyi ayarlamak gerekir. İşte bu kanunu kullanarak denizaltımızı yapacağız.
2: Harikasın baba.
3: Aslan babam benim.
4: Yaşasın.
0: Hemen. Ne kıymetli babanız varmış canım.

0: Hadi bakalım yapın açılışı. Hepimiz çok merak ediyoruz.
1: Ben bile daha iyisini yapardım. Neyse, iyi tarafından bakalım. Motosiklet sepetimi hala kullanabilirim. Tabii.
2: İstediğin zaman motosiklet sepetini kullanabilirsin. İstersen de denizaltı olarak kullanırız.
1: Nasıl ya?
3: Aslan babam.
4: Aferin damat. Sen bu işi biliyorsun.
5: Maşallah damat. Eline sağlık. Hadi bakalım. Keşfedin şimdi nehrin derinliklerini.
6: Çok güzel. Şu balıkların renklerine bakın.
3: Allah ne güzel yaratmış bunları.
6: Hepsi birbirinden güzel.
1: Eyvah! Köpek balığı! Ne yapacağız şimdi?
6: Dayı sen hani korkmuyordun köpek balıklarından?
1: Ben havuzdaki köpek balıklarından korkmuyorum. Başka?
3: Hayır, bu bir mersin balığı. Çok güzel.

0: yumulta abla. Nesli devam edev inşallah.
1: Hadi rahatsız etmeyelim, geri dönelim.
2: Dönelim, dönelim. Bas gaza, bas, bas.
3: Allah yaratmış kanunlarını. İyi kullanırsan yaparsın icatlarını. Her şey bir döngüde, dünya üzerinde. Aşma sınırları, tüketme nesilleri. Tabii.
1: Çok güzel şarkı.

0: Şşt! Boncuk, çocuklar uyuyor, uyandıracaksın.
1: Merve ve Hacer yatmaya gitti. Garip de yattı. Dekorları taşıdık. Sefa?
2: Sefa yok. Sefa nerede? Sefa yok.
3: Buradayım ya baba.
1: Tamam. Hadi dütü kilitleyelim de gidip yatalım.
2: Anahtar nerede? İçeride mi bıraktım acaba?
3: Bilmem.
1: Ben bir içeriye bakayım. Sen dütün yanında bekle oğlum.

0: Vun vun vun. Çekilin yoldan, Sefa kaptan geliyor. Vun vun vun vun. Aa, anahtarlar buradaymış. Babam da aramaya gitti. Acaba bir kez çalıştırsam mı düt dütü? Nasıl çalışıyordu? Vitesi boşal. El frenini indir. Eyvah, babam geliyor. Baba, anahtarları düt dütün üzerinde unutmuşsun.
1: Hay Allah, kafa mı kaldı bende? Çok yorulduk bugün. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hey beni tiyatro. Hadi ne bekliyorsunuz? Binsenize arabaya. Yolculuk vakti.
1: Abidin?
0: Efendim hayat.
1: Düt düt nerede?
0: Ne demek nerede? Eyvahlar olsun hanım. Baksana direksiyon yok. Çaldılar mı yoksa?
2: Baba iyi misin sen?
3: Sanırım şoka girdi.
0: Vites de yok. El freni nerede? Allah'ım koltuklar da yok. Koltuk yoksa ben nerede oturuyorum?
1: Abidin iyi misin?
0: Değilim hanım. Düt dütü çalmışlar.
1: Dur Abidin, daha ne olup bittiğini bilmiyoruz. Kafamızı toparlayıp bir işin aslını astarını öğrenmeye çalışalım.
0: Gel pisi pisi. Gel pisi pisi.
1: Abidin ne yapıyorsun?
0: Düt dütü arıyorum hanım.
1: Hiç öyle bulunur mu Abidin?
0: Neden? Komşumuz Metin abi kedisi ortadan kaybolunca böyle yapıyor. Kedi de hemen geliyor.
1: Bizim düt düt kedi mi pisi pisi deyince gelsin?
0: Doğru ya. Haklısın. Gel kuçu kuçu.
1: La havle. Abidin kendinde misin?
0: Değilim hanım. Düt düt kaybolduğundan beri kendimde değilim.
1: Böyle dolaşarak bulamayacağız. Bence karakola gidelim artık.
0: Haklısın hanım.
4: Abla, sana bir şey söylemem gerek.
3: Ne oldu Sefacığım?
4: Dün gece ben bir hata yapmış olabilirim.
3: Hayırdır inşallah.
4: Babam arabanın anahtarını bulamıyordu. O anahtarı aramak için eve girdiğinde ben de düt düte bindim.

0: Babam beni mahvedecek.
1: Sakin ol Şefa. Henüz senin hatan mı değil mi onu bile bilmiyoruz.
2: Yok, yok, yok. Yer yarıldı da içine girdi sanki düt düt.
1: Bir iz bulamadınız mı anne?
3: Yok kızım. Karakola da gittik. Polisler her tarafa anons geçtiler. Bir şey bulurlarsa bize haber verecekler.
2: Yahu ne istersiniz bizim aracımızdan? Bize bunu yapanı elime bir geçirirsem benden çekeceği var.
0: Amanın.
1: Şey baba.
0: Abla söyleme.
1: Kardeşim söylememiz lazım.
0: Abla duymadın mı babamı? Mahvoldum ben.
3: Çocuklar ne oluyor? Söyler misiniz artık?
0: Şey baba, çok çok çok çok özür dilerim baba. Lütfen bana kızma.
2: Yavrucuğum sakin ol. Sana kızar mıyım hiç? Hem sen düt düt de oynadın diye uçup gidecek hali yok ya. Ben

0: kapılarını kilitledim, biz evimize girdik. Belli ki bizden sonra bir şeyler olmuş.
1: Sefa, el frenini indirdin değil mi?
2: Sanırım evet.
1: Abidin, benimle gelir misin?
0: Hanım, boşa uğraşıyoruz. Kesin çaldılar arabamızı.
1: Hayatım bir düşün. Sefa el frenini indirmiş. Vitesi boşa almış. Evin önündeki hafif rampadan dolayı düt düt kaymış belli ki.
0: Tamam. Düşünüyorum. Hadi dediğin gibi oldu. Kaydı kaydı gidip bir yerde durması lazım. Nerede? Yok. Mesela ben düt dütüm diyelim. Kaydım kaydım kaydım. Bir yerde durmam lazım. Böyle dümdüz gelir, burada durur. Yer yarıldı da yerin içine girmedi ya.
1: Abidin dikkat.
0: Ah, düt düt. Aha, burada düt düt, burada. Hanım, yer yarılıp da içine girmemiş. Çalı yarılıp da içine girmiş. Burada, düt düt de burada. Allah'ım, Allah'ım sana şükürler olsun.

0: Tertemiz.
1: Perde kurduk, ışık yaktık. Oynayalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval.

0: Yemek vakti gelmiş. Birazcık ara vereyim.
1: Abla, abla koş. Dedem odasından çıktı.
2: Ya, hadi fırla. Dedem bütün gün bu odada bu makineyle ne yapıyor acaba?
1: Ben kapının deliğinden izledim. Burasına kağıt koyuyor. Buradan bir şeylere basıyor. Sonra kağıt makinenin içine girip şuradan üzerinde yazılarla birlikte çıkıyor.
2: Ya, biz de yapsak mı?
1: Hadi yapalım. Çok eğlenceli görünüyordu.

0: Eyvah! Makine bozulmuş. Bu baskıları halledemezsem mahvolurum. Para kazanamam, borçlarımı ödeyemem.
1: Abidin Bey, borçlarınızı ödemediğiniz hakkında şikayet var. Sizi karakola kadar götürmem gerek.
0: Bittim ben. Mahvoldum.
2: Kardeşim, sanırım biz çok büyük bir hata yaptık.
3: Evet abla. Keşke dedemin makinesini izinsiz kullanmasaydık.
2: Keşke. Bundan sonra da izin almadan kimsenin bir eşyasına dokunmayalım.
3: Babacığım, tekrar özür dilerim.
0: Sefacığım, bu dünyanın hiçbir malı mülkü senden önemli değil. Ayrıca dürüst olup gerçekleri bizden saklamadığın için sana teşekkür ederim. Ancak bana bir söz vermen gerek. Bir daha kendini ya da başkalarını tehlikeye atacak şeyler yapmayacaksın.
3: Söz veriyorum baba. Bugün oynadığımız oyunla da bir kez daha anladım bunun ne büyük hata olduğunu.
0: Aferin sana. Dün yaşanan hadise çok daha tatsız bir şekilde bitebilirdi. Allah korusun, daha büyük bir kaza olabilirdi.
3: Hatamı anladım baba. Bir daha...

0: Allah Allah! Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah! Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım, tam üstüne bastın. Kaldır ayağını, ezilmesin. Neyse, espriden ne anlamıyorsunuz. Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman

0: kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
1: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
2: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
1: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
2: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Ha, adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
2: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
1: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
1: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ne oldu dayıcım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
1: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
2: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
1: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
2: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Gören

0: İyi misin dayı?
1: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu, kurudu mu?
0: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı, başka icatlar yaparız. Ben senin yanındayım.
1: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
1: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
0: Almana gerek yok dayıcığım.
1: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
0: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
1: Ha, demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydin?
1: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Oo, kurumuşlar bile.
0: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
1: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
1: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Suriye'ye geldik oğlum. Market görürsen haber ver. Suyumuz bitmiş.
1: İleride market var babacığım. Baba, dondurma alır mısın?
0: Varsa alırım. Dondurmalar bagajdaki soğutucuda. İleride mola verip yeriz.
1: Canım babam benim. Aa, marketin önünde de bu leva vardı. Kıyıf yazıyor. Kıyıf kelimesi çok tanıdık. Tabii ya, hac görevlerindeki vakfe kelimesine benziyor.
0: Aferin, kıyıf dur demek. Vakfe de aynı anlama geliyor.
1: Bilmişiz Zemzem, çak! Babacığım, hacda neredeyse tüm ibadetlerde hareket ediliyor. Bir tek vakfede dua etmek için duruluyor.

0: çok ilginç değil mi?
1: Güzel soru. Bunu bir düşünelim filozof bey.
2: Hay Allah.
3: Aslında dur levhasını görünce frene bastım. Maalesef geç kalmışım.
1: Neyse ki ucuz atlattın Kemal kardeş.
3: Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür.
0: Baba, bir keçi durmadan boruların üzerine çıkıyor.
1: He?
0: Eyvah, borular gitti.
3: Hay Allah, bu köyün keçisi Tiftik. Çok afacandır. Tüm boruları dağıtmadan onu traktörden indirmeliyiz.

0: Hiçbir yere kaçamazsın Tiftik.
1: Hadi Zemzem, aferin kuşum. Cikciklerinle indir onu.
0: Kuşcağız perişan oldu.
1: Zemzem asla pes etmez baba. Zemzem, dikkat et. Zemzem, iyi misin?
0: Bu böyle olmayacak. Tiftik'i indirmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Aslında dondurma olsa, keçi Tiftik bir tek dondurma yerken yerinde durur.
2: Bizde var.
1: Demek sen de benim gibi dondurma seviyorsun. Elimi yalama Tiftik.
0: Taşıma işi nihayet bitti.
3: Çok teşekkür ederim Abdullah kardeşim. Yorduk sizi.
0: Rica ederim Kemal. Ne demek?
1: Sen dondurma keyfi yaparken borular çoktan traktöre yüklendi Tiftikçim. Galiba keçi dilinde hoşça kal dedi.
3: Köyün yaramaz tatlı keçisi işte.
0: Murat, Zemzem, uyanın artık. Halep şehrine geldik. Murat, oğlum.
1: Tavaf bitti baba. Zemzem nerede? Zemzem içmeliyim.
0: Hay Allah, ateşin çıkmış senin. Zemzem de iyi görünmüyor. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Lütfen yardım eder misiniz? Acil hasta var.
4: Nesi var?
0: Yolculuk yapıyorduk. Birdenbire hastalandılar.
5: Nereden geliyorsunuz?
0: Türkiye'den gelip hacca gidiyoruz.
4: Hava değişiminden olabilir. Telaş etmeyin.
1: Baba, o sepetlerde hurmalar mı var? Zemzem kuyusuna mı geldik?
4: İnşallah onları da görürsün delikanlı. Seni bir tedavi edelim de.
1: Neredeyim ben? Zemzem. Uyan Zemzem. Çok garip bir yerdeyiz. Babam çok yorulmuş anlaşılan. Onu rahatsız etmeyelim. Bu işi ikimiz çözmeliyiz.
4: Hemşire hanım. Beş numaralı odanın ilaç saati geldi.
5: Peki doktor bey.
1: Zemzem, burası eski yüzyıllardan kalmış bir hastane. Biz geçmişe ışınlanmış olmalıyız.
4: Hastanın ateşi var. Hemen havuza girmesi gerekiyor.
1: Havuza girmek mi? Ama üşürüm.
0: Bu senin iyiliğin için oğlum. Başka türlü ateşin düşmeyecek.
1: Peki, öyle olsun.
4: Ateşin düşmüş olmalı. Şimdi yatıp dinlenebilirsin.
1: Çok şükür.
0: Oğlum, ne işin var senin ayakta?
1: Baba,

0: İçim ürperdi. Gidelim. Müzik sesi bu aletten geliyormuş Zemzem. Bir de sepetlere bakalım. Birileri geliyor. Saklan. Bizi burada göremezler. Eyvah! Sepetler düşüyor. Mahvolduk.
1: Neler olmuş böyle?
2: Zemzem, sanırım bu gürültünün sebebini ben biliyorum. Murat!
0: Baba! Bu havuza ateşli hastaları sokmuyorsunuz yani, öyle mi?
3: Hayal gücün çok geniş Muratçığım. Öyle şey olur mu hiç? Burada gördüğün her şey tedavi için kullanılıyor Muratçığım.
0: Nasıl yani?
3: Hastalıklar farklı farklıdır. Mesela buraya gelen bazı hastaları müzik ve su sesiyle rahatlatıyoruz.
1: Bazıları da sepet örüp üreterek iyileşiyor.
2: Yeni bir teknik galiba.
1: Tam tersi. Bu yüzyıllardır uygulanan bir tedavidir.
0: İlk kez duyuyorum.
3: Senin hastalığının ilacı ise durup dinlenmek Muratçığım. Sepet mepet ördürmeyeceğiz sana.
0: Çok sevindim.
3: Murat ve Zemzem iyileşti. Sabah sizi taburcu edebiliriz.
0: Yaşasın! Yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek.
2: Elhamdülillah.
3: Hareket etmeyi seviyorsun anlaşılan. Güzel. Fakat yorulduğunda dinlenmeyi de bilmen gerekir. Bu benden sana ufak bir hediye.
0: Çok teşekkür ederim doktor amca.
3: Ben de yıllar önce hacca gittim. O kadar çok kişi benden dua istedi ki unutmamak için isimlerini not almıştım.
2: Yolculuk boyunca bizim de dua listemiz kabardı.
0: Bu defter harika iş görecek.
3: Bence de.
0: Tık tık. Hac yolcusu Murat vedalaşmaya geldi. Evladım yolun açık olsun. Arafat'ta vakfeye durduğunda bana da dua et. Baş üstüne Hacer teyzem. Dua defterime ismini yazıyorum. 59. Hacer teyze.
3: Hastamız ayaklanmış maşallah.
2: Geç bile kaldı.
0: Dua defteri gerçekten çok iyi bir fikirmiş doktor amca.
3: Kesinlikle. Bizi de duanda unutma olur mu?
0: Hiç unutur muyum? Sizi en başa yazdım.
1: Teşekkürler Murat'cığım.
0: Vakfe ibadetinin neden durularak yapıldığını buldum galiba baba.
2: Gerçekten mi? Nedenmiş?
0: İşimiz çok da ondan baba. Onlarca kişiye dua edeceğiz. Tavaf yapacağız. Say yapacağız. Hacılar azıcık durup nefes almasın mı?
2: Durmak için mükemmel bir neden bulmuşsun oğlum.
0: Filozof Murat bu işi de çözdü.

0: Oo dede, akşam yemeğimiz hazır.
1: Hey maşallah. Onları toplamayacak mısın?
0: Yeni bitecek mantarlar yalnız kalmasın.
1: Ay yaşa evladım.
0: Ha, kuzu mantarı. Bunu da yiyebiliyoruz değil mi dede?
1: Evet evlat. Şöyle bir yakından bak bakalım.
0: Kanlıca mantarı?
1: Evet, fevkalade.
0: Bunu da tadını sevenler toplasın. Ben almayayım.
1: Aman evlat.
0: Gelin mantarı. Çok sevimli oldukları halde zararlılar. O yüzden hiç unutmuyorum dede, merak etme.

0: Allah! İstiri diyor mantarı. Akşama ziyafet var dedi.
1: Al bakalım.
0: Şunu da alayım.
1: Erkenden yollara düştük ama havanın sıcaklığı iyiden iyi hissedilmeye başladı.
0: Çok güzel.
1: Elini çabuk tut evlat. Güneş tepeye varmadan evde olalım.
0: Ben şimdiden terlemeye başladım. Çok sıcakmış sahiden. Oh, pek lezzetliymiş. Elhamdülillah. Göbeğim nasıl da şişti dede, görüyor musun? Yine mantarı fazla kaçırdım.
1: İlahi çocuk.

0: Saksan!
1: Hı-hı.
0: Bu güzel kuyruk başka kimde var? Aa, biri meşe kütüğünün budaklarını cilalamış.
1: İlahi Çelebi, budak değil onlar evladım, mantar.
0: Ha, mantar mı? Bu türünü hiç görmemiştim.
1: Ganoderma lucidum. Reişi mantarı da derler. Çok kıymetli bir türdür. Binlerce yıldır pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.
0: Aa, ya o zaman bir tutam alalım biz de.
1: Dur evladım, oraya yetişemezsin.
0: Tırmanmak benim işim dede.
1: Düşmeyesin evlat. Çelebi.
0: Haylaz sincap, iyiyim dede, merak etme.
1: Ne gerek vardı evladım?
0: İlaç yaparız işte dede.
1: Daha fazla uzanma, çok tehlikeli.
0: Az kaldı.
1: Dur, şunu al bakalım.
0: Oh. Yaşa dede.
1: Hadi evlat, öğlene kalmayalım. Güneş tepemizdeyken yürümek zahmetli olur. Of demeyesin evladım. Yanımızda suyumuz, yemeğimiz var evelallah. Çok yorulursak da bir gölgede dinleniriz. Gel şurada bir nefeslenelim.
0: Bu nedir dede?
1: Şühedanın ruhuna El Fatiha.
0: Burada şehitler mi varmış dede?
1: Evet evlat. Kırım Savaşı'nda cepheden dönen bir grup asker ormanda kaybolmuş ve şehit olmuşlar. Bu kitabe onların anısına diktirilmiş.
0: Çok mu sıcakmış dede? Yemekleri mi yokmuş?
1: Ah evladım. Mehmetçik gece gündüz sıcak soğuk aç tok demeden koşar vatan savunmasına. Şehitlikler içimizi yakıyor ama unutmak olmaz evlat. En azından şühedanın isimlerini anıp ruhlarına birer Fatiha okumalıyız.
0: Ve de teşekkür etmeliyiz. Bu güzel vatanı korudukları için.
1: Hay yaşa. Şehitlerimizin adlarını analım. Ahmet, Mehmet, Ali, Mehmet, Süleyman, Mehmet, Abdullah, Mehmet, Abdurrahman, Mehmet.
0: Ne kadar çok Mehmet var.
1: Ah, daha ne kadar Mehmet'imiz var bilir misin evlat?
0: Bilmek istiyorum.

0: Ben bu şiiri biliyorum dede. Okuldaki törende okumuştum.
1: Ben unutmuşum bu şiiri. Benim için de okur musun?
0: Tabii okurum. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastın. Bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir.
1: Çanakkale her zaman çok önemli bir yer olmuştur evlat. Sultan Fatih daha İstanbul'u fethetmeden evvel Çanakkale Boğazı'nı kontrol altına almak için bu kilit Bahir Kalesi'ni inşa ettirmiştir.
0: Şekli çok güzelmiş dede.
1: Öyledir evlat. Yonca biçiminde inşa edilmiş olan kaleye Kanuni Sultan Süleyman döneminde şu soldaki kule eklenmiş.
0: Tabii. Öyle güzel şehri aldıktan sonra da savunmak lazım. Sultan Süleyman da iyi düşünmüş.
1: Gelelim son Çanakkale savunmasına. Vatan savunması desek daha doğru tabii.
0: Burası neresi?
1: Burası namazgah tabyası evlat. Çanakkale savunmasının ana karargahı.
0: Onbaşı. Onun kahramanlık hikayesini duymuştum dede. Kocaman bir top mermisini tek başına kaldırmış değil mi?
1: Evet evlat. 215 kiloluk bir mermiyi düzeneye yerleştirip düşman donanmasının Ocean zırhlısını batırıyor.
0: Düşman donanması da Çanakkale Boğazı'nın geçinemeyeceğini anlıyor değil mi dede?
1: Aynen öyle evlat.

0: ne kadar büyük bir anıt.
1: Anıtın yüksekliği 40 metreden fazla. Ancak Çanakkale'deki kahramanlığın büyüklüğünü göstermeye yetmez evlat. Aa.
0: Bunlar ne dede?
1: Anıtın denize bakan kısmına deniz savunmasını resmeden iki rölyef, karaya bakan kısmına da kara savunmasını resmeden iki rölyef yapılmış.
0: Çok etkileyici. Bu mezar taşları çok ilginç dede. Üzerlerinde çok fazla isim var.
1: Bunlar sembolik şehitlik evladım. Her bir mezar taşının üstüne 36 isim kazınmış. Burada kimlikleri tespit edilebilen şehitlerimizin isimleri yazıyor.
0: Her yer Mehmet dolu dede.
1: Evet evlat. Bu yüzden bizde askere Mehmetçik denir. Gördüğün gibi bu anıtta pek çok açıdan görünümü M harfini oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.
0: Aa, evet dede. Kocaman bir M harfi.
1: Mehmetçiğin ruhuna El Fatiha.
0: Velate. Ne yazıyor burada dede?
1: Bakara suresinin 154. ayeti. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz.
0: Ve biz de onları bu şehitliklerle hatırlıyoruz, değil mi dede?
1: Herkes hatırlayacak evlat. Şu şehitlikleri gören hangi düşman bir daha Çanakkale'ye adımını atabilir ki?
0: İşte.
1: Yoruldun değil mi evlat? Hava da sıcak.
0: Hiç yorulmadım dede. Terlemedim de.
1: Aferin evlat, aferin.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin.

0: Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber...

0: beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış, yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Eh.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm. Olamaz.
1: Ali, aleyküm selam oğlum. Hayrola, iyi misin?
0: Ben iyiyim Arif baba. İyi olmasına da buraları hep berbat ettin.
1: Estağfurullah Halicim. Hiç kafana takma. Onları zaten orada bırakmaya niyetim yoktu. Üst katta onlar için yeni bir yer hazırladım.
0: O zaman yerleştirmene ben de yardım edeyim. Ne dersin?
1: Seni bana Allah gönderdi derim Ali. Ben de tam birilerinden yardım mı alsam diyordum. Hadi gel. Allah senden razı olsun Ali'ciğim. Sen gelmesen daha bu işin başında olurdum.
0: İsabet oldu Arif baba. Bu da kitaplığa mı gidecek?
1: Yok Ali. Bu benim bir süredir ilgilendiğim kişisel bir konu.
0: Bu sensin.
1: Hafiyeliğine diyecek yok doğrusu.
0: Yani demek istedim ki bu senin bahçen mi?
1: Evet. Babadan yadigar ufak bir alan. Ben de yaşlandıkça bahçeciliğe sardım. Çok becerikli değilim ama hafta sonları uğraş oluyor işte.
0: Burası çok güzel görünüyor Arif baba. Bu hafta sonu ben de seninle gelebilir miyim? Hem çalışır hem de piknik yaparız.
1: Hay hay Ali'ciğim, neden olmasın?
0: Allah razı olsun Arif baba. Çok mutlu olurum.
1: Dur oğlum, sakin ol. Nereye şimdi?
0: Hemen gidip üstüme başıma seninki gibi bahçıvan kostümü ayarlayacağım.
1: Peki bakalım. Dikkatli ol.
0: Yaşasın. Bu hafta sonu piknik yapıyorum.

nasıl bir yağmur böyle? Neyse, yarın açar herhalde. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Sanki Musul ormanlarındayız. Bizim piknik işi yalan oldu galiba.

0: Selamünaleyküm Ali.
1: Aleykümselam Bilge.
0: Hayrola? Ne bu yüzünden düşen bin parça?
1: Hiç. Havadandır.
0: Hı? Allah Allah. Açık dükkanın kapısı neden çalınır ki? Aa, bak sana gelmiş. Üzerinde senin adın yazıyor.
1: Ama kim bana bir şey gönderir ki? Hem de şifreli.
0: Bana sanki yeni bir bilmeceymiş gibi geldi. Ama bu konunun uzmanı sensin tabii.
1: Benim olan bir şey. Ancak çoğunlukla başkaları tarafından kullanılıyor. Şifre bu sorunun cevabı olmalı. Bunun dışında kutuda başka bir şey yoktu. Şey dışında. Şey. Ah, ismimin yazdığı bu ufak kağıt parçası dışında. Tuhaftır. Tam da şifreyi tuşlayacağım yere yapıştırılmış. Benim olan bir şey. Ama hep başkaları kullanıyor. İsmim. Yani Ali. Ha? Cevabı sorunun içine saklamışlar. Zekice. Tam oldu. Bunu kim yolladıysa benden dışarı çıkmamı istiyor olmalı. Ama nereye? Berba. İki kelime olmalı. Ama biletin koçanı yırtılmış. Hemen araştırmaya başlamakta fayda var. Hadi Allah yardımcım olsun. Tadilat nedeniyle kapalı. Peki bu isimde bir filmleri var mı? Selamun aleyküm Gazanfer amca.
2: Aleyküm selam Ali. Hayrola?
1: Elimde bir bilet var da acaba senin dükkanda düzenlenen mezatlarla bir alakası olabilir mi diye sormaya geldim.
2: Elindeki biletin ne bileti olduğunu bilmiyor musun yavrum?
1: Maalesef esrarengiz bir vakanın ortasındayım. Bu da bir ipucu.
2: Ben de mezat yok bugün. Hem biletlerimiz de böyle değil. Bana sorarsan bu bilet buralara ait değil Ali.
1: Yani?
2: Yanisi sana yol gözüküyor.

0: dakika. Binecek var.
1: Hoş geldin yeğenim. Bu biletli bir tur otobüsü. Belediye otobüsü değil. Sende bilet var mı? Eyvallah yeğenim. Atla.

0: Bereket bahçeleri.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
2: Ali, bu tarafa.
1: Selamun aleyküm Arif baba.
2: Aleyküm selam Ali. Aferin. Allah var, bu sefer başarıp başaramayacağından emin değildim tam olarak.
1: Kolay olmadı cidden Arif baba. Bu sefer aradığım kelime bereket miydi öyleyse?
2: Tam üstüne bastın Ali. Bereket, nimet, bağış, Allah'ın karşılıksız vermesi demek. Ama bir anlamı daha var, biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
2: Biraz daha düşün.
1: Yağmur mu?
2: Doğru. Yağmur demek bereket. Yağmur Allah'ın bereketidir Ali. Bu yüzden bereket yağıyor denir.
1: Yani bir haftadır bereket yağıyor.
2: Senin moralini bozmuştu bu yağış. Ama hayat veriyor toprağa. Baksana nasıl da yeşermeye başladı bile her yer.
1: O zaman Allah bereket versin dediğimizde de aslında işlerin iyi gitmesi ve Allah'tan bolluk diliyoruz değil mi?
2: Evet Ali'ciğim. Bereket Allah'tan gelir. Hadi gel.

0: yoksa...
1: Piknik ille de güneşli havalarda yapılır diye bir kaide mi var Ali? Bereket yağsın şakır şakır. Biz yine keyfimize bakarız.
0: Yaşasın.
1: Sabırdan da bahsetmiştik sanıyorum bir zamanlar.

0: ya, yine mi? Daha yeni temizlemiştim ben bu masayı.
1: Hayrolsun Zehra. Hey heylerin üstünde yine.
0: Ney neylerim hocam?
1: Hey hey hey hey.
0: Hey hey mi?
1: Evet hey hey.
0: O ne?
1: Bildiğimiz hey hey yahu. Hey hey.
2: Halay mı çekiliyor? Ne oluyor?
3: Hey hey hey.
2: Böyle bir şarkı vardı sanki ya, değil mi?
1: Hangisiymiş o Emin?
2: Şey. Heh, buldum. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Hey hey Bolu Bey'ine. Hey hey.
0: Aman ne komik.
1: Hah, bizim hey hey de bu. Zehra'nın hey heyleri. Takılıyoruz Zehracığım. Seni biraz kızgın gördüm de neşelenmeni istedim. Kusura bakma.
2: Ben de takıldım Zehra abla. Hakkını helal et.
0: Helal olsun. Ama gerçekten çok kızgınım.
4: Hayırdır inşallah abla?
0: Baksanıza. Birisi çayı dökmüş, temizlemeden gitmiş. Bari haber verseydi, ben temizlerdim.
5: Belki acil bir şey olmuştur Zehra. İşin aslını öğrenmeden kızmamak gerekir.
0: Haklısın Hakkı baba. Düşünemedim.
5: Aklıma takılan bir şey var çocuklar.
2: Nedir Hakkı baba?
5: Eğer çay dökülmüşse bardak nerede?
1: Hakikaten ya.
0: Hiç aklıma gelmemişti. Şimdi ilgimi çekmeye başladı konu.
4: Eyvah eyvah. Ablamın dedektiflik damarı tuttu yine.
5: Aman Zehra. Belki de bardak bir yerde düştü, kırıldı. Sana güveniyorum. İnanıyorum ki o bardağın camları birinin elini kesmeden sen bu işi çözersin.
0: Evelallah Hakkı baba.
5: Hadi Selim, biz de gidip şu sadaka taşı meselesini çözelim.

0: Çözelim.
1: Çözelim Hakkı Baba.
2: Sadaka taşı mı?
3: Sadaka taşı da nedir?
4: Sadaka olarak taş mı veriliyormuş?
5: Sanmam.
3: Öğrenmemiz lazım.
4: Sen önce şu bardak meselesini öğren Dedo.
3: Dedo mu?
4: Evet Dedo. Yani dedektifin kısaltması. Çok komik değil mi ya?
3: Hayır Harun, hiç komik değil.
4: Nereye gittiler bunlar ya? Gülmezseniz gülmeyin ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Hangisi ne tarafa gitti?

0: Oldu bitti elhamdülillah.
1: Hakkın ödenmez Hakkı baba.
0: Ne demek Selim? Hem ihtiyaç sahiplerine bir faydamız olsun, hem de geleneğimiz yaşasın, değil mi?
1: Eyvallah. Vay! Ha? Korkuttunuz bizi Harun.
2: Özür dilerim hocam, heyecanlandım. Sadaka taşı bu mu Hakkı baba?
0: Evet Emin.
2: Anlatsana Hakkı baba, nedir bu taşın hikayesi?
0: Anlatayım Harun. Sadaka taşı Osmanlı dönemlerinden kalma bir gelenektir. Eskiden maddi yardımda bulunmak isteyen insanlar yatsı namazına yahut sabah namazına gidip gelirlerken bu taşın üzerinde bulunan oyuğun içine para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de gelip alırlardı.
2: Neden yatsı ve sabah namazları Hakkı baba?
0: Çünkü bu iki namaz esnasında hava karanlık olur.
3: Karanlık mı?
1: Müsaade var mı Hakkı baba?
0: Buyur Selim.
1: Bakın çocuklar, yardımlaşmak gizli olur. Çünkü yardım ettiğimiz kişiler mahcup olabilir. Üstelik yardım edenler de bunu gösteriş için yapmamış olurlar. Bu yüzden sadaka taşı ile yapılan yardımlar karanlıkta yapılırdı.
2: Anladım. Karanlıkta kimse kimseyi göremez. Böylece kimse de mahcup olmaz.
0: Kesinlikle öyle Emin'ciğim.
3: Vay!
1: Yok arkadaş, bugün bize rahat yok.
2: Hakikaten abla ya, ödümüzü koparttın.
1: Diyene bak hele. Az önce bizi korkutan Bekçi Hasan Efendi'nin düdüğüydü sanki.
4: Aa, sadaka taşı bu mu?
5: Ne sandın?
2: Yavaş ol Harun, biz de yeni öğrendik zaten.
0: Bir ara Emin sana bu taşın hikayesini anlatsın.
2: Zevkle Hakkı baba.
1: Ne yaptın bardak işini Zehra?
4: Suçluyu buldum hocam.
1: Vay be, kimmiş peki?
4: Havuzun yanında bir su birikintisi gördüm. Su dağılmamıştı. Demek ki bu su havuzdan dökülmüştü. Havuza bir şey düşmüş olmalı diye düşündüm. Fakat havuzun içinde herhangi bir şeye rastlamadım. Dikkatlice baktığımda havuzun içinde bulunan bardağı gördüm. Bardağın ağaçtan düşmüş olabileceğini düşündüm. Çünkü ancak dik düşen bir şey bu suyu havuzdan kenara atabilirdi. Ve bir ses duydum. İşte suçlu bu yaramaz kargaymış.
1: Bravo.
0: Gerçekten şaşırtıcı bir zeka. Tebrikler Zehra.
2: Hep söylerim, dedektif gibisin Zehra abla.
5: Dedo!
2: Aman Harun ya.
0: Ne oluyor çocuklar?
2: Harun bugün Zehra ablaya hep dedo deyip durdu. O da kızdı.
1: Dedo ne ya?
5: Dedektifin kısaltması. Ama şakaydı sadece. Eğlenmek için.
1: Oo, saat gelmiş. İkindi ezanı okunacak Emin. Hadi bakalım, bugün senden dinleyelim.
2: Hemen hocam.
1: Hadi bakalım Harun. Sen de mikrofonu kurmasına yardım et.
5: Tamam hocam.
0: Zehra çok üzüldü Selim. Gidip biraz gönlünü alalım.
1: Alalım Hakkı baba. Ah Harun, ah.
0: Sıkıntı yapma Selim. Anlayacaktır yaptığının yanlış olduğunu.
5: Allahu ekber, Allahu ekber.
1: Bu çocuklar gerçekten çok hızlı.
0: Ve dakik.
1: Kesinlikle.
0: Hadi bakalım. Biz de namazımızı kılalım da Zehra'nın yanına gidelim.

0: Fatih'i gördün mü? Emin! Ne oluyor? Ne oluyor ya? Korkutma beni!
1: Yaklaş, kulağına söyleyeceğim. Yetmez, az daha yaklaş.
0: Görmedim. Ne bağırıyorsun? Düzgün söylesene.
1: Sen de düzgün sorsana. Kapıyı vurup bağırarak soruyorsun.
0: Saatimi gördün mü?
1: Görsem ne olacak? Korkudan konuşmayı unutursam söyleyemem ki yerini.
0: Haklısın.
1: He?
0: Haklısın dedim. Özür dilerim. Hakkını helal et.
1: Helal olsun.
0: Saatimi gördün mü Emin?
1: Harun.
0: Şaka şaka.
1: Zehra ablaya sordun mu?
0: Söylemez ki. Çok kızmış bana. Bugün hiç konuşmadı.
1: Haklı ama.
0: Aman ya. Boş ver şu dedoyu. Tesadüfen bardağı buldu diye kendini dedektif sanıyor işte.
1: Bence bu işte iyi.
0: Ya he he. Onu bırak da yardım et bana. Buladım saatimi.
1: Nerede çıkardığını hatırlıyor musun? Sabah gelirken takıp takmadığını hatırlıyor musun? Birisine ödünç verip vermediğini? Sen bu saati bulamazsın dostum.
0: Ben bulmayacağım ki. Biz bulacağız.
1: Hayda.
0: Hadi kalk hadi.
1: Yapma Harun ya.
0: Hadi Emin hadi.
1: Of.
0: Aslansın be.
1: Tabii tabii ver gazı.
2: Çocuklar nerede? Hiç görmedim bugün.
3: Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Gelmek üzereler.
2: Nereden anladın Hakkı baba?
3: Ne zaman birisi onları sorsa koşarak geliyorlar.
0: Saatimi gördünüz mü? Ah saatim!
1: Niye güldünüz?
2: Hakkı baba sizin geleceğinizi saniyesi saniyesine bildi de ona güldük.
0: Saatimi nereden buldunuz?
3: Biz bulamadık Harun. Zehra buldu.
0: Ha?
2: Seni camiden gelirken görmüş. Kolunda saat yokmuş. Orada abdest alırken çıkarmış olabileceğini düşünüp çadırvana bakmış ve oturağın üzerinde bulmuş.
1: Vay be! Zehra abla gerçekten dedektif.
3: Ama onunla alay ettiğin ve lakap taktığın için sana kızgın. Bize getirdi. Kendisi vermek istemedi sana.
0: Ben sadece...
1: Biliyoruz Harun, eğlenmek istedin. Ama başkalarını üzerek eğlenemeyiz.
3: Emin haklı. Ayrıca insanların birbirine hoşlanmadığı bir isimle hitap etmesini peygamberimiz de hoş görmemiştir.
0: Haklısınız. Ne yapsam ki?
3: Zehra'yı bulup teşekkür edip helallik isteyebilirsin.
2: Bir de onun dedektifliğini övebilirsin mesela. Hoşuna gidecektir.

0: yaydan çıkan ok.
1: Haklı karınca.
2: Burası yedek erzak depomuz çocuklar. Yuvamıza çok emeği geçmiş ama bugün çalışamayacak haldeki dostlarımız için her ay erzak paketi hazırlarız.
3: Ya ne güzel.
4: Kraliçemiz Sabah bu ayki erzak paketlerini sizin hazırlamanızı istedi.
3: Harika.
0: İlginç bir deneyim olacak.
5: Bana uyar. Ben severim erzak. Paketi yani. Hazırlamayı severim.
3: Çok ağır olmaz değil mi?
6: Hepsini dalyana taşıtırız.
2: Bu ayki paketler hafif olacak, merak etmeyin.
3: Erzakı azaltmayalım lütfen. Biz taşımanın bir yolunu buluruz, merak etmeyin.
2: Öyle değil evladım. Hasat ettiğimiz ürünlerimizin besin değeri yükseldiği için onlardan daha az sarf edebileceğiz.
0: Tabii ki Dura sayesinde.
2: Evet yavrular. Küçük dostumuz Dura'nın hava tahminleri sayesinde bu ay ürünlerimizden hiç zarar etmedik.
0: Aslan Dura.
3: Tebrikler Dura.
0: İyi ki varsın.
7: Teşekkür ederim.
3: Dura Dura. Dura Dura. Çok iş görür. Dura Dura. Bir dursan sen de göreceksin.
6: Ne göreceğim?
3: İş göreceksin.
6: Durdurak bilmem ben dostum.
2: Durun bakalım. Hadi durmayın, çalışın.
6: Çalışmak, çalışmak. Çalışmak neydi? Nasıl oluyordu çalışmak?
5: Çalışmak öyle oluyor dostum.
2: Çocuklar, çocuklar. Bir lokma nimeti dahi ziyan etmemelisiniz. Lütfen dikkatli olun.
3: Dikkatli olacağız siz.
2: Hadi bakalım. Allah işinizi rast getirsin. Dilerseniz çalışırken bizim tekerlememizi söyleyebilirsiniz.
6: Emek yemek demek. Emek yemek demek.
0: Evet arkadaşlar. Toplamda 36 kişiye yardım ulaştırmamız gerekiyor. Geçen ayki paketler 600 lokmalık hazırlanmış. Yiyeceklerin besin değeri 1/4 oranında arttığına göre hazırlayacağımız paketler 450 lokmalık olacak.
3: Terazimiz hazır.

0: Yemek, yemek, yemek.
1: Ve son 36. paket de hazır.
2: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Hı? Şimdi biraz dinlenelim ve yemeğimizi yiyelim. Öğleden sonra paketleri dağıtmaya başlayacağız.
1: Görevi akşama kadar tamamlamamız gerekiyor. Dağıtım yapacağımız yerleri ve en kısa rotayı işaretledim. Hadi afiyet olsun. Ah Dalyan, neyse ki kağıtlarımız organik.
3: Dalyan, erzak paketlerini yemeden buradan uzaklaşsak iyi olacak.
4: Hmm? Ses çiftlikten geliyor arkadaşlar. Yemek hazır.
0: Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek.
5: Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek.

0: Nasıl olur?
1: Bir yanlışlık olmalı.
0: Asla. Saydım. Tam 36 paket hazırladık. Eminim.
2: Birisi almıştır.
3: Çiftlikte asla böyle şeyler olmaz.
4: Öğün kaçırmak istemiyorum. Bir paket daha yapıp yola koyulalım.
5: Erzakı dalyan yemiş olabilir arkadaşlar. Malum açlığa dayanıklı değil.
4: Ne? Hayır. Asla.
1: Nazlı şaka yapıyor canım. Dalyan asla yapmaz öyle şey.
3: Dalyan'ın kimsenin hakkını yediğini görmedim.
2: Yok canım. Daha neler?
0: Doğrusu ben de.
5: Şaka yaptım tabii canım. Buluruz şimdi paketi. Şuralarda bir yerdedir.
6: Bu çocuğa verilecek iş mi?
1: Çocuk haklı işte. Dayanamamış tabii.
6: İştahlı belli.
1: Şu paketi hazırlayalım bir an evvel de sahibine teslim edelim. Sonra kayıp paketi buluruz. Dalyan, en sevdiğin meze çıkmış. Neden yemiyorsun?
7: Yardım erzakını yiyince doymuştur.
5: Dalyan kimsenin erzakını yemedi. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sözümü geri alıyorum.
0: Hesaplamalarıma göre söz geri alınabilen bir şey değil Nazlı.
5: Özür dilerim Dalyan. Bir daha asla böyle düşünmeden konuşmayacağım. Söz veriyorum.
8: Al, benim hakkımı ye de bari emektarlarımız aç kalmasın.
1: Dalyan asla hak yemez.
0: Hey, haklı karınca konuşuyor. Kulak verin.
1: Allah'ım, Dalyan'a yardım et.
9: Hoş geldin Kura.
1: Hoş buldum da hiç hoş gelmedim nene.
9: Neyin var yavrum?
1: Bugün aslında çok güzel bir gün olacaktı ama...
9: Bence de bugün güzel bir gün olmalı. Emektarlara erzak paketlerini siz vermişsiniz diye duydum.
1: Paketlerden biri eksik çıkınca Nazlı boş bulunup dalyan yemiştir dedi. Çiftçi karıncalardan birkaçı bu sözü duydu. Ne kadar uğraşsak da inandıramadık.
9: Hay Allah, ne üzülmüştür yavrucak. Halbuki bütün paketleri de o taşımış. Herkes ondan övgüyle bahsediyordu bugün.
1: O kadar iyi kalpli ki nene. Biz yorulmayalım diye hepimizin yükünü taşıdı. Ama şimdi herkesin gözünde acımasız biri.
9: Merak etme evladım. Gerçek nasılsa ortaya çıkar. Ama ben bu işi hızlandırmak için bir şeyler düşüneceğim.
1: Dalyan'ı bir daha üzmeyelim arkadaşlar. Ben bu tepeyi tekrar tırmanamam.
5: Ay evet, saçlarım terden sırılsıklam oldu.
0: Dedi bütün bu tatsızlıklara sebep olan iki arkadaş.
1: Toparlanın arkadaşlar. Dalyan bizi böyle bitkin vaziyette görürse üzülür.
3: Ne kadar da büyük bir kapı.
0: Dalyan'ın ebeveyninin göbek yarı çapı tahmini... tanımsız. Dalyan, arkadaşların geldi.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Dalyan. Ama seni okulda da hoş bulabilirdik. Neden gelmedin?
4: Canım istemedi.
1: Çiftçi bugün okula uğradı.

0: ve kayıp paketin varillerin arasından çıktığını söyledi.
1: Haytanın üstün fırlatma yeteneği nelere sebep oldu bak?
2: Çiftlikte herkes gerçeği biliyor artık Dalyan.
3: Bu güzel bir haber ama dün eve gelirken yolda bana ters ters bakanlar, laf atanlar oldu. O yüzden evden çıkmaya cesaret edemiyorum.
0: Seni asla yalnız bırakmayız Dalyan. Bundan sonra her sabah sana geliriz. Sonra buradan hep birlikte okula.
3: Bizim evimiz tepede. Bizden başkası da kolay çıkamıyor buraya. Şimdi bile perişan olmuşsunuz. Her sabah benim için güne yorgun argın mı başlayacaksınız?
1: Yok canım. Ben şimdi hemen ekonomik bir rota hesaplıyorum.
4: Aferin çocuklar. Teşekkür ederiz.
2: Şeref duydum efendim.
4: Dayanışmanız beni çok duygulandırdı. Ama böyle bir fedakarlığa gerek yok. Şura bana olan biteni anlattı. Dalyan çok üzülmüştür eminim ama bu hadisenin hemen unutulacağından şüphem yok. Tabii bazı dersler unutulmamalı.
0: Biz arkadaşımıza destek olmak istiyoruz sevgili kraliçem. Buraya gelmek bize asla zor gelmez.
4: Güzel yavrum Kura. Ben senin gönlünü bilmez miyim? Elinden gelse sen Dalyan'ı kollarında taşırsın. Ama dediğim gibi buna gerek yok. Çünkü Dalyan yarın sokağa çıktığında herkes ona imrenecek ve takdirle bakacak.
3: Aa, niye ki?
4: Çünkü seni ayın çalışanı seçtik fedakar yavrum.
0: Aa, gerçekten mi?
5: Dün bütün gün karargaha ihbar yağdı. Bir çocuk bütün arkadaşlarının yükünü taşıyor diye. Tahkikat yaptık, senin olduğunu öğrendik.
4: Aslında yetişkinler çalışmakla yükümlüdür. Bu yüzden ayın çalışanı yetişkinlerden seçilir. İlk defa senin sayende bir yavru karınca ayın çalışanı olacak.
0: Aslan Dalyan!
1: Ayın çalışanı, bizim arkadaşımız!
6: Dalyan, Dalyan!
2: Yaşasın! Yarın okuldan sonra gel, sana bir iş vereceğim.
6: İş? Tabii, nasıl isterseniz.
2: Hoş geldin Nazlı.
6: Hoş bulduk Şura nene.
2: Ne yaptın? Dağıtabildin mi sepettekileri?
6: Dağıttım neneciğim. Eksiksiz herkese ulaştırdım. Ta en tepedeki evlere bile tırmandım.
2: İyi bari. Geç, arkadaşların da burada.
6: Aa, herkes burada mı?
2: Dur bakalım. Sen bu sepettekileri mi dağıttın?
6: Evet. Siyah kurdeleli sepet dediniz.
2: Siyah kurdeleli mi demişim? Ben sarı kurdeleli sepet demiştim sanki. Siyah sepette zehirli kamışlar var diye hatırlıyorum.
6: Ne? Zehirli mi?
2: Evet, zehirli kamışlar. Onları kaynatıp yuvayı ilaçlıyoruz baharda.
6: Ah, ama nasıl olur? Onlar zehirliyse herkese dağıttım ben. Ay, ne olacak şimdi nene? Ay, gidip toplayayım hepsini. Nene geri istiyor derim, yanlış olmuş derim. Nasıl toplayacağım? Ya yemişlerse?
2: Dur evladım, bir sakin ol.
6: Ah, ay, benim yüzümden. Hepsi benim hatam. Hasta olacaklar, ölecekler belki de. Ah, Allah'ım.
2: Ölmeyecekler, merak etme.
6: Ölmeyecekler mi?
2: Hayır, şaka yaptım çünkü.
6: Ah, nasıl şaka?
2: Tıpkı senin Dalyan'a yaptığın gibi şaka.
6: Allah'ım, sana şükürler olsun.
2: Seni çok korkuttum biliyorum Nazlı. Ama gerçekten korkman gerekiyordu. Çünkü söz yaydan çıkan ok gibidir. Geri alamazsın. Ve emin ol, bazen zehirli kamıştan daha tehlikelidir.
6: Ben dersimi aldım Şura nene. Bundan sonra çok dikkatli olacağım.
1: İşinize karışmak gibi olmasın neneciğim ama... Burada dersini alması gereken biri daha var sanki.
2: Onun için de düşündüm bir şeyler.
7: 9995, 9996, 9997...
0: Bu kadar iyi rol yaptığını bilmiyordum nene. Bir an gerçekten Nazlı yanlış sepeti dağıttı zannettim.
2: Hep siz mi oyun oynayacaksınız yumurcaklar?
7: 9998...
2: Doğru sayıyorsun değil mi Hayta? Her pakette 10.000 pirinç tanesi olacak. Unutma.
7: Aklımda neneciğim.
1: alt bilimlere ayırırsan hesabın karışmaz.

0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.
1: Zikri. Zikri diyorum. Zikri. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Deminden beri aşağıyı izliyorsun.
2: Ha, aşağıdaki şu yavrulara bakıyordum, dalmışım.
1: Ne yavrusu?
2: Baksana, üç tane küçük kedi yavrusu, pek şirinler.
1: Aa, sahiden de. Aman da maşallah, pek şirinler.
2: Öyle ya, maşallah. Anaları nerede bunların?
1: Bilmem. Ha, bak bak bak, orada. Kasabın önünde duruyor. Eyvah, köpekler.
2: Anne kedinin bir an evvel yavrularının başına gitmesi lazım. Bir şey düşünmeli.
1: Düşünecek zaman değil. Ben gidiyorum.
2: Fikri, dikkatli ol. Fikri bir Japon kamikaze uçağı gibi dalış yaptı. Hızla anne kediye doğru ilerliyor. Aman diyeyim, kediye çok yanaştı. Ve evet, anne kediyi rahatsız edip kasabın önünden kaldırdı. Anne kedi bir taraftan Fikri'den kaçıyor, diğer taraftan yavrulara doğru ilerliyor. Ve anne kedi yavrularını gördü. Eyvah, köpekler o tarafa doğru gidiyor. Derken Fikri girdi araya. Köpeklere doğru hızla kamikaze yaptı. Köpeklerin ilgisini başka yöne çekti. Yaşasın, Fikri köpekleri oyuna daldırdı, onları diğer yöne çekti. Bu sırada anne kedi tüm yavrularını tek tek ensesinden tutarak güvenli bir yere taşıdı. Gururlu ve mağrur bir şekilde uçarak yanıma doğru geldi. Telekondu. Kanadının tersiyle alnındaki teri sildi.
1: Ne yapıyorsun Zikri?
2: Bana ne yapıyorsun diye sordu.
1: Zikri?
2: Zikri diye yineledi.
1: Zikri dedim. Ne yapıyorsun?
2: İyidir, sen ne yapıyorsun?
1: Yahu onu sormuyorum. Öyle ellerini dürbün yapmışsın. Yaptığım hareketleri anlatıyorsun.
2: Ha, öyle heyecanlıydı ki çok pozisyonlu bir futbol maçı izler gibi izledim seni. O ara heyecana kapılmışım. Spiker gibi anlatmaya başladım.
1: Çok şükür halloldu.
2: Allah senden razı olsun. Çok büyük sevap işledin. Üstelik büyük tehlikeler atlattın ama kimseden bir teşekkür bile beklemedin.
1: Ben teşekkür için yapmadım ki Zikri.
2: Ya neden yaptın?
1: Allah rızası için. Hem ne derler, unuttun mu? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Bak diyorum, bir dinle. Sen de kulak ver bu söze. Karşılık beklemeden iyilik yap at denize. Balık bilmese bilir halik. Böyle öğretildi bize.
0: İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir.

0: Bu gece deniz çok dalgalı. Uyusam iyi olacak.
1: Ah, okulumuz!
2: Okulumuza ne olmuş böyle?
3: Hay Allah, dün gece deniz çok dalgalıydı. Okulumuz zarar görmüş.
2: Ama şimdi nasıl ders işleyeceğiz?
3: Yeter ki biz öğrenmek isteyelim incilerim. Okulumuz tamir oluncaya dek bahçemizde ders işleyeceğiz. Birlikte olduktan sonra her yer bizim için okul olabilir. Bugün merak duygusunu işleyeceğiz. Merak nedir sizce incilerim?
4: Öğretmenim, ben cevap verebilir miyim?
3: Elbette Kıpır.
4: Merak, bir şeyin sebebinin ne olduğunu düşünmektir. Ben her şeyi merak ederim. Merak, mesela puf. Neden bazen şişip sönüyor?
1: Çünkü ben balon balığıyım. Heyecanlandığımda ve bazen de mutlu olduğumda şişerim.
3: Haklısın Kıpır. Merak ettiğimiz ne varsa onu araştırmak isteriz. Sorumuzun cevabını bulmak isteriz. Merak sayesinde bilgi ediniriz. Merak olmasaydı...
5: Merak duygusu olmasaydı hiçbir şey olmazdı bence. Tahta gören biri onunla neler yapabileceğini merak eder ve düşünür. Belki sıralar yapar.
4: Tahtadan kurşun kalemler de yapılır.
3: Aferin incilerim. Haklısınız. Merak sayesinde düşünürüz ve çok farklı ürünler ortaya koyabiliriz. En çok neyi merak ediyorsunuz?
2: Ben en çok yeryüzünü merak ediyorum.
6: Biz de!
3: Demek yeryüzünü merak ediyorsunuz incilerim.
2: Hem de çok. Denizin altı çok güzel ve eğlenceli. Ama yeryüzünde neler var ki? Hmm. Görebilmeyi çok isterdim.
3: Belki de görebiliriz.
6: Ama nasıl?
3: Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde. Hadi beni takip edin.

0: Mercanya Yeryüzü Vadisi'nde yeryüzünde bulunan bazı alanlar var. Keşfetmeye hazır mısınız incilerim?
1: Evet!
2: Mercanya Okulu'nun tatlı balıkları ve saygıdeğer öğretmeni Mercanya Yeryüzü Vadisi'ne hoş geldiniz.
3: Ve yengecin yeni işi.
2: Evet güçlü balık. Hep gezi rehberi olmak istemiştim. Sonunda oldum.
1: Bence yengeç de çok meraklı biri.
2: Hadi ne duruyorsunuz? İçeri girin ve yeryüzünü benimle keşfedin.
1: Hey! Buzun üstündeyiz.
2: Yeryüzünün bazı bölgelerinde buzullar vardır.
3: Çok eğlenceli.

0: Herkes iyi mi?
1: İyiyiz öğretmenim. Puf ortada yok.
2: Aa, ben buradayım. Ah, çok şükür.
1: Burası çok sıcak. Her yer kum.
3: Çünkü çöldeyiz. Yeryüzünün bazı kısımları böyle ince kum taneleriyle kaplıdır.
1: Çöller, buzullar, başka neler var?
4: En sevdiğim bölüme geçiyoruz.

0: teslim ettik. Şimdi sırada gökyüzü olsa keşke.
1: Bu kadar gezi yeter. Yorulduk ama.

0: Eşdeğer.
1: Temizlik işini biraz abarttım galiba. Allah'ın izniyle şimdi hemen düzenlerim.
2: Öğretmenim, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler incilerim.
3: Ah, öğretmenim. Yoksa siz taşınıyor musunuz?
1: Hayır Puf. Sadece birazcık temizlik yaparken eşyaları dışarı çıkardım.
3: Oh, rahatladım.
2: Biraz değil. Bayağı temizlik yapmışsınız.
1: Sorma Kıpır. Epey yoruldum. Şimdi eşyalarımı yerleştireceğim.
4: Hey, arkadaşlar.
3: Bu harika bir fikir.
4: Öğretmenim, izin verirseniz size yardım etmek isteriz.
1: Maşallah incilerime. Sizinle gurur duyuyorum. Elbette yardım edebilirsiniz. Böylece işim çabucak biter ve sonra size dondurma alırım.
0: Yaşasın!
2: Ortalık bayağı karışmışa benziyor.
1: Eşyaları yerleştirmenin kolay bir yolu var aslında. Eşleştirelim.
3: O ne demek?
1: Çiçeklerim. Neyle eşleşir acaba?
4: Ha, tabii ya. Çiçekler vazoyla eşleşir.
3: Koltuk minderleri ve tabaklar mı? Eşleşir mi ki?
2: Hayır güçlü. Koltuk minderleri koltukla ilgilidir. Ve işte tabağım.
3: Peki tabaklar?

0: şekilde daldaki incirlere uzansalar da incirler yere düştükleri için patlıyordu.
1: Aslında bir sepet olsa ve biraz da ip, böylece sepeti sopanın ucuna bağlayabilir ve incirlerin yere düşmesini önleyebiliriz.
2: Hey, bu çok iyi bir fikir.
0: Ayla, ipi kullanarak sepeti sopanın ucuna bağladı.
1: Hadi bir de böyle deneyelim,
0: diyerek sopayı ağaca uzattı. İncirleri yere düşürmeden almayı başardılar. Bir incir, iki incir, üç incir, dört incir, beş incir derken sepetleri bir sürü incirle doldu.

0: Zaman geçmiş, akşam olmuştu. Ayla'yla Bera yola koyuldular ve çok geçmeden eve vardılar. Ancak onlar sevinçle eve dönerken ailedeki herkes panik içindeydi. Ayla ve Bera bahçeden içeri girdiklerinde anne, baba, dede ve babaanne onları bekliyordu.
1: "Çocuklar neredesiniz?"
0: dedi dedeleri. Haber vermeden gittikleri için herkes çok endişelenmişti.
2: "Biz incir topladık da,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir sepet dolusu inciri görünce çok şaşırdı.
2: "Bütün incirler kayıptı. Yoksa siz mi yediniz?"
0: diye sordu torunlarına.
2: "Ayla yemedi babaanne. Hepsini ben yedim. Özür dilerim, dayanamadım,"
0: dedi Bera. Babaanneleri bir anda gülmeye başladı. Onu gören dede de kahkaha atıyordu. Çocuklarsa şaşkınlıkla kendilerine gülen ailelerine bakıyordu.
3: "Neden gülüyorsunuz ki?"
0: diye sordu Ayla.
3: "Hem bak babaanne, hepsini topladık,"
0: diyerek incirleri babaannesine verdi.
2: "Neden haber vermediniz çocuklar?"
0: diye uyardı babaanneleri Ayla ve Bera'yı. Ayrıca kilerde daha bir sürü incir olduğunu da ekledi.
2: "Yani bana kızmadın mı anne?"
0: diye sordu Bera. "Hayır, kızdım. Ama haber vermeden gittiniz diye kızdım. Bir daha ne olursa olsun bize söyleyin, tamam mı?" diye öğütledi anneleri. Hep beraber incirleri de taşıyarak bahçedeki kazanın başına gittiler. Babaları kazanın ateşini yaktı. Malzemeler sırayla eklendi. Aşure yapılmaya başlandı. Babaanneleri aşureyi karıştırırken Ayla ve Bera da kendi uydurdukları kazan etrafında dönme oyununu oynadı. Çocuklar dönerken kaynayan aştan duman gökyüzüne süzüle süzüle çıkıyordu. Aradan zaman geçti, aşımız pişti. Kaseler geldi, doldu, taştı. Sırayla, özenle, dualarla hazırlandı. Anneleri çocukları yanına çağırdı. "Önce siz tadın bakalım çocuklar," dedi. Çocuklar hapur hapur büyük bir iştahla yediler aşurelerini.
2: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım."
3: "Eline sağlık babaanne, şükürler olsun Allah'ım,"
0: dediler. Dedeleri yanlarına geldi.
1: "Hadi bakalım takılın peşime. Herkes bir kase aşure alsın. Şimdi komşularımıza dağıtalım," dedi.
0: Ayla, Bera, babaanneleri, babaları ve dedeleri hep birlikte tüm komşulara aşureleri dağıtıp geri döndüler. Herkes çok yorulmuştu. Ayla ve Bera

babaannelerinin hazırladığı yer yataklarına girdiler. Bir de başucunda suyun yanında iki incir gördüler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bu özel günde bahçede oynarken Bera bütün inciri yedi. Biz incir peşine yollara düşerken ailemiz de bizi merak etti. Bisikletlere atladık, incirleri topladık. Verdik babaannemize, aşureyi hazırladık. Önce biz baktık tadına, Allah'ım doyum olmaz tadına. Komşularımıza da dağıttık, şükürler olsun bugün de uykuya yattık. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya. Onlar topladıkları incirleri, ailece hazırladıkları aşureyi komşularına dağıttıklarında, yüzlerdeki gülümsemeyi, insanları mutlu etmeyi düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

Elimi sende.

0: benden size zarar gelmez. Aç mısınız? Arkadaşlar, yeni dostlarımıza merhaba deyin. Bu Kete, bu da Sele.
1: Ne? Yeni dostlar mı? Burada mı kalacaklar?
0: Evet, bir sorun mu var?
1: Var tabii. Tüm hayvanları buraya doldurursan bize yemek kalmaz.
2: Merak etme, Allah herkesin rızkını verir.
1: Hem büyüdüklerinde bu köpekler bize zarar verirler.
0: Minik de büyük bir köpek sana zarar veriyor mu?
1: O zaman minik baksın bu köpeklere. O eğitsin. Sorun istemiyorum.
2: Tamam tamam, merak etme. Ben ilgilenirim onlarla.
0: Harikasın minik.
1: Ay, bu tartışma beni çok yordu. Şimdi müsaadenizle güzellik uykuma geçmek istiyorum. Çocuklar gürültü yapmasın lütfen.
3: Aslında hepimiz için bir öğle uykusu iyi gelir.
0: Ama hepimiz uyursak bu yavrulara kim bakacak? Camiden uzaklaşırlarsa kaybolurlar.
4: Daha kötüsü Sarp'ın eline geçebilirler.
2: Tamam, siz uyuyun, ben onlara bakarım.

0: Eyvah, kaybolmuşlar.
1: Ne oldu? Nasıl oldu?
2: Ben de uykuya dalmışım. Uyandığımda ikisi de yoktu. Benim yüzümden kayboldu yavrucaklar.
1: Tamam, sakin olalım. Bir gören olmuştur mutlaka. Şu kedi görmüş olabilir. Ona soralım.
2: Tamam, ben sorarım.
1: Ne dedi? Görmüş mü yavruları?
2: Evet, Allah'tan Sarp değilmiş. İki adam onları yakalamış ve bir minibüse atmış. Minibüsün üstünde iki başlı kartal varmış.
1: Tamam işte, buluruz onları.
3: Al işte, heyecan seven bir kedi daha. Bunlar ailece böyle demek ki.
4: Kedi dediğin sıcak mindere uzanır, mamasını yer, tüylerini yalar. En fazla heyecan kalbe zarar.
1: Sarp'ın kedileri her tarafta. O yüzden hep birlikte aramak tehlikeli olur. En güvenlisi havadan ve yer altından aramak.

0: İşte buldum seni.
1: İşte buldum.

0: Hemen gidip Cesur'a haber vereyim.
1: Buldum! Buldum!
2: Ha? Ne buldunuz? Lahmacun mu? Bana da verin.
3: Ne lahmacunu? Minibüsü buldum.
2: Ben de önemli bir şey sandım.
0: Hayır, minibüsü ben buldum.
4: Yok, ben buldum.
3: Sen yoktun ama etrafta bıyıklı.
0: Sen de yoktun.
5: Bir dakika arkadaşlar. Belli ki iki farklı minibüs bulmuşsunuz.
4: İkisini de kontrol etmemiz lazım. Peki ama nasıl? Her yer kedi kaynıyor.
5: Siz camide kalıp burayı koruyacaksınız. Sultan önden uçup yolları kontrol edecek. Minik ve beni kedilerin olmadığı yollardan minibüse ulaştıracak.
4: Ne zaman normal bir kedi olacaksın acaba? Hep bir heyecan, hep bir aksiyon.
3: Koşun, sokakta kimse yok. İşte geldik.
5: Harikasın Sultan. İnşallah buluruz onları.
6: Üst kata bakalım.

0: Al kata bakalım.
1: Eyvah!
2: Ha? Havuzda yoklar. Aa, burada da.
1: Arkadaşlar, insanlar geldi. Hemen çıksanız mı acaba?

0: Metin, yakala şunları.
1: Evime izinsiz girmek, ha?
2: Koş minik, hemen çıkalım buradan.
3: Peki dolapta lahmacun var mıydı?
2: O karışıklıkta bakamadım Tosun, özür dilerim.
3: Ben olsam ilk ona bakardım. Hı?
4: Ben de olsam kendimi sevdirirdim. Belki beni sahiplenirdim.
2: Neyse, şimdi de bıyıklının bulduğu yere gidelim.
5: Saklanın.

0: Ne kadar çoklar.
1: Hangisini takip edeceğiz? Onları asla bulamayacağız galiba.

0: Titanik çözdüm. İki başlı kartal değil, iri başlı kartal.
1: Ne? Yine benim yüzümden. Kediyi yanlış anlamasaydım bu kadar uğraşmamız gerekmeyecekti.
0: Üzülme minik. Önemli olan yavrucakları bulmamız.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Çivi! Keçi versene bir tane. Aa, kusura bakma keçi. Çivi ver diyecektim. Aferin keçi. Şimdi de testereyi ver bakayım. Hayda. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Of. Puf. Aman diyeyim keçi. Vazgeçtim. İner alırım testereyi. Ne yapıyorsun keçi? Amacın ne? Senin geri adım attığını görmedim hiç. Bu hayra alamet değil. Bu kadar yeter keçi. Ne sen testereyi ver, ne de ben alayım.
1: Yahu Karagöz, alemsin.
0: Güleceğine yardım etsene Hacı Cavcav.
1: Edeceğim Karagöz, merak etme.
0: Öyleyse uzat bakalım testereyi.
1: Öyle değil, akıl vereceğim.
0: Anca akıl ver zaten.
1: Ama öyle bir akıl ki işin çok kolay olacak. Şimdi bana bir ip lazım. Ha? Şimdi oldu. Her şeyi iple çekeceksin. Böylece keçi de sana malzeme vermek için yorulmayacak.
0: Hay aklına bin yaşa Civat.
1: Hani benden akıl almazdın?
0: Vazgeçtim.
1: Haydi deneyelim.
0: Hadi. Senin vereceğin fikir anca bu kadar olur.
1: Allah'ım ya Rabbim, sen bu şaşkın kuluna akıl fikir ver.
0: Konuşma Civat, konuşma. Sen dedin her şeyi iple çekeceksin diye.
1: Of.
0: Söylemedin değil mi?
1: Ha?
0: Hey, sana söylüyorum. Söylemedin değil mi? Söylesene be keçi. Meraktan öldürme adamı.
2: Be.
0: Allah'tan Hacivat aşağıda değilmiş. Elhamdülillah. Peki nereye gitti bu adam?
1: Demek benden sakladığın bir sır var ha Karagöz. Gördün mü beygir? Güya en iyi arkadaştık biz. Peki öyle olsun bakalım. Ne yapıyorsun bebe Ruhi?
3: İyi, ne olsun, yuvarlanıyoruz.
1: Belli belli. Hayırdır inşallah. Nedir bu acelen?
3: Karagöz'e gidiyorum.
1: Ha? Karagöz'e mi? Neden?
3: Söyleyemem.
1: Nasıl ya?
3: Ne demek nasıl? Böyle işte.
1: Nasıl böyle?
3: Nasıl nasıl böyle?
1: Sıkıldım. Neden söyleyemezsin Karagöz'e neden gittiğini?
3: Söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum.
1: Ha? Nasıl ya?
3: Nasıl nasıl ya?
1: Tamam tamam. Bu konuşma uzar daha.
3: Neyse ben gideyim bir bakayım. Söyleyeceği önemli bir şey varmış.
4: Evet.
1: Başladık yine.
4: Ne başladın?
1: Okula başladım Bekir Efendi. Okula.
4: Ha, iyi iyi. Okuyan adamı severim. Ben de çok okudum.
1: Ha? Okudun mu? Ne okudun?
4: Milletin canına okudum.
1: Aman ne komik.
4: Evet.
1: Çok komik.
4: Ha şöyle. İşim gücüm var zaten. Karagöz çağırdı.
1: Kara mı? Göz? Şey yani. Karagöz.

0: Göz mü? Neden?
1: Bir şey verecekmiş.
0: Ne verecekmiş?
1: Mısır mı verecekmiş, hasır mı verecekmiş, neymiş? Tam anlamadım.
0: Sır olmazsın o.
1: Olabilir. Hatta sanki öyle dedi. Evet. Neyse, tutma beni. Hadi eyvallah. Evet.
0: Alacağın olsun Karagöz.

0: Aha, geliyorlar.
1: İyice anladınız mı?
2: Evet, evet abla.
1: Bu sırrı kimseye söylemek yok. Duydunuz mu?
3: Ya Hacivat başka yerden duyarsa?
1: Nereden duyacak bebe? Sırrı bilen bir sen, bir ben, bir de deli.
2: Ne?
1: Tuzsuz Deli Bekir beyefendi diyecektim.
2: Ha.
3: Ya keçi öterse?
1: Keçiler ötmez bebe. Meler.
2: Ya konuşursa demek istedi.
1: Ya konuşmaz. Meler sadece.
3: Yani ya sırrımızı belli ederse?
1: Yapmaz öyle bir şey benim minnoşum. Gerçi belli de olmaz. Aman. Zaten ne söylediğini bir tek ben anlıyorum. Milletin duyduğu tek şey... Neyse, hadi bakalım. Yolumuz uzun. Akşam tüccarın dükkanında buluşalım.
3: Tüccarda buluşmasak?
1: Niye ki?
2: Yeni ürünler gelmiş dükkanına. Taşıtacak birilerini arıyordu. İş almayalım şimdi üstümüze. O da ne?
1: Hey, kim var orada?
4: Benim Karagöz, bir şey düşürdüm de onu arıyordum.
2: Laf dinlemiyordun yani.
3: Yok canım, dinlemiyordur. Müslüman yapar mı öyle şey?
1: Neyse çocuklar, gidelim biz. Görüşürüz Hacivat.
4: Doğru ya, merak yüzünden gizlice laf bile dinler olduk. Affet Allah'ım. Ama nedir ki bu sır? Kafayı yiyeceğim Allah'ım. Hem neden benim duymamam gerekiyor? Demek ki benimle ilgili. Ah beygir ah. Sen olmasan hepsini öğrenecektim. Ama nasıl öğrenecektim? İnsanları gizli gizli dinleyerek. Ah, meraktan ne hallere düştüm be Hacivat.
1: Of.
4: Artık benim de bir sırrım var. Yeni ayakkabı alacağımı hiç kimseye söylemeyeceğim. Özellikle hain Karagöz'e. Selamun aleyküm Karagöz Bey.
1: Bey mi? Bu ne resmiyet Hacı Cavcav?
4: Onu sen daha iyi bilirsin. Ya da siz daha iyi bilirsiniz mi demeliydim?
1: Hayda.
4: Sen benden sır sakladın Karagöz. Artık yakın arkadaş değiliz yani.
1: Ha. Şimdi anlaşıldı. İyi de sır saklanan bir şeydir.
4: Ama tuzsuz ve bebe Ruhi'ye söyledin.
1: Demek ki bilmeleri gereken bir şeydi.
4: Ama bana söylemedin.
1: Demek ki senin bilmemen gereken bir şeydi.
4: Ha? Aman neyse ne. Hiç merak etmiyorum zaten.
1: Tabii tabii.
4: Hem benim de bir sırrım var.
1: Öyle mi? Neymiş?
4: Sen söylersen ben de söylerim.
1: Olmaz, söyleyemem.
4: O zaman ben de söylemem.
1: Bilmemem gerekiyorsa söyleme tabii. Neyse, tutma beni. Önemli bir işim var. Hadi eyvallah.
4: Allah Allah. Hiç merak etmedi ya. Hem bu nereye gidiyor ki? Aman, nereye gidiyorsa gidiyor. Hiç merak etmiyorum. Tüccarın dükkanında buluşacaklardı.
1: Tüccar efendi, aldın mı?
5: Aldım, aldım.
2: Nerede? Ver hadi.
5: Bekleyin, getiriyorum.
3: Çabuk ol, şimdi Hacivat damlar.
5: Geleceğinden emin misiniz?
1: Gelecek, gelecek. Meraktan...
6: Tatlayacak.
5: Bekleyin burada.
4: Evet.

0: Ne oluyor burada?
1: Evet, o benim sözüm.
0: Hem benimle ilgili benden gizli işler çeviriyorsunuz, hem de gülüyorsunuz. Ayıp, ayıp.
2: Asıl senin yaptığın ayıp Hacivat. Senin bilmeni istemediğimiz bir sırrımız var. Ve sen buna saygı duymalısın.
0: Olmaz. Bu sır benimle ilgili.
3: Olabilir. Yine de saygı duymalısın.
0: Olmaz.
1: Evet.
0: Peki.
4: Evet. Hacivat'ın hediyesi de geldi.
0: Hediye mi?
3: Mahvettin sürprizi tüccar efendi.
1: Önemli değil ya. Zaten öğrenmek üzereydi.
2: Evet. Nasılsa öğrenecekti. Şu saate kadar iyi biri dayandı. İçimizden geldi. Sana hediye almak istedik.
0: Ben ne diyeceğimi bilmiyorum.
2: Bu kadar üzüleceğini bilseydim saklamazdım senden Hacı Cavcav.
0: Yok yok, daha güzel oldu böyle. Allah hepinizden razı olsun. Hem bu sırrı sakladınız diye size yaptıklarım için de hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun.
1: Hadi aç da bakalım ne varmış içinde.
0: Vay, çok güzel. Allah sizden razı olsun.
2: Senden de Hacı var.
0: Peki bunun içine ne konur?
4: Sır.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya. Efendim teyzeciğim.
1: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversenize Ahmet.
0: Ama ben antrenmana...
1: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
0: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Topları mı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
0: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demiştin ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa git.

0: etti.
1: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar, hadi ama aramaya devam edelim.
4: Selamünaleyküm Hamide teyze.
5: Aleykümselam yavrum.
4: Ziya'yı gördünüz mü?
5: Gördüm.
4: Ne yapıyordu?
5: Yumurtalarımı kırıyordu.
6: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
5: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
4: Niye burada oyalandı acaba?
5: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
6: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
4: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
5: Şu tarafa.
7: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
8: Sonra nereye gitti?
7: Şu tarafa.
9: Benim tavuklara yem verdiydi.
4: Sonra?
9: Sonra şu tarafa gitti.
10: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
3: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bu gidişle onu bulamayacağız.
4: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
5: Hami değil mi o?
3: O galiba.
4: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
8: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
3: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
12: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
8: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
3: Sana bir şey oldu sandık.
4: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
5: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
13: Efendim teyzeciğim.
5: Gelsene buraya.
13: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
5: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
13: Siz de mi duydunuz?
5: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Bu

0: neredesin?
1: Ben de buradayım.
0: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
1: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
0: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
1: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
0: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
0: Antrenman zamanı!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Teşekkür ederim canım. Eline sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çocuklar hala Ahmet Bey deler mi?
1: Evet. O kadar güzel salıncağı bulmuşken akşama kadar sallanırlar. Ha, aklıma gelmişken ağaçların budama işiyle ilgilenecekti.
0: Aa, tamamen unutmuşum. Hemen ilgileniyorum. Selamünaleyküm Çetin abi. Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın?
2: Ben kazandım. Yaşasın.
3: Hayır. İlk ben geldim değil mi anne?
2: Ben birinciyim değil mi anne?

0: aynı anda geldiniz. Bence berabere.
1: Neyse tamam, ikimiz de kazandık kardeşim.
0: Nasıl geçti salıncak sefası?
2: Çok güzel.
0: Eğlenmenize sevindim. Yemek olmak üzere, hadi biraz dinlenin.
1: Yorulmadık ki.
0: Olsun, biraz oturup dinlenin yavrum.
1: Olmaz, ben çok sıkıldım.
0: Hangi ara sıkıldınız acaba? Daha geleli 5 dakika olmadı.
1: Hadi bize bir görev ver anneciğim.
0: O zaman yemek olana kadar dışarıdaki çiçekleri sulayın, olur mu?
2: Olur.
1: Koş hadi.
0: Dikkatli koşun ama. Sırayla sulayın, tamam mı?
2: Tamam.
0: Çorbaya tuz katmış mıydım acaba?
3: Hadi artık sıra bana geldi.
1: Hayır, işim daha bitmedi.
3: Tamam, artık ben sulayacağım.
1: Azıcık daha sulayayım.
3: Ay.
1: Komik mi?
3: Bravo.
1: Sen bravo.
4: Ah, su. Allah Allah. Bu su buraya nasıl geldi ki?
1: Bıraksana.
3: Hayır, sen bırak.
1: Hiç su kalmamış Eren.
3: Bakayım. Bütün suyu bitirdin işte.
1: Tamam kardeşim, küsme. Belki yine gelir. Baba.
4: Belki de gelmez.
3: Ama neden? Ben hiç sulayamadım ki.
4: Yo, gayet güzel sulamışsınız. Hiç kuru yeriniz kalmamış maşallah.
1: Biz çiçek değiliz baba.
3: Ama çiçek gibi sulanmışız. Çok komik.
4: Hı, çok komik. Alo, selamünaleyküm. Bahçemde budanması gereken birkaç ağaç var da müsait misiniz acaba?
1: Odamızın denizi için sıra balıkları yapmaya geldi.
3: Deniz biraz yamuk oldu.
1: Yo, yamuk değil. Denizin dalgaları öyle olur kardeşim.
3: Yo.
1: Dalgalı deniz yaptım ben.
3: Balıkları üzerine yapıştıralım.
1: Tamam.
3: Şimdi yapıştırmaya başlayabiliriz. Ama balıklar denize büyük geldi.
1: Evet ama halledebiliriz.
3: Nasıl?
1: İşte böyle. Hadi balıkları küçültelim.
3: Bak nasıl olmuş, her yere sığabilir.
1: Evet, mantar balığı olmuş, çok güzel.
0: Canlarım.
3: Anne bak, mantar balığı.
0: Mantar balığı mı? Hiç duymamıştım, çok güzel olmuş. Ne yapıyorsunuz bakayım?
1: Odalarımıza deniz yapıyoruz anne.
3: Bir sürü balık yaptık anne bak.
0: Gördüm gördüm, çok güzel düşünmüşsünüz. Peki bu kağıtlar ne olacak?
1: Biraz sonra çöpe atacağız anne.
0: Çöpe mi?
3: Dağınık bırakılmaz.
0: Haklısın, dağınık olmamalıyız ama kağıtlar çöp mü?
1: Değil mi?
3: Çöp değil, kağıt.
0: Evet oğlum, kağıt. Ama kağıtları çöpe atmak yerine geri dönüşüme koyabiliriz. Böylece yeni şeyler yapılabilir.
4: Abdest alacaktım. Emel içeride olduğuna göre çocuklardan biri içeride sanırım. Neyse, birazdan tekrar gelirim. Herkes dışarıdaysa içeride kim var?
3: Yakalayamazsın.
4: Banyoda kim var?
1: Hiç kimse.
4: O zaman bu ışıklar kimin için yanıyor evlatlarım? Yok, ben yapamam. Hem budamayı bilmiyorum hem de öyle tek başına halledebileceğim bir şey değil. Anlıyorum. Yine de sağ olun. Hayırlı günler.
0: Hallettin mi?
4: Maalesef. Ağaçları budayacak kimse kalmamış şu alemde.
0: Daha vakit var ne de olsa, acele etme.
4: Budamasak ne olacak sanki?
0: Acele etme derken bunu kastetmemiştim canım.
4: Emel.
0: Adem.
4: Galiba hizmet ayağımıza geldi.
0: Hey, nereye?
4: Hemen geliyorum.
3: Çok lezzetli.
1: Elma çok şifalıdır.
3: En çok ben yedim.
1: Ben daha çok yedim çünkü senden büyüğüm. Hem de midem de büyük, hem de ağzım bile büyük.
0: Bir şeyler yerken ağzın içi gösterilmez kızım.
3: Mağara gibi kocaman.
1: Sana söylemiştim.
0: Bunlar ne?
3: Bunlar çöp.
0: Çöp mü?
1: Bütün elmaları yedik anne.
0: Yediniz mi?
1: Evet.
0: Ama elmalardan sadece bir ısırık alıp diğer elmaya geçmişsiniz. Anlaşılan hepsine aynı işlemi uygulamışsınız.
3: Evet, hepsinin şifasını yedik.
4: Hmm.

0: Nasıl olmuş canım?
1: Güzel olmuş, nihayet.
0: Ben de ümidimi kesmek üzereydim ama Allah yardım etti.
1: Çok şükür. Başka yerden o kadar adam ara, bu diyecek olan kişi komşun olsun. Gerçekten şanslıyız.
0: Aynen öyle. Ahmet Bey, ben budarım demese bizim ağaçlar budanmadan kalacaktı.
1: Eyvallah.

0: Alıştıra alıştıra söyleme. Direkt söyle. Hazırım.
1: Söylüyorum. Aha. Çocuklarımız çok müsrifçe davranıyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız.
0: Bu muydu?
1: Evet.
0: Ama sen neden benim aklımı alıyorsun ki? Hallederiz. Ben de fark ettim. Bahçede çiçekler yerine birbirlerini suladılar geçen gün.
1: Yedikleri elmaları bir görsen, tek ısırıkla işlem tamam.
0: Bu gidişe bir dur diyelim.
1: Kesinlikle. Şş, geliyorlar.
2: Baba, bahçeye bakalım. Baba, anne. Size ne oldu? Kafanızdakiler ne?
3: Babam elma olmuş.
0: Elma oldum ama elmalık görevimi tam olarak yapamadım.
3: Elmanın görevi mi olurmuş baba?
0: Çünkü beni yiyen çocuk bir tanecik ısırıp attı.
2: Ya.
0: Ama ben bütün vitaminimi veremeden çöp oldum. Sanırım beni ısıran çocuk kalan kısmımı yemeyi unuttu.
3: Peki sen mavi karton?
1: Beni de kenarımdan azıcık kullanıp kalan kısmımı çöpe attılar. Oysa kalan parçalarımdan birçok şey yapılabilirdi.
2: Çocuklar seni israf mı etmiş?
1: Evet.
3: Tamam, üzülme.
2: Çocuklar artık daha dikkatli olacaklar değil mi kardeşim?
3: Evet, çok dikkatli olacağız. Ve ihtiyacımız kadarını kullanacağız.
0: Aferin size. Akıllı yavrularım benim.
2: Ben hemen çalışmalara başlıyorum.
0: Neden öyle bakıyorsun Ceren?
2: Seni iyice...

0: arkadaşlık, paylaşmaktır.
1: La la la la Erik.
2: Ne?
3: Ha? Ha? Nerede? Ha? Aa. Aha! Koltuk! Aa! Aa!
2: Selam!
3: Ha?
4: Selam! Bak! Poşet! Gel!
3: Oy! Ha?
4: Ne haber? Ne yapıyorsun?
3: Sen! Ha? Aha! Sen! Sen!
4: Üf! Git! Git git!
3: Aha! Ha?
4: Vah! Mide! Ha? Boş! Ha? Aha!

0: سلام
1: سلام
2: سلام

0: Pardon?
1: Mâche.
0: Hein? Un. Uç.
1: Tak. İki. Baş.
0: Pa.
1: Pa. P.
0: İki.
1: İki. Bir.
0: Ol.
1: Ol. Var. Al.
2: Var.
1: Güle güle.
2: Ba ba ba ba.
0: Güle güle. Beş. Pa.
1: Pa. Pa.

0: op.
1: Bos?
0: Huh?
1: Oh.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Emanete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Oh. Hı? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah.

0: Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
1: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
2: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kır havası var. Ne de güzel olur.
0: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
3: Sesimi duyan yok ama belki...
2: Bu ses de nereden geliyor?
1: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Kimse yok mu?
1: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
2: Ama başka giriş yok ki.
1: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
3: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi!
6: Bize bir oyun öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
3: Tut Ece.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
8: Bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
8: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve yeni bülbül.
7: Bülbül kafeste.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.

0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efelerin bahçesinde beni bekleyin.
1: Baytar neresi?
2: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
3: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
4: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
5: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
6: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
0: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
2: Kafesin içini güzelce temizledik.
3: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
4: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi.
5: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
2: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
7: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
2: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Özgürlük!
7: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbül'ü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Havuçları topla, korsetete. Havuçları topla, korsetete. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım, sen de sepete gidiyorsun. Bir, iki, üç havuç. Yeter mi acaba? Ben en iyisi bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi sen de sepete. Bir, iki, üç mü? Ama sepette üç tane vardı. Bununla dört olmalıydı. Allah Allah, yanlış mı hatırlıyorum? Neyse, son bir tane daha toplayayım. İşte bir havuç daha. Hadi bakalım sen de sepete. Ne? Yine mi üç? Nerede bu havuçlar? Bu işte bir iş var. Şimdi anlarız. Nereye gidiyor bu havuç? Galiba bahçeye bir tavşan girmiş. Yakaladım seni. Aa, Tuna,
1: yakalandık.
0: Ne yapıyorsun burada?
1: Oltamla havuç tutuyorum.
0: Demek havuçlarımı sen kaçırıyordun. Oltayla balık tutulur canım, havuç değil.
1: Ne yapayım? Havuç bulabildim. Ben bu denizlerin kaptanıyım. Bu benim gemim. Bunlar da yakaladığım balıklar. Tayfalarımla birlikte yiyeceğiz.
0: Tayfaların da mahalleden arkadaşların, değil mi?
1: Top oynarken çok acıktık. Onlara götüreceğim.
0: İyi de isteseydin ya, verirdim zaten.
1: Ama böyle daha eğlenceli. Şaka yapmak istedim. Havuçları göremeyince nasıl da şaşırdın?
0: Seni tavşan sandım.
1: Tavşan mı? Ben bir tavşanım. Zıp, zıp, zıp, zıp, zıp.
0: Seni gidi yaramaz tavşan. Dur, zıp, düşeceksin.
1: Zıp. Abla, havuçları arkadaşlarıma götürebilir miyim?
0: Anlaştık. Ama bir daha bana böyle şakalar yapma.
1: Tamam. Hadi ben kaçtım.
0: Tavşan gibi de hızlı.
2: Lina'cığım, havuçları topladın mı?
0: Topladım anne. Getiriyorum.
2: Hadi gel.

0: Havuçları getirdim anne.
1: Sağ ol güzel kızım.
0: Bu kadar yeter mi?
1: Yeter.
0: Aslında daha fazla toplamıştım ama yarısını tavşan Tuna'ya kaptırdım.
1: Hadi yemeği yapalım. Birazdan anne acıktım diye gelir.
0: Anne, bu tarifi arkadaşlarımızla paylaşalım mı?
1: Olur şefim.
0: Yaşasın.

0: Ben de Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Aslında mutfağın ve de kalbimin sultanıdır.
0: Güzel kızım benim. Ve de hamarat şefim.
1: Arkadaşlar, yine harika bir tarifle karşınızdayız. Bugün en sevdiğim yemeklerden birini yapacağız. Ne mi? Mücver. Bayılıyorum mücvere.
0: Ben de çok seviyorum.
1: Biliyor musunuz, dün annem, yani Tuğba Sultan, bize kabak dolması yapmıştı. Dolmayı görünce çok sevindim. Çünkü ne zaman kabak dolması yesek ertesi gün mücver yaparız. Neden mi? Neden sultanım?
0: Kabakların içini kullanmak için.
1: Kabakların içinden mücver yapıyoruz. Böylece kabağın hiçbir yerini atmamış oluyoruz. Öyle değil mi?
0: Evet şefim. Allah'ın bize verdiği nimetleri mümkün olduğunca israf etmeden kullanmalıyız.
1: Yani mutfakta sıfır atık diyoruz.
0: Harikasın şefim. Dün dolmasını yedik, bugün de mücverini yiyeceğiz. Böylece kabağın hem dışından hem de içinden faydalanacağız.
1: Hadi hemen tarife geçelim. Kalem kağıtlarınızı alın. İşte malzemeler. Mücver için bütün kabak ya da bizimki gibi kabak içi gerekiyor. Havuç, taze soğan, maydanoz, 2 yumurta ve 1 bardak da un. Tabii ki tuz ve karabiberi de unutmayalım. Malzemeleri not aldıysanız işte mücver tarifi geliyor.
0: İlk olarak ne yapıyoruz şefim?
1: Tabii ki bütün tariflere başlamadan önce yaptığımız şeyi. Önce elleri iyice yıkıyoruz.

0: eller yıkandı. Şimdi sıra malzemelerde. Bütün sebzeleri iyice yıkayalım ve tarife başlayalım. Malzemeler de yıkandı. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Sen havuçları rendeliyorsun şefin. Ben de kabak içini, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: Anlaştık.
1: Rendelerken çok dikkatli oluyorsun değil mi şefim?
0: Tabii ki. Arkadaşlar bu benim rendem. Çok daha güvenli. Ama ben yine de çok dikkatli oluyorum ve havuçları rendemin tutacağına yerleştiriyorum. İşte havucu buraya geçirdim. Şimdi de dikkatle rendeliyorum. İşte böyle. Bakın havucu rendeledim ve tutacağın içinde kalan parçayı da ne yapıyorum? Tabii ki yiyorum. Tuna haklı. Bu havuçlar çok lezzetli. Evet, diğer havuçları da aynı yöntemle rendeliyorum.
1: Ben de kabağı, maydanozu ve soğanı doğruyorum.
0: İkinci havuç da tamam. Bunu da yiyoruz.
1: Kabak içleri doğrandı. Şimdi sıra maydanozda.
0: Ben de üçüncü havucu rendeliyorum.
1: Evet.
0: Üçüncü havuç da tamam.
1: Oo, çok hızlısın şefim. Benden önce bitirdin.
0: O zaman bu havucu da hak ettim.
1: Sen yerken ben de soğanları doğrayayım.
0: Havuç ne kadar lezzetli bir sebze değil mi sultanım?
1: Evet, çok da faydalı. Özellikle de gözler için.
0: Ya!
1: Evet canım. Her nimetin türlü faydaları var. Rabbimiz hepsini bizler için yaratmış.
0: O zaman bizim Tuna'nın gözleri çok iyi görüyor olmalı.
1: Evet, soğanlar da hazır.
0: O zaman artık tüm malzemeyi karıştırabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bu kapta malzemeleri karıştıracağız. Kabaklar, havuçlar, soğan ve maydanoz. Hepsini koyalım. Sırada un var. Bir bardak unu da karışıma ekliyoruz.
1: Ve iki yumurta.
0: Bu bir. Bu da iki. İşte oldu.
1: Tuzunu ve karabiberini de ekliyoruz. Ve...
0: iyice karıştırıyoruz. Tüm malzemelerin karıştığından emin olun arkadaşlar. İşte oldu.
1: Ellerine sağlık şefim. Artık pişirebiliriz.
0: Tavaya yağ koyuyoruz ve karışımdan bir kaşık alıp tavaya bırakıyoruz. Bu işi Tuğba Sultan yapıyor.
1: Evet, kaşığa biraz karışımdan aldım. Ve tavaya koyuyorum. İşte bu kadar.
0: Şimdiden mutfağa nefis kokular sardı. Keşke kokuyu alabilseniz.
1: Mücverin bir yüzü 2 dakikada pişiyor. Sonra çeviriyoruz.
0: Bakın, nar gibi kızarmış.
1: Fazla yağından kurtulmak için onları kağıt havlunun üzerine alacağız.
0: Ben hallederim. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Mücverler de pişti. Dikkatle tabağa alalım.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve tarifinizi göndermeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Oh, harika oldu.
1: Ellerimize sağlık.
2: Anne, acıktım.

0: Demir Savar.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

Medin. Bu tam benim işim.

0: burada ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda, yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilkiye.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.
0: Laboratuvar incelemesi mi?
2: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
2: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
2: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: Ha, anladım. Öyleyse...
2: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.

0: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
1: Peki, neden burada hiç köpek yok?
0: Bilmem.
2: Asıl soru o değil.
0: Nedir?
2: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
0: Doğru.
1: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
0: Ayrıca bu mamaları gelişi güzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
2: Yesinler işte. Ne güzel.
0: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
1: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
0: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
3: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
1: Doğru.
2: Aslında benim bir fikrim var.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Başkan yardımcısı.
1: Tamam, şimdi başkanlık konuşmanı yapabilirsin. Hadi ama, heyecanlanacak bir şey yok. Rahatla biraz.
0: Yo yo yo, vazgeçtim. Sınıf başkanı falan olmak istemiyorum.
1: Hani çok istiyordun?
0: Tamam, istiyorum. Ama ya beni seçmezlerse? Sen neden aday olmuyorsun ki?
1: Geçen sene sınıf başkanı bendim. Bu sene de sen olursun belki.
0: Ya beni seçmezlerse? Öğretmenimiz sınıf başkanı adaylarının konuşma yapmasını istedi. Ben ne konuşacağım?
1: İçinden geldiği gibi konuş.

0: Onlara neden seni seçmeleri gerektiğini anlat.
1: Bu çok mantıklı. Dinle. Bak şimdi dinle. Alkış alayım önce. Evet Civan, senden bahsediyorum.
0: Yaman, Yaman, Yaman.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili sınıf arkadaşlarım, değerli öğretmenim. Beni sınıf başkanı olarak seçerseniz bazı özel sürprizlerim olacak. Mesela okulun bahçesine havuz yaptırayım diyorum. Böylece yaz günleri serinleriz.
0: Hı? Ama bu nasıl olur ki?
1: Çok istiyorum Civan. Neden olmasın?
0: Böyle olmaz.
1: Tamam, şunu dinle. Sevgili arkadaşlarım, eğer beni seçerseniz okulun bahçesine çarpışan otopisti yaptıracağım.
0: Aa, bu da olmaz.
1: E sen de hiçbirini beğenmiyorsun ki.
0: Fikirlerin çok güzel ama çok abartılı. Yapabileceğin sözler vermelisin.
1: Kesinlikle haklısın. O zaman ne konuşacağım?
0: Hadi okula geç kalıyoruz.
1: Aa, hadi hadi. Bir sınıf başkanı adayı okula geç kalamaz.
0: Alemsin Yaman. Ne konuşacağını da yolda birlikte düşünürüz.
1: Tek bir oyla kaybettim. Tek bir tanecik oy.
0: Olur böyle şeyler.
2: Yine ne oldu bakalım?
1: Bugün sınıf başkanlığı için aday oldum ama kazanamadım.
0: Ama sınıf başkan yardımcısı oldun.
2: Ne güzel. Tebrikler Yaman.
1: Ama sınıf başkanı seçilmedim ki. Sadece sınıf başkanı yardımcısıyım.
2: Yardımcı da önemlidir. Sınıf başkanını desteklersin. Ve birçok sorunu birlikte çözersiniz. Tıpkı yardımcı organlar gibi.
1: Yardımcı organlar mı?
2: Elbette. Pankreas mesela sindirim sistemine yardımcı olur.
1: Pankreas ne kadar yardım ediyor ki? Ah, pankreasla aynı kaderi yaşıyoruz. Ben sınıf başkanı yardımcısı, o ise yardımcı organ.
2: Gidip görelim bakalım pankreas neler yapıyormuş. Hem bilim projesi yarışması için bir organımızın simülasyonunu da test etmiş oluruz. Ne dersiniz çocuklar?
1: Harika bir fikir deriz.
3: O halde hazırsanız hadi birlikte kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Başlıyor yeni keşif!
0: Şu mide.
1: Üst taraftakini de tanıdım hemen. Karaciğer.
2: Midenin arkasında ve ince bağırsağın hemen yanında olan da pankreas. Pankreasın en önemli görevlerinden biri kan şekerini dengeleyen hormonları üretmesidir.
0: Denge önemlidir. Peki kan şekerini nasıl dengeliyor ki?
2: Pankreastaki alfa hücreleri kan şekerini artıran hormonları salgılarken beta hücreleri de kan şekerini düşüren hormonları salgılar.
1: Kan şekerinin dengeli olması neden bu kadar önemli acaba?
2: Kan şekeriniz dengeli olduğunda bedenimiz başarılı bir şekilde enerji sağlar. Daha sağlıklı ve enerjik hissederiz.
0: İşte bu çok önemli. Ama hani yardımcı organdı?
2: Sorunun cevabı da bu tarafta. Pankreas ince bağırsağın uç kısmı olan bölgeye bazı enzimler gönderir. Bu enzimler sindirime yardımcı olur.
1: Enzimler yiyeceklerimizi eritiyor sanırım.
2: Öyle de diyebiliriz. Ürettiği enzimler tükettiğimiz besinlerdeki vitamin, mineral, protein, yağ, karbonhidratı ayrıştırmaya yarar. Ve pankreas bu enzimleri ince bağırsağa göndererek sindirime de yardımcı olmuş olur.
1: Pankreas yardımcı olsa da çok önemli görevleri varmış.
0: Tıpkı sınıf başkanı yardımcısı Yaman gibi.
1: Başkan yardımcısı Yaman. Sevdim ben bu işi.
5: Simülasyon başarılı.
2: Ve iyi haber. Simülasyonumuz sorunsuz çalışıyor. Proje için adım adım hazırlanıyoruz. Yardımlarınız ve eşlik ettiğiniz için teşekkürler çocuklar.

0: Sen de görevini aksatmadan yap, tamam mı?
1: Yani öyle bakmaktan bahsetmedim ama daha sağlıklı olması için yapmamız gereken bir şeyler olmalı.
2: Elbette. Vücudumuz bir mucize. Onu korumak bizim görevimiz. Pankreasımıza iyi gelen bazı besinler var. Oo, telefonum çalıyor.
3: Civan,
2: annen arıyor. Alo, efendim Ayşe Hanım. Evet, evet. Civan yanımda. Veriyorum. Al bakalım Civan. Annen seninle görüşmek istiyor.
0: Efendim anne. Tamam, geç kalmam. Ne? Bu harika bir haber. Görüşürüz anne. Umarım bu besinler arasında mantı da vardır. Annem akşam mantı yapacaktı.
1: Ne? Çok severim mantıyı.
2: Mantı değil ama sarımsak pankreasa iyi gelir. Ayrıca yoğurt, ıspanak, mantar, brokoli.
1: Sarımsaklı yoğurt işte. Mantının yanında çok iyi gider.
0: Haklısın Yaman. Koş hadi, mantı soğumadan eve yetişelim. Allah'a emanet ol profesör.
1: Ben de mi geliyorum?
0: Elbette. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer.
2: Allah'a emanet olun. Ah, ah. Çocuklar gerçek bir mucize.

0: Hocam, hocam. Bir sorunum vardı.
1: Hayırdır efendi? Nedir müşkülatın?
0: Bizim hanım bugünlerde çok huysuz oldu. Çok konuşuyor. Hep bir şeyler buluyor, söyleniyor.
1: Demek öyle. Bir ara hanımınla beraber gelin de konuşalım.
0: Tamam hocam. Onu alır gelirim ben. Biraz ona nasihat edin inşallah.
1: Sen merak etme efendi. Haydi selametle.
2: Hadi Allah'a emanet ol Hatice. Arkadaşlara da selam söyle.
1: Hayırdır hatun? Hatice Hanım niye gelmiş?
2: Biraz sonra arkadaşlar gelecekmiş. Hatice'ler de toplanıyorlarmış. Beni de çağırdı. Ama gidemeyeceğim.
1: Neden? Gitmek istemiyor musun?
2: Ya, çok istiyorum aslında. Epeydir görüşemiyorduk.
1: O zaman neden gitmiyorsun?
2: Hocam de bakalım, ben gitsem evin işlerini bugün kim yapacak?
1: Bu muydu yani sorunun? Ev işleri dediğin şey nedir ki?
2: Ev işleri dediğin şey nedir ki mi?
1: Tabii, adı üstünde. Ev işi. Evin içinde. Gel keyfim, gel işi. Ne kadar

0: güç olabilir ki?
1: Ya, demek öyle.
0: Hadi hadi, sen arkadaşlarınla buluşmaya git. Gerisini bana bırak.
1: Tamam o zaman, ben gidiyorum. İkindiden sonra gelirim. O zamana dek ev işleri sana emanet. Hani o gel keyfim gel işleri.
0: Sen hiç merak etme hatun. Bir saatlik iş bunlar.

0: Of, amma da sürdü bu iş. Belim ağrıdı yahu. Bu temizlikte laf aramız da zormuş. Evet, şimdi sırada çamaşırlar. Şimdi bunları kaynar suya atarsam hepsi tertemiz olur. Bu kadar basit. Acaba renkli çamaşırları da atacak mıydık? Aman hepsini atalım gitsin, ne olacak ki? İşte oldu. Bir de zor derlerdi. Hani bu yüzyılda ütü derdi bile yok. Yıka ve çık.
1: Baba. Ben acıktım. Yemekte ne var?
0: Yemek mi? Yaparız şimdi bir şeyler oğlum.
1: Yemek hala hazır değil mi?
0: Önce temizlik yapayım demiştim ama hemen bir şeyler hazırlarım.
1: Baba, kara kaçan da acıkmış. Onun yemini vermiş miydin?
0: Hayır. Sen git ona yemini ver. Ben bu esnada yemeği yapayım.
1: Peki.
0: Ne yapsak? En kolay yemek, tamam, yaprak sarması. Bir dakika, o kadar da kolay değildi. İçli köfte, yok, o da kolay değil. Ben en iyisi karışık bir şeyler yapayım. Benim özel sebze tarifim ve laf aramız da ilk özel sebze tarifim. Başlayalım. Ne eksik kaldı? Suyunu da koyalım, biraz da yağ. Etini de şöyle attık mı? Pırasa, lahana, elma, armut. Tamam galiba. Az sonra pişer bu.
1: Kara kaçanın yemi bitmiş baba.
0: Öyle mi? Yemini sonra pazardan alır veririm ben.
1: Ayrıca unumuz ekmeğimiz de kalmamış.
0: Hadi ya, bu olmadı şimdi. Ben hemen değirmenden un alıp gelivereyim. Sen bekle, tamam mı?

0: Eyvah, yemek. Güzel. Nasıl, beğendin mi?
1: Yani yarısı yanmış, yarısı pişmemiş ama güzel, yenebiliyor.
0: Eyvah, çamaşırlar. Neyse ki hala suyu var biraz. Yemek gibi yakmadık çok şükür. Hemen asayım da kurusunlar. Galiba bu kadar kaynatmamalıydım. Hepsi çekmiş, biraz küçülmüşler. Renkler de tek renk. Neyse, hanım pembeyi severdi zaten. Kara kaçan?
1: Baba, eşek o kadar acıkmış ki ahırdan kaçıp içeri geldi. Ama yaptığın yemeği...

0: bayıldı.
1: Öyle mi? Desene ağzının tadını biliyor köfte hor.
2: Hocam bu ne hal?
1: Biz temizlik yaptık, sonra yemek yedik.
2: Hocam ama...
3: Hocam, işte bu benim eşim. Hep şikayet, hep şikayet. Ona biraz nasihat et, ne olur.
1: Bre efendi, bu kadın senin yemeğini yapıyor mu?
3: Evet. Yapıyor.
1: İyi yapıyor mu?
3: Evet, bayağı da iyi yapar.
1: Peki evini temizliyor mu?
3: Tertemiz yapar.
1: Çamaşırlarını da kaynatıyor, yıkıyor mu?
3: Evet, kaynatır, yıkar.
1: Çekme, pembeleşme olmadan mı?
3: Yok, gayet güzel yıkar.
1: Adam, o zaman bırak da biraz konuşuversin karın. Ev işi dedik, küçümsedik. Başa gelmeyince bilemedik. Bekarlık sultanlık dediler. Çamaşır yıkayan sultan hiç görmedik.

0: her şey iyi görünüyor değil mi arkadaşlar? Güneşin alnında kömür küreklememiz dışında mı soruyorsun? Kusura bakmayın. Ne oldu Ayşegül?
1: Bakın.
0: Bu da ne böyle? Aman Allah'ım. Bu bir dev. Yanında da kocaman bir kaz kanat dırpıyor.
2: Selamun aleyküm çocuklar. Ben bunun burada olduğunu görmemişim ya.
0: Aleyküm selam.

0: Müştefa abi. Dur, sana yardım edelim.
1: Kusura bakmayın çocuklar. Sizi görmemişim. Kapıdan çıkınca böyle bir şey beklemiyordum.
0: Estağfurullah Müştefa abi, ne kusuru?
2: Evet, kabahat bizde aslında. Bu iş için doğru yer değil burası.
1: Bu iş dediğiniz nedir?
0: Geri dönüşüm fuarında sergilemek üzere Çufi'ye bir de parkur yapalım demiştik de.
1: Bunun için de hurdalıktaki eski antenleri mi kullandınız? Helal olsun çocuklar. Bunları ne yapsak da israf etmesek diye düşünüyordum epeydir.
3: Sen ne yapıyordun Müştebi abi?
1: Atölyenin üstündeki ıvır zıvırı aşağı indirmem lazım. Havalar bozmadan orayı temizlemekte fayda var. Ben de sizden yardım isteyecektim çocuklar. Ne dersiniz? Bana yardım edebilir misiniz?
2: Bu soruyu duymamış olalım Müçteba abi. Çünkü cevabı her zaman evet. Bilindiği gibi yardım... bizim işimiz.
1: Yazın ortalık dağınık gözükmesin diye kullanılmayan ne varsa hiç bakmadan buraya yığdım. Uzun zaman sonra ilk kez bu sabah çıktım bu merdiveni. İşte durum böyle.
0: Burada ikinci bir hurdalık oluşturmuşsun Müştebi abi.
3: Neyse, bizim için işe yarar bir dolu malzeme vardır burada.
1: Maalesef çocuklar, burasını biraz ihmal etmişim. Ne dersiniz? Siz bunları indirmenin bir yolunu bulurken ben de hurdalığa yeni birkaç raf açayım mı?
4: Tamamdır Müştebi abi.
0: Hadi, indirmeye başlayalım.

0: titrim var.
1: Ne yaptığını bizle de paylaşmayı düşünüyor musun?
0: Oyun parkına gitmedin mi hiç?
2: Kaydırak mı yapacaksın?
3: İyi fikir.

0: iş böyle olmayacak. Daha güvenli, daha garanti bir yöntem bulmalıyız.
1: Ya taşıyıcılar bu işi nasıl yapıyorsa biz de öyle yapalım.
0: Öyle mi diyorsun? Başarabilir miyiz ki?
2: Biz o kadar güçlü müyüz ya?
1: Öyle değil arkadaşlar. O eskidendi. Şimdilerde vinçle, asansörle taşıyorlar. Ben de öyle yapalım diyecektim.
2: İyi de abicim, bu kamyonu, bu vinci kim verir ki bizim gibi üç çocuğa?
1: Orasını ben bilmem. Daha iyi bir fikri olan varsa...
0: Ben senden yanayım İsmail.
1: Cidden mi? Ben bile çok emin değildim kendimden. Peki nereden bulacağız kamyonu?
0: Kamyon değil. Basit bir asansör yapsak yeter. Hurdaların arasından böyle iki makara ve bir de ip bulabileceğimize eminim. Müştebe abi.
1: Allah Allah. Duymadı galiba.
3: Müştebe.